gayedir. Kim Allahü Teala'nın rızasından başka bir gaye ile ilim öğrenirse veya ilmini dünya menfaatine alet ederse cehennemde yerini hazırlasın. Bir kimse ilmini gizler, kimseye öğretmezse kıyamet gününde Allahü Teala ona ateşten bir gem vurur. Kıyamet gününde insanların en şiddetli azaba uğrayacak olanı ilmi kendisine fayda vermeyen alimdir. Parça parça parçalansan, ateşte yakılsan bile Allahü Teala'ya hiçbir şeyi şerik yapma. Farz namazları terk etme. Farz namazları bile bile terk eden Müslümanlıktan çıkar. Şarap içme. Şarap bütün kötülüklerin anahtarıdır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretleri Mısır'a giderken yolda şahit olduğu bir hadiseyi şöyle anlatır. Yolda otlar arasında hayatının 30 yılını geçiren bir kimseyle karşılaştım. Bu zatın hallerini çok beğendim. Yanında kaldığım 3 gün zarfında hep ibadetle meşgul oldu. Fakat o günde bir defa deniz kenarına gidip 3 balık tutardı. Bunlardan birini yer, birini misafirine ikram eder, birini de yeniden suya bırakırdı. Ayrılacağım zaman vedalaşırken bana nereye gideceğimi sordu. Mısır'a gideceğimi söyleyince, benim üstadım da Mısır'dadır. Acaba oraya varınca, hocama benim hürmet ve selamlarımı söyler misin? Bana nasihat buyurmasını istirham ediyorum, dedi. Ben de peki dedim. Fakat hayret ettim. Çünkü hocam diye bahsettiği o kimseyi tanıyordum. Dünyaya meyletmiş zengin bir kimseydi. Nihayet onu Mısır'da sarayda buldum. Görünüşte büyük debdebe içinde bir hayatı vardı. Talebesinin selam ve hürmetini söyledikten sonra nasihat istediğini de bildirdim. Dedi ki, ona söyleyiniz, gönlünden dünya muhabbetini silsin. Bu kimsenin yaşadığı hayatla söylediği söze hayretim daha çok arttı. Dönüşümde o talebeye hocasının sözlerini aktarınca derinden bir ah çekti ve ben burada 30 senedir Cenab-ı Hakk'a ibadet yapıyorsam da hakikatte gönlümde hala dünya sevgisi vardır. Üstadım dünya nimetleri ve zinetleri içinde yaşıyorsa da kalbinde zerre kadar dünya muhabbeti yoktur. İşte aramızdaki fark budur, dedi. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Allahü Teala'nın azabından korkmanın alameti haramları terk etmektir. Allahü Teala'nın rahmetinden ümitli olmanın alameti de çok ibadet etmektir. Alçak gönüllü olmanın alametleri şunlardır. Söyleyen kim olursa olsun, hak sözü kabul etmek, fakir, garip olan kimselere de yumuşaklıkla muamele etmek, rütbe itibariyle küçük olanlara şefkat etmek, kendisine karşı yapılan hata ve kusurlara tahammül edip, öfkelenince sabretmek, her an Allahü Teala'yı hatırlamak, zenginlere karşı vakarlı olmak ve Cenab-ı Hak'tan gelen her şeye rıza göstermektir. En faydalı korku, insanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyanıdır. İnsana boşuna geçen ömrü için üzülmek yaraşır. Kalan ömrünü de iyi kıymetlendirmesi lazımdır. Kalbin manevi hastalıklardan muhafazası için şunlara dikkat etmek lazımdır. 1. Ahlakı güzel olanlarla birlikte olmak. 2. Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmek. 3. Fazla yemek yememek. 4. Gece namazlarına devam etmek. 5. Seher vaktinde Allahü Teala'ya yalvarmak, istiğfar etmek. Allahü Teala'dan af ve mağfiretini dilemek. Kalbi

Günde bir katılaşma gördüğünde, salihlerle sohbet et, onlarla beraber bulun. Yemeği azalt, nefsinin isteklerini yapma ve onu sıkıntılara alıştır. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, üç şey kalbi öldürür. 1- Çok konuşmak. 2- Çok uyumak. 3- Çok yemek. Muhammed bin Vasi Hazretleri buyurdu ki, sadık ve hakiki mümin olmak için Allahü Teala'dan korku ve ümidin beraber olması lazımdır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, büyük bir kalabalık bir yere toplansa ve biri içinizden akşama kadar kim yaşayacak bilsin dese, kimse bilemez. İşin şaşılacak tarafı şurasıdır ki, eğer o kimselere, öyleyse ölüm için gerekli hazırlığı yapan ayağa kalksın dense, kimse ayağa kalkmaz. Bu gafletten kurtulmaya çalışmalıdır. Kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1- İbadetin tadını duymaz. 2- Allah korkusu hatırına gelmez. 3- Gördüklerinden ibret almaz. 4- Okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala kulundan 8 şey ister. Kalbin, Allahü Teala'nın evine hürmet, yarattıklarına şefkat etmesi, lisanın kelime-i tevhidi söyleyip Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına yumuşaklıkla muamele etmesi, bedenin ibadet ve taatte bulunup müminlere yardım etmesi, huyun Allahü Teala'nın hükmüne rıza gösterip yarattıklarına karşı halim selim olması. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki, cennet cömertlerin yeridir. Cömert Allahü Teala'ya yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri Allahü Teala'dan, insanlardan ve cennetten uzak, cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık cimrilik hastalığıdır. Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. Kıyamet günü mizanda en ağır gelen şey Allah korkusu ile güzel ahlaktır. Müminlerin iman yönünden en faziletlisi, en üstünü, ahlakça en iyi olanıdır. Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlakı sayesinde yüksek dereceye kavuşur. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur.

kavuşur. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yenen,

Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yene koşur. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yene koşur. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yene koşur. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yene koşur. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yene koşur. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yene koşur. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yene koşur. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yene koşur. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yenen kimse değil, yaptığına pişman olmak, bir daha günah işlemeyeceğine azmetmek, kaçırdığı farzları yerine getirmek, üzerinde olan hakları sahiplerine vermek, haramlardan hasıl olan vücuttaki fazlalıkları atmak, bedene günahın tadını tattığı gibi ibadet sevkini tattırmak, muhabbet davasında bulunup da başkasıyla meşgul olan dost ile alay etmiş olur. Muhabbet makamında iş oraya varır ki kendinden bile habersiz olur ve hak ile bekaya kavuşur. Zira ondan başkasının muhabbeti kalpte olursa tevhid ve muhabbet sırrı gönül tahtasına yazılmaz. İnsanlar üç sınıftır. İlk sınıfa Allahü Teala hidayet nurları ihsan etmiştir. Bundan dolayı bunlar küfür, şirk ve nifaktan uzaktırlar. İkinci sınıfa Allahü Teala inayet nurları ihsan etmiştir. Bunlar büyük ve küçük günahları işlemezler. Üçüncü sınıfa da Allahü Teala gaflet ehline has hareketleri yapmamayı ihsan etmiştir. Marifet kulun her durumda Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetlere şükretmede aciz olduğunu, genç ve kuvvetli olduğu zamanlarda zayıf olduğunu bilmesidir. Nefsini zelil kılan kimseyi Allahü Teala aziz kılar ve derecesini yüksek eyler. Nefsini bir şey zanneden kimseyi Allahü Teala zelil kılar. Kalbin iman ile dolu olmasının alameti bütün Müslümanlara şefkat etmek, onların dertleriyle dertlenmek, işlerinde onlara yardımcı olmaktır. Nifak dolu kalbin alameti kin, haset ve düşmanlıktır. Nefsine aldanan şehevi duygularına esir olur. Hevai arzularının zindanına kapatılır ve o kulun kalbi faydalı işlerden zevk alamaz. Kur'an-ı Kerim'e her gün hatmetse bile ilahi kelamı okumaktaki esas tadı bulamaz. Bunun hal çaresi nefsin esaretinden kurtulmayı candan arzu etmektir. Mecburiyet gibi özür hali müstesna, aç gözlülük ve iştahla zenginlerin yemeğine el uzatan kimse ebediyen iflah olmaz. Her şey

zıddı ile bilinir. Bir şeyin zıddı bilinmezse, o şeyi tanımak mümkün değildir. İhlas sahipleri de, ihlasın zıddı olan riyayı tanıyıp, onu terk ettikten sonra ihlası bilebilirler. Dünyanın ne değerde olduğunu idrak eden, ahiretten nasibini alır. Dünyaya düşkün olmak, ahireti tanımayanın kalbini öldürür. Allahü Teala Müslümanlara ahirette vereceklerine karşılık olmak üzere iki şeyi ihsan etmiştir. Bunlardan birincisi cennete bedel olması için camilerde bulunmak, ikincisi Allahü Teala'nın didarına karşılık müminlerin yüzlerine muhabbetle bakmak. Kim Allahü Teala'yı hakkıyla zikrederse ondan başka her şeyi unutur. Onun zikriyle ondan başka her şeyi unutan kimseyi Allahü Teala her şeyden muhafaza eder. Ebu Bekr Verrak Hazretleri şöyle buyuruyor: daima seninle olması gereken 5 şey vardır. Bunlar Allahü Teala, nefis, şeytan, dünya ve halktır. Eğer bunlara karşı şu 5 şeyi tatbikte muvaffak olursan saadete erersin. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edip yaptığı her şeyi beğenip razı olmak, nefse muhalif olup şeytana düşman olmak, dünyadan sakınmak, halka karşı da şefkatle muamele etmek. Sünnet-i seniyyeyi kendisine rehber edinen hikmet, nefsinin arzularını kendine hakim kılan bid'at söyler. Ey insanlar! Şu 3 şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da varislerinizindir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Evi Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin türbesine çok yakın olan Ahmet Halevi bizzat gözleriyle gördüğü şu kerameti anlattı. Bir gece yatsı namazından sonraydı. Muhyiddin-i Arabi Hazretlerini kötüleyenlerden biri elinde bir ateşle türbeye doğru yaklaştı. Maksadı sandukasını yakmaktı. Ateşi atacağı zaman ateş söndü ve kabri şerifinin yanı başında ayaklarının altında bir çukur açıldı ve adam aniden çukurun içinde kayboldu. Hane halkı onun kaybolduğunu anlayınca aramaya çıktılar. Ben durumu onlara haber verdim. Gelip gömüldüğü yeri kazmaya başladılar ve başını buldular. Çekip çıkarmak istediler. Fakat bütün uğraşmaları boşuna oldu. Zira onlar çıkarmaya çalıştıkça o durmadan aşağı doğru indi. Kazıldıkça indi ve çıkarmaları mümkün olmadı. Nihayet kurtaramayacaklarını anladılar. Kazdıkları yeri tekrar toprakla doldurup yorgun ve perişan bir halde elleri boş olarak bırakıp gittiler. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir: gaflet uykusundan daha ağır bir uyku yoktur. Şehvetten kuvvetli esaret yoktur. Gaflet ağırlığı olmasaydı, şehvet galip gelmezdi. Kalp bir takım kaplardan ibarettir. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolduğu zaman nurun fazlası diğer uzuvlara yansır. Batılla dolduğu zaman da ondaki karanlık diğer organlara geçer. Kim Allahü Teala'dan korkarak kalbine gelen uygunsuz düşüncelerden korunmaya çalışırsa Allahü Teala da o kimsenin uzuvlarını uygunsuz işleri yapmaktan korur, muhafaza eder. Şakik-i Belhî Hazretleri buyurdu ki: kendisine bir şey ikram ettiğin kimseyle sana ikramda bulunan iki kişinin senin kalbindeki yerlerine dikkat et. Eğer kalbindeki muhabbet kendisine ikramda bulunduğun kimseye karşı
daha fazla ise bu ikram ve muhabbetin Allah için olduğu anlaşılır. Ama kalbindeki muhabbet sana ikramda bulunan kimseye karşı daha fazla ise bu dostluk menfaat içindir. Sabırlı olmak isteyen kimse öfkesini yenmeli. Kalbinde Allahü Teala'dan başka bir şeye yakınlığın olmaması için çalışmalıdır. Bir musibet veya sıkıntı geldiği zaman inleyip sızlamamalıdır. İbadetleri güzel yapabiliyorum düşüncesinden uzak olup amelleri kusurlu bilmeye devam etmelidir. Farzları ve vacipleri yapmakta tembellik yapmayıp en güzel şekilde yapmaya çalışmalı, yapılan bütün işlerin dine uygun olmasına gayret etmeli ve önceden yapılmış olan hata ve zararları telafi etmek için uğraşmalıdır. Zenginliği aradım, ilimde buldum. Övülmeyi aradım, fakirlikte buldum. Afiyeti, günahsız olmayı aradım, zühtte, şüphelilere düşmek korkusuyla mübahların çoğunu terk etmekte buldum. Kolay hesabı aradım, susmakta buldum. Rahat aradım, vermekte, cömertlikte buldum. Sabır, Allahü Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. İnsanların en aşağısı zengine zengin olduğu için kıymet verip onun karşısında zelil olan kimsedir. İnsanların en kıymetlisi de fakirlere hürmet edip tevazu gösteren zenginlerdir. İnsanın taptığı, yani ömrünü kendisi için harcayıp çok sevdiği şeyler çeşitlidir. İnsanların bir kısmı nefsine, bir kısmı çocuğuna, bir kısmı malına, bir kısmı parasına, bir kısmı hanımına, bir kısmı makam ve mevkiye tapar. Herkes gönlünü bunlardan birisine bağlamıştır. Bunların bağından kurtulmak çok zordur. Bunlara tapınmaktan sadece kendine, malına, makam ve mevkisine güvenmeyip her şeyin sahibi ve yaratıcısı Allahü Teala'ya hakkıyla kulluk yapamadığını bilip yaptıklarını hep kusurlu ve noksan görerek nefsini ayıplayanlar kurtulabilir. Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki Allahü Teala'nın insanlara şu şekilde hitap etmediği hiçbir gün yoktur. Kulum, hiç insaflı davranmıyorsun. Ben seni anıyorum ama sen beni unutuyorsun. Seni kendime davet ediyorum fakat sen başkalarının dergahına gidiyorsun. Ben dertleri, belaları senden uzaklaştırıyorum lakin günah üzerinde ısrar ediyorsun. Ey Ademoğlu! Yarın kıyamette huzuruma gelince mazeret olarak ne söyleyeceksin? Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir kimse Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin büyüklüğüne inanmaz, ona buğz ederdi. Her namazının sonunda da ona 10 defa lanet etmeyi kendisine büyük bir vazife kabul ederdi. Aradan aylar geçti. Adam öldü. Cenazesinde Muhyiddin-i Arabi Hazretleri de bulundu. Cenazenin affedilmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Definden sonra arkadaşlarından biri Muhyiddin-i Arabi Hazretlerini evine davet etti. Bir müddet murakabe halinde bekledi. Bu arada yemekler gelmiş, soğumuştu. Ancak saatler sonra murakabeden gülümseyerek ayrıldı ve yemeğin başına gelip buyurdu ki, bana her gün namazlarının sonunda 10 defa lanet okuyan bu kimse af ve mağfiret edilinceye kadar Allahü Teala'ya hiçbir şey yememek ve içmemek üzere ahd etmiştim. Onun için bu halde bekledim. 70.000 kelime-i tevhid okuyarak ruhuna bağışladım. Elhamdülillah. Rabbim dileğimi kabul buyurdu. Artık yemek yiyebilirim.
Muhyiddin Arabi

Hazretleri kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: güzel ahlak başkalarına eziyet etmemek ve sıkıntılara katlanmaktır. Kişi şu dört hasletten gafil olmamalıdır. İlki doğru söz, ikincisi doğru iş, üçüncüsü samimi dostluk, sonuncusu ise emanete sadakat ile riayet etmektir. İlim seni cehaletten kurtarır. Sen de Allahü Teala'ya seni ilimle cehaletten kurtarması için dua et. Marifet her durumda kulun Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetlere şükretmede aciz olduğunu, genç ve kuvvetli olduğu zamanlarda ise zayıf olduğunu bilmesidir. Kim mürüvvet sahibi değildir diye sordular. Allahü Teala'nın kendisini gördüğünü, bildiğini, kiramen katibin melekleriyle hafaza meleklerinin yanında bulunduklarını ve kendisini takip etmekte olduklarını bildiği halde günah işlemeye cüret edebilen kimse mürüvvet sahibi değildir. Şerefli bir insan olabilmek için edep sahibi olmak, farzları eda etmek, salihlerle sohbet etmek ve fasıklardan uzak durmak lazımdır. Marifet ve Allahü Teala'ya yakın olma hali, farzları eda etmekle ve sünnet-i seniyyeye tabi olmakla ele geçer. Sefil, aşağılık kimse Allahü Teala'dan korkmayan ve ona asi olandır. En sefil kimse her şeyi bedel ile, karşılık ile veren, verdiği her şeyden menfaat bekleyen ve verdiğini başa kakan kimsedir. İnsanların en zayıfı, nefsinin kötü isteklerinden uzak durmakta aciz kalan kimsedir. En kuvvetlisi de bu kötü arzularını terk etmeye gücü yeten kimsedir. Şayet bir mümini ziyaret edersen, hasıl olan sevabı 100 adet kabul edilmiş hac sevabıyla değiştirmemen lazımdır. Çünkü bir mümini ziyaret için verilen sevap, fakirlere verilen 100.000 altın sadakanın sevabından daha fazladır. Bir mümin kardeşinizi ziyarete gittiğinizde Allahü Teala'nın rahmetine kavuştuk diye itikad edin. Sağlam bir dal ancak sağlam bir kökten çıkar. Hareketlerinin sıhhatli ve sünnet üzere olmasını isteyen kimse önce kalbindeki ihlası sıhhatli hale getirmelidir. Zira zahir amellerdeki sıhhat batın amellerindeki sıhhatten hasıl olur. Cafer-i Sadık Hazretleri buyurdu ki: 5 kimsenin sohbetinden, yani 5 kimseyle beraber bulunmaktan sakın. Birincisi, yalan söyleyenden sakın. Çünkü ona daima aldanırsın. Çünkü sana iyilik yapayım derken kötülük yapar. İkincisi, cimriden sakın. Üçüncüsü, ahmaktan, yani aklı az olandan sakın. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman seni terk eder. Dördüncüsü, kötü kalpli kimseden sakın. Çünkü işi bozulunca seni harcar. Beşincisi, fasıktan, yani günah işlemekten utanmayan kimseden sakın. Çünkü seni bir lokma ekmeğe satar. Allahü Teala çeşitli ibadetler bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Farzlardan birini eda etmeyen sünneti yapmama belasına yakalanabilir. Sünneti terk edenin ise bid'ate düşmesi muhakkaktır. Vefatı. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri keramet göstererek kendisinden 2 asır sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethedeceğini bildirdi. Şeceretün-nümaniye fi

Devletil Osmaniye isimli eserinde Sin şığına gelince Muhyiddin'in kabri meydana çıkar buyurdu. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 638 miladi 1240 senesinde Şam'da kalbi para sevgisiyle dolu bir grup kimseye sizin taptığınız benim ayağımın altındadır dedi. Orada bulunanlar bu sözü anlayamadılar. Rebiülahir ayının 28. cuma günü 78 yaşındayken Şam'da fani dünyadan ahirete irtihal etti. Salihiyye'de defnolundu. Şam halkı onun büyüklüğünü anlayamadıkları için kabrinin üzerine çöp döktüler. Osmanlı Sultanı Yavuz Selim Han Şam'a geldiğinde Sin şığına gelince Muhyiddin'in kabri meydana çıkar. Sözünün ne demek olduğunu anladı. Kabrini araştırıp buldurdu. Çöpleri temizleterek kabrin üzerine güzel bir türbe, yanına bir cami ve imaret yaptırdı. Ayrıca Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin vefatından önce ayağını yere vurarak "Sizin taptığınız benim ayağımın altındadır." buyurduğu yeri tespit ettirip kazdırdı. Orada küp içinde altın çıktı. Bundan "Siz Allahü Teala'ya değil de paraya tapıyorsunuz." demek istediği anlaşıldı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hafizsin sen. Hafiz. Ya hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Günahkar bir kulun ibret dolu akıbetini sana okuyorum. Sözümü kesmeden dikkatle dinle beni. Her sabah gibi bir sabah değildi. Gözlerimi açtığımda mahallenin ortasında yerde yatan bir ceset gördüm. Herkes telaş içinde bu naaşın kime ait olduğunu merak ediyordu. Biri seslendi sonra. Bu o günahkar, o isyankar kul. Hem Allah'a isyan eden hem de masumlara zulmeden insan. Hiç kimse üzülmedi onun öldüğüne. Ben de hayret ve merak içinde cenazenin başına gittim. İnsanlara yardım ediyordum. Kimse üzülmediği halde mahalleli insanlık namına yardım ediyordu ona. Çünkü ne ana babasına ne de komşularına hayrı olmayan, varlığından habersiz, dünyanın sefası içinde can veren biriydi bu. Ben de onu tanımazdım doğrusu. Bir süre sonra annesi geldi onun başına. Ve sanki ölen oğlu değilmiş gibi umarsızdı. Oğlunun ölümüne üzülmeyen bu kadını görünce çok şaşırdım. Dayanamayıp sordum annesine. Çocuğunuz ölmüş ama siz buna üzülmüyorsunuz dedim. Oğlunun ölmesine üzülmeyişinin altında neler yatıyormuş meğer. Nemli gözlerle bana baktı önce. Ardından derin bir ah çekerek gözyaşlarıyla her şeyi anlattı. Evladım dedi. Oğlum her insan gibi bir insan değildi. Bir gün olsun eve içkisiz gelmedi. Bir kez olsun beni sevindirmedi. Hem babasına hem de bana zulmediyordu. Babası da onun kahrına dayanamadı, vefat etti. Evladım, oğlumun güzel ameline şahit olmadım. Ne zaman namaz kılmak istesem beni engellemeye çalışır. Zorladığımda da beni dövmeye kalkardı. Gündüzleri çalışmaz, geceleri de içki masasından kalkmaz.

Çok nasihat etmek istedim ona. Ama nerede? Beni dinlemiyordu bile. Evladım, ölüm var diyordu. Allah aşkına böyle yapma. Öleceksin, cesedin de yerde kalacak. Kimse bakmaz sana. Kimse yardım etmez diyordu. Ölüm deme bana diyordu. Ve sövercesine beni susturuyordu evladım. Hiç kimse razı değildi ondan. Hiç kimse sevmiyordu onu. İşte gördüğün gibi öldüğü zaman da mahalleli neredeyse sevinçten uçacaklardı. Çünkü o bütün insanlara zulmediyordu o. Nerede bir fakir, bir mazlum insan görse ona eziyet eder, ona cefa çektirirdi. Hem hırsızlık yapar hem de topladığı 3 kuruşu keyfine harcardı. Bir gün eve avuç dolusu parayla geldi. Nereden buldun bu parayı dedim. Konuşma da al dedi. Ama Allah şahit ki onun getirdiği parayı da onun parasıyla yapılan yemeği de hiç yemedim oğlum. Çünkü paranın nereden geldiği meçhuldü. O da benim yaptığım yemekleri yemezdi zaten. Sonra kendi gibi arkadaşlarıyla bir araya gelip fitne çıkarır, halkın arkasından gıybet ederdi. Günah nedir bilmez, zina eder, yoksulun malını gasp ederdi. Bir kere her şeyin sahibi olan Allah'ı tefekkür etmedi. Namaz niyaz nedir bilmez, günah içinde yaşardı. Ramazan ayı geldiğinde herkes oruç tutarken o isyan eder, oruç tutmazdı. Kaç defa söyledim ona oğlum. Bari bu ayda oruç tut. Sana ahirette rahmet olur diye. Fakat yine beni dinlemiyordu. Yine aynı günahlar, yine aynı isyanlar. Ramazan ayına hürmet bile etmiyor, yine içiyor, yine kumar oynuyordu. Böyle bir insanı hiç görmedim evladım. Çok yazık, çok. Ben bir anayım. Beni üzmüşse de, benim rızamı almamışsa da içim yanıyor evladım. Çünkü o benim oğlumdu. Benim çocuğumdu. Hep kırdı kalbimi. Bir kez olsun yüzüm gülmedi onun derdinden. Ama ne de olsa evlat acısı. Çalışmasını da istemiyordum. Yeter ki asi olmasın diye. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et vakit varken. Ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et. Vakit varken ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Azrail geldiğinde artık ne tövbeler ne de pişmanlıklar fayda vermez. Kimsenin kimseye faydası olmayan o dehşetli mahşer gününü bir defa olsun düşün diyordum. Hesap sorarlar. Yaptığın amellerinden dolayı tek tek sorguya çekerler seni dedim ama dinlemedi. İnan ki evladım, ben yalnızca onun ahiretteki halini düşünüp yalvarırcasına nasihat ediyordu. Çünkü o mahşer gününde neler olacağını

İnan ki evladım, ben yalnızca onun ahiretteki halini düşünüp yalvarırcasına nasihat ediyordum. Çünkü o mahşer gününde neler olacağını çok iyi

Ve işte o an. Mahşer kalabalığı canlandı hayalimde. Aman Allah'ım, bu ne dehşet, bu ne hazin bir manzara. İnsanlar öbek öbek mahşer meydanında toplanmış. İlahi adalet karşısında yargılanıyor. Öyle bir sıcak ki mahşer meydanı. İnsanlar terleri içinde boğuluyor adeta. Herkes kaçacak bir yer arıyor ama hiç kimse bir yere gidemiyordu. Böylesi bir sahneyi daha önce hiç görmedim. Kuldan kula merhamet yok. Orada insanlar ne arkadaşlarını ne de ana babasını dehşetten tanıyamıyor. Anne çocuğundan, kardeş kardeşten kaçıyor. Sakın kimse bana ilişmesin. Benim derdim bana yeter dercesine kullar telaş içinde. Herkeste bir panik. Aman ne olurdu da buraya gelmeseydim diyenler. Günahlarıma tövbe etme fırsatı doğsa da tövbe etsem diyenler. Bu nedamet, bu faydasız çığlıklar yürekleri yakıyor. Ama pişmanlık orada fayda vermiyor dostum. Hem pişmanlıklar hem de tövbeler dünyada kaldı. Dünyadaki o son nefesten sonra artık ne bir dilek ne mazeret kabul edilmiyor.

kim kime bir zerre borçlanmışsa tek tek hesabını veriyor ve tek tek haklı haksızdan hakkını alıyor. İlahi adalet, Mahkeme-i Kübra dedikleri işte burası. Önce kulun dünya amelleri soruluyor. Kendisine verilen dünya nimetlerinden hesaba çekiliyor. Dünya hayatında ne yapmış, ne etmişse bir bir yargılanıyor. Daha sonra kulun azalarıyla yaptıkları günahlar soruluyor. Ben bu günahı işlemedim dediyse Allah'ın emriyle kulun azaları konuşuyor ve sahibinin yaptıklarına şahitlik ediyor. Ona sen gözlerinle harama baktın deniliyor. Kulun o günahını inkar etmesi mümkün olamaz. Çünkü göz hemen dile gelip şahitlik ediyor. Allah'ım diyor, benim dünyadaki sahibim şu günlerde, şu vakitte harama baktı. Kul çaresizlik içinde baka kalıyor. Eliyle yaptığı amelleri soruluyor sonra. Neden elinle haram işledin, hırsızlık yaptın diyorlar. Ellerinle sadaka vereceğim yerde günah işledin. Başkasının hakkına el uzattın, haksız yere mal yedin. Kul yine ben yapmadım demek ister ama elleri onu yalancı çıkarır. Elleri dile gelir ve Allah'ım benim dünyadaki sahibim şu günde, şu zamanda beni kullanarak hırsızlık yaptı. Beni haramda kullandı der. Kul bedbaht olur, yıkılır, perişan duruma düşer. Diliyle işlediği günahları sorarlar. Hayatın boyunca seni kurtaracak olan Allah'ın adını anmadın. İşin gücün başkasının arkasından gıybet etmekti. Dilinle halkı çekiştirir, fitne çıkarırdı. Allah'ın güzel kelamı varken neden çirkin sözlerle zulmediyordun? Bu günü, bu anı hiç düşünmedin mi? Yalanın, iftiranın, fitnenin cezasını çek şimdi. Ve sonra diğer bütün uzuvlarıyla işlediği amellerden hesap sorarlar. Kul her defasında mücadele etmek ister ama hiçbirinde başarılı olamaz. Dedim ya dostum. Orada Allah'ın emrettiği gibi kulun yaptıklarını uzuvları haber verecektir. Orası öyle bir gün ki ne haktan ne de azaptan hiçbir yere kaçış yoktur. Bu haller üzere devam eder günahkar kulun akıbeti. Sonrası mı? Sorma be dostum. Günahlardan arınıncaya kadar azap. Yapılanların karşılığını görmeden cennet yüzü gösterilmez. Kim ne amel işlediyse onun karşılığını görür. Hayırsa mükafat, şerse ceza. Günah dolu insanların halini bir görsen. Herkes de beni yakmayın çığlıkları, kulakları patlatıyor. Onlar da temizlenene kadar azap için. Çünkü cennet temizdir ve temizlerin mekanıdır. Oraya kirli hiçbir insan giremez. Ancak günahkar insanlar günahlarından temizlendikten sonra cennete girer. Ben bu trajik sahneleri izleyince aklıma dün mahallede ölen asi evlat geldi. Gözüm onu arıyordu. Onu çok merak ediyordum. Çünkü açıkça günah işlediğine şahit olduğum bir o vardı. Onun hesabını çok merak ediyordum. Acaba onun hali nasıldır? O da buradaki günahkarlar gibi perişan mı? Çünkü kimse iyi bahsetmiyordu ondan. Herkes günahkar, asi olduğunu söylüyordu. Annesinin anlattıkları yeterdi zaten. Ve gözlerime ilişen kötü ruhlu bir insan. Kulaklarımı çınlatırcasına feryat sesleri. İşte o günahkar. O annesine, babasına ve masum insanlara eziyet eden insan.

Onu gördüm dostum. Dün toprağa gömdüğümüz o insan. Görevli iki melek koluna girmiş, sürüye sürüye mahşer meydanına getiriyorlar. Ne kadar çırpınsa, ne kadar yalvarıp yakarsa da kaçamıyor onların elinden. Hakkın huzuruna getirdi. Yargılamaya başladılar sonra. İşte dünyada inkar ettiğin, başına gelmeyecek sandığın ölüm ve işte mahşer meydanı. Neden Allah'a, anne ve babana asi oldun? Neden hakkın emrine itaat etmedin? Neden insanlara zulmettin? Adam hem pişmanlık hem de çaresizlik içinde çırpınıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu dostum. Çünkü ne itiraz etmeye ne de inkar etmeye hakkı yoktu. Yaptıklarından hem pişman hem utangaçtı. Gözyaşları sel oluncaya kadar ağladı. Çığlıkları arşa kadar yükseldi. Ama bu ağlama ona hiçbir fayda sağlamadı. Her günahkar kul gibi o da yaptıklarının cezasını çekiyordu. Allah'ın emrine uymamanın, ana ve babaya zulmetmenin, insanlara eziyet vermenin bedelini cehennem ateşiyle ödüyordu. Ne acı, ne hüzünlü bir sahneydi bu. Ben de bunları izlerken o anı yaşar gibi ağlıyordum. Bir yandan da beni de cehenneme götürmesinler diye dua ediyorum. Bu gözyaşları ve dualarla kendime geldim. Ayrıldım ki ter içinde kalmışım dostum. Hemen ölünün annesinin yanına gittim. Beni bu halde görünce şaşırdı ve hemen sordu halimi. Ana dedim. Sen anasın. Sen cansın. Anlatacaklarım seni yıkacaktır. Ağlıyordum. Ne oldu diye ısrarla sormaya başladı. Ben de gördüğüm hadiseyi anlattım. Ana, dün sen oğlunun halini anlattıktan sonra eve gittim. Anlattıkların gece boyunca kulağımda çınladı. Uyuyamadım. Daha sonra bu düşüncelerle kendimden geçmişim. Uyudum. Biraz sonra Ruzi'yi mahşeri gördüm. Bütün insanlar dehşet içinde hesap veriyordu. Derken senin oğlunu da gördüm. Ateşler içinde yanıyordu. Allah'a itaat etmedi diye, sana asi oldu diye yanıyordu. Sana yaptıklarından dolayı pişmanlık içindeydi. Bir daha dünyaya gelse seni kırmayacak, sana itaat edecekti. O derece pişmandı yaptıklarından. Bilmiyordum diye haykırıyordu. Anne, anne, anne diye yakınıyordu. İşte ana, oğlunun ve oğlun gibi insanların ne halde olduğunu anlattım sana. Şimdi senin gönlün razı olur mu oğlunun yanmasına? Bak bu gözyaşların için. Sen de anasın. Evlat acısını bilirsin. İnan ki ana, şimdi helal etsen hakkını, Allah affedecek onu. En azından ana hakkından kurtulur. Anaya isyanın acısını çekmez. Çünkü ana hakkı en önemli haklardan biridir. Ben bunları anlatırken kadıncağız gözyaşına boğuldu. Ve oğlum, oğlum diye haykırdı. Elbette bir annenin gönlü razı olmaz yavrusunun ateşte yanmasına. Bütün bu anlattıklarımı dinledikten sonra nasıl helal etmem dedi evladım. Ben bir anaysam, o da benim yavrumsa nasıl isterim azap çekmesini? Sen de şahit ol ki ben analık hakkımı helal ettim ona. Beni ne kadar üzmüş, ne kadar isyan etmişse bana, hiç düşünmeden hakkımı helal ediyorum. Kadın hakkını helal etti. Helalliğine ben şahit oldum. Etti de inşallah adam o azaptan biraz olsun kurtulmuş.

O kadın da yıkılmıştı oğlunun halini düşünürken. Çünkü o da anaydı. O da candı be dostum. Allah kimseyi kendi yolundan şaşırtmasın. Hiçbir Müslümanı nefsiyle baş başa bırakmasın. Yüce Peygamber'in buyurduğu gibi, Allah'ım, beni göz açıp kapatıncaya kadar dahi nefsimle baş başa bırakma. Allah'ım, bizi önce kendine, sonra da ana ve babasına itaatkar bir kul eyle. Mahşerin çetin, sıkıntılı halinden sana sığınırız. Ve bizi cehennem azabından koru. Amin.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 4. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم

ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 4. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cenab-ı Hakk'ın selam ismiyle bize muamelede bulunmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Aramızda selamı, selamın İzzetine, şerefine uygun bir biçimde yayılması gerektiği konusundaki sorumluluğu hatırlatıyorum. Ve en son hepimizi Cenab-ı Hakk'ın Darusselam'da, o güzel yurtta, cennette buluşturmasını da Rabbimden niyaz ediyorum. Aziz ve azize kardeşlerim, hamdolsun belirlenmiş tarihte ikinci dersimizi yapmak için buradayız. Bir bilseniz bu derslerin bizim aramızda oluşturduğu bu güzelliğin bir de dışarıya yansımalarını, bazı mesajları yanıma aldım, sonra okuyayım mı, okumayayım mı diye götürdüm, getirdim zihnimde. Belki ikinci bölüme bırakabilirim ama şu kadarını söyleyeyim ki, elhamdülillah burada oluşturulan bu heyecan, bu güzellik sadece burada kalmıyor, başkaları da bunlardan istifade ediyor. Zaten olması gereken de bu. Hayatımızda oluşturduğumuz güzellikleri korumakla mükellef olduğumuz gibi yaymakla da mükellefiz. Eğer biz İslam'ın ailelerini, Müslüman aileleri Allah'ın istediği gibi tesis eder ve o ailelerin çoğalmasını sağlarsak bu iş tamam Allah'ın izniyle. Zaten bu işin sürecini koyan koymuş, Müslüman fert demiş, Müslüman şahsiyet demiş, Müslüman aile demiş, Müslüman toplum demiş.

yarını oluşturmuş olur. Bundan dolayı hepimiz en başta bu işin hasbelkader önünde olan bir insan olarak ben, sonra da bu sofraya, bu güzel meclise dahil olan sizler, hepimiz bu işte sorumluluk sahibiyiz. Bu sorumluluğu istenilen düzeyde üstlenmek durumundayız. Yarım yamalak tutmakla olmuyor. Hiçbir şeyi yarım yamalak yaptığımız zaman tam netice alamadığımız gibi, İslam için hizmet noktasında bir şeyler söyleyince de yarım yamalakla bu işler olmayacak. Onun için ben kendi nefsime de söylüyorum, siz güzel kardeşlerime de söylüyorum. Ne olur artık böyle bir işin sadece bir ucundan tutmaktan vazgeçelim. Bir işi böylece tutmak durumundayız. Dört elle sarılmak durumundayız ki ortaya bir şeyler çıksın. Yarım yamalak tuttuğumuz şeyler yarım kalıyor. Yarım kalan şeyler de ne de olsa birileri bize baktığı zaman tutuluyor diye zannedildiği için başkalarının da el atmamasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu noktada hepimizin sorumluluğu var. Ben bu sorumluluğu sizlere de bu vesileyle hatırlatmış olmak istiyorum. Bu derslerde bizim cennet bizim evimizde diye üst başlığını koyduğumuz bu derslerde benim 5 tane önemli sebebim var sizi buraya davet etmemde. Bu 5 tane sebebi şöyle sizinle bir paylaşmak istiyorum ki beraberce aynı bir gaye birlikteliğini oluşturabilelim. Buraya geliyoruz ama niçin geliyoruz? Sebebi ne? Bu sebeplerini iyice eğer oluşturabilirsek, zihnimizde, aklımızda netleştirirsek, ona göre de bir gaye birlikteliği adına da bir meseleyi netleştirmiş oluruz. Birincisi, aile nimetinin tekrar farkına varmak. Bu büyük bir nimet ama nimet devamiyeti olduğu zaman unutuluyor. Ne kadar büyük bir nimet Allah bize vermiş. Eğer salih ve saliha bir eşimiz varsa, çoluk çocuğumuz varsa, evimiz varsa başımızı koyduğumuz, huzurla yaklaştığımız, gittiğimiz bir yerimiz varsa, bu Allah'ın dünyada bize vereceği en büyük nimet. Bu nimeti kaybeden ne kadar bir şey, büyük bir şey kaybettiğinin farkına varıyor. Kaybetmeden o nimetin farkına varmak ve o nimetin ne kadar önemli bir aslında Cenab-ı Hakk'ın bize bir ikramı olduğunu, ikramı ilahi olduğunu unutmadan meseleye yaklaşmak. Onun için birinci mesele bu. O aile nimetinin farkına varmak. İkincisi, tanışmalara vesile olmak. Duygu düşünce birlikteliği oluşturmak. Aynı havuzdan birleşiyoruz, besleniyoruz. Burada bakın 80 küsur aileyiz şu anda. Aynı duyguları, aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Bu duygu ve düşünceleri paylaştığımız insanlarla tanışıklıkları arttırmak. Modern dünyanın bize dayattığı bireysel yaşama, hayattan çekilip sadece kendi keyfine, kendi hazzına uygun bir biçimdeki hayatı, yaşamı reddetmek. Hayır, biz Müslümanız. İslam cemaati diye bir cemaatin içerisindeyiz. Bu cemaat AB hizbi değil. Bu cemaat koca bir ümmetin şemsiyesi altında olan cemaattir. Bu cemaat altındaki insanlarla tanışmak. Onun için isterim ki burada 80 küsur aile birbirlerini akrabaları kadar tanısınlar. Ben de dikkat ediyorsanız her ay bir başka masaya oturuyorum. Onu da devam ettireceğim. İstiyorum ki kardeşlerimle daha farklı bir biçimde kaynaşayım. Bunu sonuna kadar sürdüreceğim. Aileler ziyaretlerini sürdüreceğim. İçimizdeki o birlikteliği, muhabbeti daha da ileri taşıma noktasında ben ferdi anlamda sorumluluğumu yerine getireceğim. İnşallah sizler de getireceksiniz. Üçüncüsü, eylem birliktelikleri oluşturmak. Duygu düşünce bir oldu mu, davranış eylem de bir olacak ve beraberce artık baş başa vereceğiz, kafa kafaya vereceğiz. Ne yapabiliriz? Şu anda bu ümmet
sorunlar içerisinde kıvranıp duruyor. Her tarafta problem var, her tarafta sıkıntı var. Şu yaşadığımız memlekette inanılmaz derecede sorunlarla karşı karşıyayız. Ahlaki

Enflasyon inanılmaz düzeyde, yangınlar büyüyor, inanç noktasında çözülmeler var, insanlar dinle irtibatlarını istenilen oranda kuramıyorlar. Biz çocuklarımızla istenilen oranda bir dil oluşturamıyoruz. Yavaş yavaş aramızdaki makas gençlerle, çocuklarla, akrabalarımızla, etrafımızla açılıyor. Ne yapabiliriz biz bu noktada bu işi biraz daha farklı bir noktaya vardırmak için? Onun için de eylem birlikteliği. Beraberce aynı davaya, aynı hedefe, aynı mefkureye kitlenerek Allah'ın dini için bir şeyler yapmak, bu noktadaki azim ve gayreti arttırmak. Dördüncüsü, hakikatleri hanelere taşımak. Size verdiğim ödevler biraz da bundan dolayıydı. Evleri medreseleştirme gibi bir idealimiz olmalı bizim. Evleri suffalara çevirme gibi bir idealimiz olmalı bizim. Evlerde Allah'ın istediği gibi bazı meselelerin konuşulması, üretilmesi noktasında bir şeylerin olması gerekiyor. Hakikatlerin hanelere taşınması meselesi de o. Mesela ben vazgeçtiğim o mesajların bir tanesinde, okumaktan vazgeçtiğim mesajların bir tanesinde bir kardeşimiz şöyle bir şey yazmıştı. Biz hocam 8 ay ile beraberce bir araya gelip bu dersleri dinliyoruz. Olması gereken de bu zaten. Ve ben istiyorum ki biz burada yaptık bu dersleri. Bunlar alınsın, başka yerlere taşınsın. Komşulara taşınsın, akrabalara taşınsın. Haneler sadece bizim hanelerimiz değil. Sorumlu olduğumuz etrafımızdaki haneler de bu güzelliklerden istifade etsin. Beşincisi de temsiliyet makamının hakkını vermek. Bu noktada çok ciddi problemlerimiz var. Ne yazık ki örnek model olabilecek hem şahsiyetler hem de aileler istenilen oranda yoklar şu anda. Bu sağlansın diye, buna ait bazı şeyler oluşturulsun diye temsiliyet makamının hakkını verme adına bir gayret içerisinde olmak. İnşallah bu 5 tane gaye hepimizin ortak gayesi olsun ve burada biz bir araya geldiğimizde bu ortak gayelerimize uygun bir biçimde ortak dertlerimizi konuşalım. O dertlerimizin çerçevesinde de çözüm yolları oluşturalım, bulalım ve inşallah gayretimizin neticesinde, ihlasımızın neticesinde de Allah'ın bize vereceği inayete, rahmete muhatap olmuş olalım. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin ve burada bulunuşumuzu hepimizden salih bir amel olarak kabul buyursun. Aziz kardeşlerim, konumuz aileyi ayakta tutan 10 kavram. Ancak o konunun başlangıcına zemin olsun diye çok ciddi 2 tane sorunumuza dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bugün ailelerin de, gençlerimizin de, toplumumuzun da yaşadığı sorunların altında bu biraz sonra sizin dikkatlerinize sunacağım 2 tane temel sorunumuz var. Bu 2 temel sorunumuzun bir tanesi rollerin değişmesinden kaynaklanan erkeğin erkek gibi davranmaması, bir diğeri de kadının kadın gibi davranmamasıdır. Rol çalma bu çağın insanının hastalığı. Herkes olduğundan farklı gözükmeye çalışıyor. Aslında bir görüntü var, bir şey var. Bu sosyal medyanın da bize kazandırdığı hastalıklardan bir tanesi. Daha büyük, daha fazla. Yani yapılan iş reklamla kıyas edildiğinde reklam dağ gibi, yapılan iş tepe gibi. Reklam bir kocaman bir görüntüsü var. Vitrin o biçim ama işin içine indiğiniz zaman işin içi öyle değil. Bu her alanda olduğu gibi ailelerde de bu rol çalınması meselesi ne yazık ki hem ailenin kurulmasına hem korunmasına inanılmaz derecede zarar veren bir şey. Erkek erkek gibi davranmıyor, kadın kadın gibi davranmıyor. Ya biz bazen bu rolleri bir şeylerden dolayı, artık neyse o mesele, onu herkes kendisi daha iyi bilir. Bir şeylerden dolayı öyle davranıyoruz ya da karşıdaki bize öyle davrandır diyor. Mesela hanım istiyor ki kuzu gibi bir adam olsun, işte gelsin eve, ben ne desem hemen yapsın.
her şeye canım cicim desin işte, hemen karşılığın

0: Dan o söylenen şey ortaya gelsin. Erkek de aslında tam bir köle istiyor. İstiyor ki karşısındaki hanım hiç konuşmasın. Hep o itaat meselesi bizim konumuz. Biraz sonra o programı vereceğim size. Hanım başını eğsin, büksün, ne diyorsam yerine getirsin. Bu iki taraflı beklenti de itidal çizgisinde bir beklenti değil. Ve bunlar rol çalmaktır aslında. Allah erkeği erkek olarak yaratmış, kadını kadın olarak yaratmış. Kadına da yüklediği sorumluluklar var, özellikler var, bahşettiği. Erkeğe de yüklediği sorumluluklar var, bahşettiği özellikler var. Biz bu fıtrat kanununa, fıtrat hatırlayın geçen dersten, yaratılış kanunudur. Bu yasalara aykırı asla davranmamalıyız. Davrandığımız zaman akıntıya kürek çekmiş oluruz, yaratılışa müdahale ederiz. Aynen genetiği bozulmuş ürünlere, besinlere döndürürüz. Nasıl ki bozulmuş ürünleri almama adına bir gayretimiz var mesela. Aynı şey bu erkek ve kadın için de geçerli. Rolleri değiştirmemek ve birbirlerine rol dayatmasında bulunmamak. Neyse olduğu gibi kabullenmek, olduğu gibi yapmak. Şimdi buna sebebiyet veren bazı şeyler var. Nedir diye baktığımızda. Mesela şu anda son böyle 20-30 yılı değerlendirdiğimizde üzülerek bir hakikati tespit etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki aileler çocuklarını birbirlerine rakip olsun diye yetiştiriyorlar. Bu rekabet çocukların birbirleriyle yarışması değil. Mesela ben erkek çocuk sahibiysem şimdiden çocuklarıma diyorum ki bak diyorum sakın yarın evlendiğin zaman kadının emrine girme. Sakın kadının emrine girip de işte bizi unutma cümlelerin içerisinde güya latife yaparken şaka yaparken bile çocuğun zihin dünyasına hazır ol. Evlendiğin zaman savaş başlayacak ya şimdiden hazır ol sinyalleri gönderiyorum farkında olmadan. Aynı şeyi kız anne ve babaları da yapıyor. Ben ezildim sen ezilme. Ben kaynana derdi çektim sen de dert çekme. Sakın kendini ezdirme. Kendini iyice koru. Bak ilk günde nasıl başlarsa öyle gider. Sakın öyle her şeye eyvallah deme. Sen böyle bir şekilde kendini kabullendirebilirsen onlar da seni o şekilde kabullendirecekler. Böyle bir dolduruşla evlilik başlıyor. Eğer biz bu dolduruşla değil de rolleri haklı olduğu şekliyle anlasak ve evliliğin ibadet olduğu meselesine biz inansak, çocuklarımızı da inandırsak, inanın ki bazı meseleler çok farklı gidecek. Şimdi ön yargı dediğiniz şey öyle. Gelirken ben size deseydim ki bakın falanca yerde bir şey var, oradan geçerken dikkatli olun, şöyle davranın, böyle davranın, sizin zihin dünyanıza bir ön yargı bıraksaydım, oradan geçtiğiniz anda sizde bir farklı ruh hali oluşacaktı. Aynı şey evlilik meselesinde de öyle. Çocuklara rakip meselesini ortaya koyduğumuzda onun önünü artık alamıyoruz ve onun için mutsuz yuvalar çoğalıyor. Onun için boşanmalar oluşuyor. Onun için birbirlerini bir ömür yiyen insanlar aramızda artıyor. Bu çocukluktan beri başlayan yetişme tarzıyla alakalı bir şey. İkinci mesele de şu, ne yazık ki bu hepimizin bir imtihanı. Çocuklarımız doyumsuz bir halde yetişiyorlar. O doyumsuzluk bir şeylerden istenilen oranda lezzet almalarına engel oluyor. Biraz önce masada arkadaşlarla konuştuk. 80'li 90'lı yıllardaki imkansızlıklar, bir de şu günkü elde ettiğimiz imkanlar. Ve şu anda çocuklarımızı hiçbir şeyle tatmin edemiyoruz. Arabanın anahtarını çocuğun avuçlarına bırakıyorsun. 1-2 dakika, 1-2 saat. Ne versen, ne söylesen gelişen şartlar, bu sadece bize ait bir şey değil. Ama burada bizim özellikle nimet meselesini ve nimete karşı şükür meselesini çok sık kendi dünyamızda da çocuklarımızın dünyasında da oluşturma adına bir sorumluluğumuz var. Ancak bu doyumsuzluktan böyle bir şeyle kurtulabiliriz. Şimdi ben bu roller değiştirme meselesine bir daha dönmek istiyorum.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
4: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
12: İstecibu lillahi velirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
11: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Mukaddimsin sen. Beni ben kendimi sevmeden sen sevdin. Sen bana beni ben istemeden önce verdin. Bahşettin. Önceliklerimin hepsi senin lütfun sayesindedir.

0: önceliklerimin senin hoşnutluğunu geri bırakmaması içindir. Gayretim, emelim.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Arapçada malum erkek hanım, karı koca, zevç ve zevce diye isimlendirilir. Bu ayakkabılar niye burada diye merak edebilirsiniz. Bunlar benim ayakkabılarım ama altları temiz. Zevç ve zevce bu işte. Bir çift ayakkabı. Biz bunu böyle anladığımız zaman bunun üzerinden bize verilen ne kadar önemli mesajlar olduğunu daha iyi kavramış oluruz. Ben bu ayakkabılardan bir tanesini aldım. Şimdi soruyorum size. Tek bir tane kalsaydı yürüyebilir miydim? Yürürdüm. Nasıl yürürdüm? Seke seke yürürdüm. Bir diğer ayağımı yere basmamak üzere yürürdüm. Bekar adam seke seke yürüyen adamdır. Tek ayaklıdır. İstediği kadar o kendisine desin bekarlık sultanlıktır falan filan diye. Bekarlık sultanlık bultanlık değildir. Gedalık bile değildir. Tek ayakla yürümektir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinin yarısı diye nitelendiriyor. Bu yarısı ancak bunun yanına bir eş geldiği zaman oluşuyor. Dolayısıyla bir kere bir şeyi çok iyi bilelim. Hayatın içerisinde yürüyebilmemiz için kadın ve erkek meşru bir biçimde, o meşruiyetin adı nikah, meşru bir biçimde bir araya gelmesi gerekir ki yürüyüş başlasın, hayat devam etsin. Şimdi burada sağ erkek, sol kadın, fark etmez, birbirlerinin yerine de kullanılabilir. Sol diyelim ki sağ kadın, sol erkek olsa hiç fark etmez, yeter ki burada sağ ve sol olsun. Ben desem ki arkadaş ben böyle değil de şöyle yürümek istiyorum. Sağı sola, solu sağa giymek istiyorum. Değiştirdim, bunun adı işte rol değiştirmek. Giydim bunu, giyebilir miyim? Giyebilir miyim? Giyebilirim. Yürüyebilir miyim? Yürürüm. Yürürüm ama yürüyüşüm birilerinin alay konusu olur. Çünkü ne oldu? Rolleri değiştirdim. Erkek kadın gibi davranıyor. Kadın erkek gibi davranıyor. Roller değiştiği için hayat tam istenilen oranda gitmiyor. Burada olması gereken her birinin olduğu konuma dikkat etmesidir. Konumları koruyarak yürümesidir. Kadın ya da erkek fark etmez, biri diyor ki arkadaş ben ayakkabımı böyle giyeceğim. Ben öyle düz giymiyorum, ben bir tanesini böyle giyeceğim. Böyle bir şey olduğu zaman ne olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu 43 numara erkek, kadın inatla diyor ki hayır diyor, ben senin yanında yer alacağım ama benim ayak numaram 40 olacak. 43 değil, ben inatla 40 numara giymek istiyorum. Bunun adı ne? Uyumsuzluk. Birine 43, birine 40 giyebilmesi için ayakların böyle anormal olması lazım. Bilmiyorum böyle ayakları olan var mı? Ama netice itibariyle hayatın o yürüyüşü, o yolculuğunun devam edebilmesi için ikisinin de uyum halinde olması gerekiyor. Ve bu ihtimalleri çoğaltın, çoğaltın, çoğaltın. Ne söylerseniz söyleyin, aslında bizim söyleyeceğimiz 5 tane önemli mesaj var burayla alakalı. Nedir? Yürüyebilmek için eş bulunmalı. Eş yoksa yürünme yok. Çünkü o tek ayakla yürünemediği için ben salih ve saliha bir eşle hayatımı birleştirmek durumundayım. Bunun için buradakiler evli ama hepinizin çoluk çocuğu var. Dün akşamki dersi de unutmayın. Evliliğin geciktirilmemesiyle alakalı ebeveyne, anne ve babalara bir sorumluluk var. Herkes buradan kendi dünyasına o sorumluluğu alsın. İkincisi,

herkes konumuna uygun davranmalı. Erkek erkek gibi olmalı, kadın kadın gibi olmalı. Erkeğin fıtratıyla kadının fıtratı iyice öğrenilmeli ki dersler boyunca bu bilgileri tekrarlayacağız. Ve herkes de o bilgiler çerçevesinde hayatın içerisindeki yerini tam anlamıyla tespit etmeli. Üçüncüsü, hale rıza göstermeli. Allah bana bu kadarını vermiş. Tamam, ötesi yok. Ben bununla kalkayım mesela, bu ayakkabılarla dağa tırmanayım. Tırmanabilir miyim? Tırmanabilirim ama zorlanırım. Halim neyse o halime göre davranmalıyım. Ayakkabılar birbirine uyum arz ediyor. Sağa sola, sol sağa, bana şunu getir, bunu götür, şunu yap, bunu yap diye halin üstesinde bir şeyi dayatmıyor. Dayatma adına bir şey yok. Hale rıza gösteriyor. Zaten burada birbirimizi olduğumuz gibi kabullenme gibi bir sorumluluğumuz var. Bu şu demek değil benim güzel kardeşlerim. Ben buyum. İster ye, ister yeme, ister kabul et, ister kabul etme, ben buyum. Hayır, böyle değil. Düzelmeye çalışırız. Ama en azından ben karşımdaki hanımıma, ya ne yapayım, bu şekilde yapacak bir şey yok, öyle kabullenmeli. Kendimdeki yanlışlıkları düzeltmek ayrı bir şey. Karşımdakine ayar vermeden güzel bir üslupla uyarırsın, bir şeyler yaparsın, o ayrı bir mesele. Ama olduğu gibi kabullenme ayrı bir mesele. Dolayısıyla hale rıza göstermeli. Dördüncüsü, denkliğe dikkat etmeli. Denk. 43-43. Erkek ayakkabısı, erkek ayakkabısı. Hanım ayakkabısı, hanım ayakkabısı. Yani birini birine değiştirmemek. Şimdi bu denklik meselesinde birçok şey söyleyebiliriz de ben bir iki husus sadece söyleyeceğim size. Diyelim ki kardeşimiz Erzurumlu, doğudan birisi, kızımız da Trakya'dan birisi. Var mı kültür farklılıkları? Var. Denklik dediğimiz zaman bu kültür de o denkliğe giriyor mu? Elbette ki giriyor. Mesela denklik bir sürü meselenin konuşulacağı bir meseledir. Asaletten tutun maddi anlamdaki denkliğe kadar bu denklik meselesinin geniş bir yelpazesi var. Ama oldu ki benim oğlum gitti, Trakyalı bir hanımla tanıştı ve onunla evlenmeye karar verdi. Şimdi ben o evliliğe aman Trakyalıdır, ben Erzurumluyum, olmaz mı olmaz diye karşı çıkacak bir halim yok. Ben eğer gerçekten orada o evlilikte bir arıza görmüyorsam, bir anne ve baba olarak da benim de bu işi desteklemem gerekir. Sırf toprağından, coğrafyasından, dilinden, ırkından dolayı karşı çıkmak cahilce bir karşı çıkıştır. Ancak uyumama problemleri olabilir mi? Olabilir. Erzurumlunun evinden misafir eksilmez. Trakyalının evine ayda yılda bir misafir gider. Eğer bu manada bazı şeyler tam olarak anlaşılmazsa bunlar da evliliği etkileyen şeyler olabilir. Ama ne yapıyorum? Denklik diyorum. Başlangıçta kurulmadı mesela. Süreç içerisinde kurmaya çalışıyorum ben. Ve bazı şeyleri birbirimize alıştırmaya çalışıyorum. Yani denkliği denk olabilecek bir seviyeye taşıma adına gayret veriyorum. Dolayısıyla bu denkliğe dikkat etmeli meselesi başlangıçta olmasa bile sonradan olmayacak diye bir şey yok. Anlayışla, sabırla bir noktaya kadar olabilir. Sonuncusu, uyum sağlanmalı. Uyum sağlanmalı. Ne olmalı? Şimdi göreceksiniz ilerleyen derslerde iki tane kavramın üzerinde biraz duracağız. Kavram kavramının üzerinde duracağız. Saliha kavramının üzerinde duracağız. İki kavramın da bizi getireceği bir nokta var. O noktanın adı uyumdur. Müslüman uyumludur. Asla uyumsuz olmaz. Eğer ben o uyumu sağlama adına fedakarlık yapmazsam ailede saadeti sağlayamam. Şimdi geçenlerde bir kızımız geldi. Eşini bana şikayet ediyor. Sorun da şu. Hocam futbol delisi bu. Adam da korkuyor. Diyor ki bu hoca futbol dinlemez. Herhalde bu deyince bana fırça atacak.
Ben döndüm kızımıza, dedim ki kızım, dedim, madem kocam böyle, otur beraber maç seyret. Ne olacak yani? Otur beraberce maç seyredin. En azından ortak bir zemin bulun ya. Yani kocanı çıldırtmanın bir anlamı yok ya, gidip televizyonun fişini çekmenin, işte başka şeyler koymanın. Maç adına bir hastalığı varsa, hastalık ancak o hastalığın kabullenmesiyle aşılabilir. O hastalıkla savaşarak o hastalığı çıkaramazsın hayatın içerisinden. Onun yolu bu. Bu noktada bazı şeyleri biraz daha uyum sağlayarak devam ettirmeli. Dolayısıyla bu uyum meselesinde çok şey söylenir ama bu kadarını bilelim ki Müslüman uyumludur. Uyumu sağlamakla mükelleftir. Eğer o uyum olursa bu manada bazı şeyler olur. Şimdi biz bu ayakkabı örneğinden bu 5 tane mesajı alalım ve zihinlerimizde iyi bir yere koyalım. Zevç ve zevce olma adına sorumluluğumuzu bu çerçevede oluşturalım. Hem kendi ailelerimizi hem de bundan sonra kurulacak gençlerin ailelerinin tesisi noktasında bu sorumluluğun onların dünyasına da aktarılması adına gayretlerimizi çoğaltalım. Şimdi gelelim asıl dersimize. Aileyi ayakta tutan 10 kavram. Bu 10 kavram o kadar önemli ki. Şimdi bu 10 kavramı bir erkek olarak bana bırakılsa ve ben Kur'an'ı, hadisleri bir tarafa koysam, kendi dünyamdan tespit etsem ya da bir hanıma sorulsa, dense ki ona, senin için ailede 10 tane önemli olması gereken kavramı söyle dense, herkes kendi çerçevesinden meseleye yaklaşacak. Biz kendi çerçevelerimizden meseleyi değerlendiremeyiz. Allah konuşmalı, kul yapmalı. Allah konuşmalı, kul ona rıza göstermeli. Allah konuşmalı, kul işittik ve itaat ettik demeli. Kur'an bunu diyor. Hatırlar mısınız? Açılış dersinde de kavramlar verdim size. O kavramların büyük bir kısmının dayanağını şimdi vereceğim size. Orada biraz fazla verdim kavram. Şu anda sadece 10 tanesini vereceğim. 10 kavramı da bir ayetten çıkardım ben. O ayet Ahzab suresinin 35. ayeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatını da Kur'an'da en iyi anlatan sürelerden biri olan Ahzab suresinde 35 ayete gelince Cenab-ı Hak iki kesime de müminlere hem hanımlarına hem erkeklerine ayrı ayrı hitap ederek bu 10 kavramı bizim nazarlarımıza veriyor. Ne olur dikkat edelim. Bilmiyorum okuyabiliyor musunuz? Arapçalarını da okuyabilirseniz kavramların aslında dayanaklarını daha iyi tespit etmiş olursunuz. Ne diyor Rabbimiz? İnnel müslimine vel müslimat vel müminine vel müminat vel kanitine vel kanitat ve's sadikine ve's sadikat ve's sabirine ve's sabirat vel haşiine vel haşiat vel mutasaddikine vel mutasaddikat ve's saimine ve's saimat vel hafizine furucehum vel hafizat ve'z zakirine Allah'a kesiren ve'z zakirat e'edde lehum mağfireten ve ecren azime. 10 kavram. İnanın Rabbimiz burada sadece birincisini söylese, sadece innel müslimine vel müslimat dese, diğeri zaten var altında. Müslüman oldu mu adam, bu vasıflar olur. Ama Rabbimiz onu demiyor. Dikkatlerimizi çekiyor birer birer. Birer birer. Muhakkak ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar. Önce hitap kime? Erkeklere. Sonra kime? Hanımlara. Takdim ve tehiri de dikkat etmeniz lazım. İlk sorumluluk erkeğindir. Her zaman için öyle. Önce erkeğe, sonra kadına. Mümin erkeklerle mümin kadınlar. Kanitine ben böyle bir anlam veriyorum. İtaatkar diyorum. Başkaları başka manalar da veriyorlar. Diyorlar ki işte ahdine sadık, canı gönülden bağlı. Ben itaat diyorum, gerekçesini de söyleyeceğim size ilerleyen derslerde. Doğru erkeklerle doğru kadınlar.
Sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, haşyet duyan erkeklerle haşyet duyan kadınlar.

şunu da alayım yanıma. Sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, iffetli erkeklerle iffetli kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkeklerle Allah'ı çokça zikreden kadınlar, işte bunlar için büyük bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlanmıştır. Allah bizi o bağışa ve o mağfirete en yakın zamanda kavuştursun. 10 sınıf verilen cümle bu. Anladınız meseleyi, kavramları anlamış olmanız gerekir. Ben bir daha anlaşılır kılayım. Ne diyor Rabbimiz bu 10 tane kavramla? Aileyi ayakta tutan 10 kavramı tespit ediyoruz buradan. Teslimiyet, emniyet, itaat, sadakat, sebat, haşyet, infak, saimiyet, iffet ve zikir. 10 tane kavram. Bunlar varsa aile sağlam. Bunlar varsa o aile İslam ailesi. Bunlar varsa o haneye adı ne olursa olsun Darül Erkam'ın şubesi deyin. Bunlar varsa eğer o aileye Suffa'nın şubesi deyin. Çünkü Darül Erkam'da, Suffa'da böyle kuruldu. Müslüman hanede olması gereken 10 kavram. Şimdi biz 10 kavramın hepsini bu derste elbette ki işleyemeyeceğiz ama göreceksiniz, biz bir sonraki derste, yani 3. dersimizde itaat diyeceğiz. Ondan sonraki derste sadakat ve sebat diyeceğiz. Ondan sonraki derste haşyet ve infak diyeceğiz. En sonda zikri işlemiş olacağız. Sonra iffet diyeceğiz, affedersiniz. En sonda da zikri işlemiş olacağız. Yani şu 10 tane kavramın 7 tanesi ilerleyen derslerimizin konuları aslında. Ben oluştururken programı bu çerçevede oluşturdum. Sadece araya bir ders koyacağım ben. O dersin adı da ah samimiyet dersi. Samimiyet evlilik için, aile için çok önemli. O arada bir ders olarak işleyeceğiz. Sonra bu kavramları devam edeceğiz. 7 tane kavramı ilerleyen derslerde işleyeceğiz. Ne kaldı geriye? Teslimiyet, emniyet, saimiyet. 3 tane kavram kaldı. Ve ben 3 kavramı şimdi size hızlı bir biçimde aile ekseninde biraz açıklamak istiyorum. Bu 3 kavramı eğer doğru bir biçimde tesis edebilirsek Allah'ın izniyle bizim hayatımızda bambaşka bir şey olacak. Birinci kavram teslimiyet. Neye teslimiyet? Kulların birbirlerine mi? Eşlerin birbirlerine mi? Hayır. İtaat dersinde de göreceksiniz. Biz itaat kavramını da teslimiyet kavramını da şu çerçeveden göreceğiz. Sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a teslimiyet. Ve bu teslimiyet bizi her türlü prangadan kurtaracak. Her türlü. Hakiki hürriyete ermiş olacağız. Hakiki hürriyetin İslam'da olduğunu, Allah'a kullukta olduğunu, Abdullah olmakta olduğunu anladığımız zaman aslında bizim üstümüzde var olan her türlü prangadan, zincirden kendimizi kurtarıp hürriyetin, özgürlüğün tadına varmış olacağız kullukla. Tadına vardığımız zaman da aile olarak, eşler olarak birbirimiz arasındaki hukuku da bu çerçeveden yeniden tanzim edeceğiz. Eğer biz Allah'a kulluk eksenli konuştuğumuz zaman iş bitti. Ama benim güzel kardeşlerim, ben biliyorum bizim içimizde öyle bir şey yok da, diyelim ki öfkeden çıldırmış bir koca, öfkeden elini kaldırmış eşine ya da çocuğuna bir şey yapacak. Böyle el havada, o anda birisi diyor ki Allah'tan kork. Allah'tan kork dendiği anda o el eğer aşağıya düşmüyorsa boşuna konuşuyoruz teslimiyeti. Allah'tan kork sözü adamın o anda hayatını değiştirmesi gereken bir söz. Eğer bir insan Allah'tan kork sözünü duyduğu anda bir şeyleri eğer değiştirmiyorsa oturup bir daha konuşalım. Duyuyorum ben mesela birbirlerinden, bazen arkadaşların, bazen etrafta. Eşinden diyelim, hanım beyinden, bey hanımdan bir şey istiyor.
Ya da çocuklardan bir şey istiyor ya da çocuklar ebeveyninden bir şey istiyor. Sözde şu: Allah aşkına baba şunu yap diyor. Ya Allah aşkına sözü sana o şeyi yaptırmıyorsa hangi teslimiyetten konuşuyoruz biz? Hangi teslimiyetten? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Biliyorsunuz bir gün Hazreti Ebubekir hışımla girdi eve. O anda Ayşe anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağırıyor, çağırıyor. Efendimiz duruyor böyle. O anda bir baba haliyle sen diyor ey filanenin kızı, Ebubekir'in kızı, Ayşe Mayşe değil, ey filanenin kızı, Resulullah'ın karşısında böyle mi konuşuyorsun? El böyle, el böyle. Ebubekir neredeyse Ayşe anamıza vuracak. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Aman Ebubekir diyor, aman. Bu kadar. Bu cümleyi duyar duymaz Ebubekir radıyallahu anh dışarıya çıkıyor, utanmaktan hiçbir şey söylemeden çıkıp gidiyor. Aman diyen bir Resulullah'ın sözüyle eğer o el aşağıya inmiyorsa, Allah aşkına denilen bir sözle eğer hayat durmuyorsa, eğer eşler birbirlerine Allah'tan kork bunu yapma dediği zaman o halen Allah'tan kork sözünün arkasında titremiyorsa, o ailede teslimiyet kavramından söz etmek mümkün değildir. Çünkü bizim onu konuşabilmemiz için bu meselenin, bu sözün ne kadar önemli olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Onun için ne olur benim güzel kardeşlerim, Kur'an'ın söylediği şeyi bir kez ben de size söylemek istiyorum. Ey iman edenler, gelin iman edin. Bir daha bizim iman edeceğimiz bir mesele bu. Teslimiyet böyle bir şey. Bir daha iman gerektiren bir şey ve zedelenen, yok olan, yıpranan duyguların yeniden bir kez daha kurulması adına ortaya çıkan bir şey. Şimdi ben Allah'tan korkan bir erkeğim diyelim ki. Hanım da Allah'tan korkan bir kadın. Ben teslimiyeti hayatımda istenilen oranda gücümün nispetinde yerine getiriyorum. Hanım teslimiyeti istenilen oranda yerine getiriyor. Bizim anlaşmazlık oranımız neredeyse %10'a kadar inebilir. Çünkü ikimiz de aynı otoritenin altında boyun eğmişiz. Sözle değil, gerçekten buna inanmışız. Bizi bağlayan değerler var, bizi bağlayan bazı şeyler var. Birbirimizi uyardığımız zaman, Allah korkusuyla, Allah'a ait olan bazı şeylerle uyardığımızda frenleyecek şeylerimiz var. Yani böyle bir şey insanın fren sisteminin çok ciddi bir biçimde güçlü olmasının işaretidir. Eğer bu olmazsa o teslimiyeti başka başka başka şeyler dolduruyor. Çok şey söylenir bu konuda da ben sadece teslimiyeti şöyle size bir gösterip bu faslı bitirmek istiyorum. Ne olur, teslimiyet deyince biz ne anlamalıyız? Şuradan bir alın, bu mesajları alın. Ben teslimiyetle alakalı da bir ders yaptım biliyorsunuz, geçmiş derslerde Nebevi miras başlığı altında. O dersi de tekrardan dinleyin. Ama dinlerken iki tane temel şey olsun aklınızda. Bir, şahsiyet olarak bu teslimiyet benim hayatımda ne kadar? Aile olarak bu teslimiyette ben ne kadarım? Bu iki meseleyi eğer anlarsak Allah'ın izniyle teslimiyet meselesinde Rabbimizin bizden istediğini yerine getirme sorumluluğunu vermiş oluruz. Peki teslimiyet olursa ne olur? Teslimiyetin tezahürleri var mı? Var. Ne olur? Birincisi, imanına asla pazarlık bulaştırmaz. Bu birincisi. Buradaki imanını genel anlamda anlayın. Şuraya bir parmağımı koyayım, kapatayım. Asla pazarlık bulaştırmaz diye de okuyayım. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Sen benim aileme iyi davranırsan ben de senin ailene iyi davranırım. Geçen dedim sana gidelim anneme, gelmedim ben de gelmiyorum. Filanca düğüne götürdüm benim akrabama, şunu taktım ben de bunun için bunu söylüyorum. Bu pazarlık bu. Siz bunu çok çoğaltın yani. Evlilik, aile pazarlık kaldıracak bir şey değil. Bu sevgiyle olabilecek bir şey. Biz ticaret yapmıyoruz ki birbirimize bunu bir
pazarlık meselesi olarak dönüştürelim. Teslimiyet meselesi olsa o pazarlık yok. Çünkü burada teslimiyette ne var? Allah rızası var ya. Allah rızası var. Bitti. Onun dışında başka şeyleri konuşmamızın bir anlamı yok. Acıtmasına rağmen meşru itaatten geri durmaz. Bu o kadar önemli, itaat dersinde göreceğiz. Acıtır mı itaat? Acıtır tabii. Ama sen o itaati niçin yapıyorsun? O niçin yapma sözü acıyı dindiren bir şey. Tezahürü de o. Acıtmasına rağmen o noktada bazı şeyleri hayatından biraz daha hafiflemesine sebebiyet olur. Sorumluluklarını yerine getirmemek için bahanelere sarılmaz. Asla. Şöyle olsaydı böyle olurdu, böyle olsaydı böyle olurdu. İşte sen böyle yaptığın için ben böyle yaptım. Senin annen bana böyle davrandığı için ben böyle oldum. Falanca bana şunu dediği için ben böyle oldum. Hiçbir tanesi bahane olmaz. Çünkü teslimiyetin tezahürlerinde o olmuyor. O ortadan kalkacak. Hiç kimseden dünyevi bir beklenti hesabına girmez. Teslimiyetin dayanağı çünkü Allah'tır. İsar ruhunu hayatına hakim kılmaktan imtina etmez. İsar ne idi? Dün söyledim onu, Kabil Habil meselesini söylerken. Bende olmasın da sende olsun demektir. İsar ne idi? Yaşatmak için yaşamaktı. Karşıdakinin mutluluğu için kendi mutluluğundan feragat etmesiydi. Meselenin teslimiyet ayağı bu. Şimdi bizim zamanlarımız sınırlı olduğu için ben de ister istemez biraz kısa geçmek durumda kalıyorum bunları. Ama siz azla çok şeyi anlayacaksınız. İkinci kavram ne? Emniyet. Benim güzel kardeşlerim, ne olur şuraya dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emniyeti neyle ifade ediyor bize? Birçok hadisle de bir tanesi yeter bize. Müslüman başkalarının elinden ve dilinden emin olduğu insandır. Tarif muhteşem, muhteşem. Başkalarının, hadisin 2-3 tane varyantı var. Mesela başka insanların, başka Müslümanların, ama muhatap arka karşısındaki kimse onunla elinden ve dilinden, hatta hadisteki kullandığı gibi kullanalım. Önce dil, dilinden ve elinden emin kılmadır. Ben bir Müslümanım. Erkeğim, karşımda Müslüman bir hanım var, hayatımı birleştirdim. Bu hadis bana da söylüyor. Diyor ki sen bir koca olarak karşındaki hanımını dilinden ve elinden emin kılmalısın. Hanıma da diyor ki sen diyor bir Müslüman hanım olarak karşındaki kocana, bu ayakkabının teki işte, diğer ayakkabıya ne yapmalısın? Dilinden ve elinden emin kılmalısın. Şimdi benim güzel kardeşlerim, Allah aşkına gelin ciddi bir biçimde bir muhasebe edelim. Dilimizden emin mi bizim çoluk çocuğumuz? Girdik içeriye. Ne düşünüyor aile bizim hakkımızda? Ben bu ailenin erkeğiyim, babasıyım. Eve girdiğim anda eşim ne düşünüyor? Çocuklarım ne düşünüyor? Bakın, dilden eziyet iki türlü olur. İki türlü ailede. Bir, çok gereksiz ve insanın izzetini rencide ederek konuşmak. İki, hiç konuşmamak. Konuşmamak da dil eziyetidir. Biliyorsunuz, hatırlıyor musunuz beyin dersini? Beyin dersinde kadın beyniyle erkek beynini kıyasladık. Kadının beyni farklı çalışıyor, erkeğin beyni farklı çalışıyor. Kadının beynindeki o farklılıktan doğan bir şey var. Hanımlar çok konuşuyorlar. Bu onların yaratılışlarının bir gereği. Bir hanım ortalama günde 20 bin kelime kuruyor. Bir erkek en fazla konuşsun 7 bin kelime konuşuyor. Şimdi erkek sabah çıkıyor işten, akşama kadar o 7 bini tüketiyor zaten. Bitti. Akşam geliyor, kadın da 7 bin kullanmışsa evde 14 bin duruyor. Ve kapı açıldığı andan itibaren 14 bin kelime otomatik tüfek gibi gidiyor. Geçen trafikte geliyorum, önümde bir ailedir herhalde, bir aile oturuyor arabada, görünüyor.
Adam durmuş kendine arabayı sürüyor. Hanım konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Adam sadece böyle. Kafa gidip geliyor. Başka hiçbir şey yok. Genel itibariyle manzara böyle. Manzara bu. Ama benim güzel kardeşlerim, biz manzaraya teslim olmak zorunda değiliz. Biz teslimiyeti biraz önce konuştuk. Mecburuz buna zorlamaya. Bakın bu mecburuza ben kendi nefsimi de dahil ediyorum. Bir benim halimi de düşünün mesela. Pazartesi, cuma günleri bilir arkadaşlar. 50-60 tane insanla görüşüyorum, öyle gidiyorum eve. Bu kadar insanla görüşüp dert dinleyen, sıkıntı dinleyen bir adam nasıl eve giderse ben de öyle gidiyorum. Ama evde de bu işi bekleyen insanlar var. Hanım var, çocuk var. Onların da hakları var. Şimdi ben o noktada ne yapayım benim? İşim bu, bana beni böyle kabul etmelisiniz demem mi mesele? Yoksa halimi arz edip biraz onların gönüllerini de alıp onlara da zaman ayırma, onların da hukukunu işletme mi mesele? Bütün mesele bu ve yapmamız gereken de bu. Onun için bahaneye burada sığınacak bir halimiz yok. Mecburuz bu dil emniyetini sağlamaya. Ama hanımlar da biraz anlayış göstermek durumundadırlar bu noktada. Yavaş yavaş öyle otomatik tüfek gibi hepsini bir anda boşaltmaktan da içeriye girelim, biraz nefes alalım, bazı şeyler olsun. Ondan sonra gelsin gerisi. Ondan sonra devamı gelsin. Bir anda biriktirip verme adına bir şeye girdiğimiz anda çıkmaza sokarız meseleyi. Bu dil emniyeti meselesi bu. El emniyeti meselesinde ben burada bulunan bu güzel ailelerin problemi olduğuna inanmıyorum. İnanmak istemiyorum. Ama bizi dinleyen başkaları da var. Başkaları için bir şeyler söylemek istiyorum. Benim güzel kardeşlerim, bakın bugün şu içinde bulunduğumuz haftalarda da konuşulan bir mesele var. Ailenin korunması meselesi. Ailenin korunması meselesini bu memlekette birileri konuşmaya başladığı anda hemen onun arkasına bir cümle daha ekliyor. Kadına şiddetin önlenmesi. Var mı böyle bir olgu bu memlekette? Ne yazık ki var. Ama ben İslam'ı anlamış ve İslam öncelikli yaşamayı hayatının esası kılmış bir evde asla şiddete yer olmadığı kanaatinde olmak istiyorum. Böyle olması gerektiğini de söylüyorum. Neden? Eğer benim ölçüm gelenek, görenek, şartlar, şunlar, bunlarsa tamam, başka şeyleri konuşabiliriz. Ama benim ölçüm eğer iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemse, Ayşe anamız yeminle bir şey söylüyor. Vallahi diyor, vallahi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne bir hanımına, ne bir çocuğuna, ne de bir hizmetlisine ne kötü bir söz söyledi, ne de bir fiske vurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bu. Ve bu el emniyeti konusundaki bir mesele. Ve bu konunun ölçüsünü Resulullah böyle koyuyor. Bitti. Bunun ötesini bizim konuşmamızın bir anlamı yok artık. Dolayısıyla bugün şiddeti önleme adına bir şeyler konuşuyorlar. Yasaları ağırlaştırıyorlar, işte farklı farklı tedbirler almaya çalışıyorlar. Hikaye ya, yasalarla olacak iş değil bu iş. Bu iş yasalarla sınırlandırılacak ya da yasalarla bir yere varılacak bir mesele değil. Bu gönüllerin, hayatların, ruhların terbiyesiyle olabilecek bir şeydir. Bu terbiyede ancak ve ancak İslam'la olur. Ama ben bu ailelerle eğer numune aileler oluşturabilirsem, bu aileleri örnek model aileler olarak belli bir noktaya taşıyabilirsem, ben şu anda yayılan ve umumi bir belaya dönüşen bu sıkıntının önüne geçebilirim. İslam'ın oluşturduğu model ailelerle toplumun geri kalan ailelerini Allah'ın izniyle mayalayabilirim. Dolayısıyla bu noktadaki ne olur bize düşen bu sorumluluğu hiç unutmayın. Dil emniyeti, el emniyeti. Çok daha şeyler söylenir bu konuda da ama bu kadarıyla iktifa etmiş olalım bu noktada da. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsü neydi? O kavramı bir daha size göstermek istiyorum. Saimiyet. Saimiyet demek bildiniz aslında, oruç. Bu orucun burada ne işi var?
burada çok çok önemli bir işi var. Oruç dediğiniz şey ne için Allah tarafından bize farz kılındı? Takva için. Takva dediğiniz şey de evin en önemli azığı zaten. Ne olur şu iki cümleyi hiç unutmayın. Bakın, oruç dediğimiz zaman ne diyoruz aile ekseninde? Oruç şahsiyeti, dolayısıyla haneyi terbiye eder. Oruç evi, dolayısıyla aileyi berekete ulaştırır. Bu. Hatırlar mısınız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlenmeye gücü yetmeyen gençlere oruç tutmayı emretti. Şimdi evliliğini gerçekleştirmiş, halen bu noktada aklında başka bir şeye dolaşan insanlar da acaba bu oruçtan bir şeyler alır mı, onu bilmiyorum. Ama ben alınması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir. İkincisi, oruç sadece Ramazan'la alakalı bir şey değil. Oruç nafile ibadetlerden de birisidir, biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam pazartesi perşembeleri tuttu, ayın üç günü tuttu, bazı günler bir gün tuttu bir gün tutmadı. Nafile oruçlarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çokça yerine getirdi. Ben baktım ki bir ailede biraz huzursuzluk var. Sorunlar çözülmüyor. Aile arasında hanımla bey noktasında müthiş bir böyle bir öfke var, öfke patlaması var. Sular durulmuyor. Bana gelen gençlere ya da bazı ailelere tavsiye ettiğim bir şeydir bu. Şu anda bu tavsiyeyi bir de burada yapmak istiyorum. İlk yapılacak işlerden bir tanesi, evde bir miktar orucu ve o orucun getirdiği iki tane güzelliği, gece yemeği olan sahuru ve iftar yemeğini arttırmaktır. Çünkü onlar ailedeki şeytanları kovan işler. Varsa problem, oruç ilaç. Birkaç gün bunun tekrarı inanılmaz derecede eve bir başka huzur getiriyor. Bunu Ramazan'da şöyle ya da böyle görüyoruz. Ne kadar bu hayatın hızlı ritmi içerisinde bunu gerçekleştiriyoruz bilmiyorum ama ısrarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasında en büyük fark sahurdur diyerek bizi sahura kaldırtması, sahurda hiçbir şey yapmasanız bile sofra olsun, bir bardak su için diye bize tavsiyede bulunması böyle bir meseleden dolayıdır. Yıpranmışsa eğer evlilikte bazı şeyler, yenilenmeli arkadaşlar, tamir edilmeli. Oruç tamir işte, oruç şifa. Burada saimiyet diye oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar diye aile meselesini, yani kadın erkeği meselesini konuşurken Rabbimizin özellikle bunu gündeme getirmesini ne olur unutmayalım. Burada oruç meselesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun için söylüyor. Bir başka bir şey, öfkenin kontrolü adında Allah Resulü bize orucu tavsiye etmedi mi? Bulaştı diyelim ki bize birisi. Ne diyoruz biz bize bulaştığı zaman? Ben oruçluyum diyorum. Hanım sana, bey hanıma bulaşıyor. Oruç tut ya. Oruç tuttuğun anda ne diyeceksin? Orucum diyeceksin. Ve orucum dediğin zaman birbirinizle aranızdaki o hukuku oruç üzerinden şekillendireceksin. Dolayısıyla ayette ben özellikle, bakın bir sürü başka ibadet de var, orucun kadın erkek olarak ayrıca zikredilmesini böyle önemli bir şeye bağlıyorum. Ne olur bunu da anlayalım. Şahsiyetin terbiyesiyle, hanenin terbiyesiyle, ailenin terbiyesiyle, ailenin bereketiyle oruç arasındaki münasebeti de hiçbir zaman unutmayalım. Duam o ki Rabbim bu noktada yar ve yardımcımız olsun ve bizleri bu noktada biraz daha hassasiyet üzere kılsın. Size son bir hadis verip sözümü bitirmek istiyorum. Hadis Heysemi'nin Mecmu'u Zevaid'inde geçen bir hadis. Bilmiyorum evlilik ahlakında mı, aile ahlakında da mı bu hadisle olması gerekiyordu. Belki kitaptan da okumuşsunuzdur. Ebu Nüceh isimli sahabe efendimiz diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
bir gün bizimle beraber oturduğu bir mecliste üç kez miskinun, miskinun, miskinun dedi. Miskindir o adam, miskindir. Miskin ne demek? Elinden ayağından bir iş.

0: beceriksiz adamdır. Buradaki kesretül mal, malın çokluğu imkanı olarak anlaşılmalı. İmkanı olmasına rağmen imkana kesrel mal, halen evlenmemiş adam beceriksiz adamdır. Şimdi buradan bir mesaj alacağız, durun. Sonra ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Miskinetün, miskinetün, miskinetün. Şimdi de kadına yöneldi. Beceriksiz kadın, beceriksiz kadın, beceriksiz kadın. Sahabe onun da tarifini merak etti. Kim ki diye Allah Resulüne baktıkları anda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki: İmraatün leyse lehe zevcün ve inkânet kesretel mal. İmkanı olmasına rağmen evlenmeyen, evliliği tesis etmeyen kadın da miskin kadındır. Yani beceriksiz kadındır. Şimdi bu hadisin iki taraflı bir mesajı var benim güzel kardeşlerim. Bekara da var, evliye de var. Nereden çıkarıyorsun hocam diyeceksiniz bunu. Vallahi siz de çıkarın. Evli bekar gibi yaşıyor. Hadis ona da söylüyor. Nasıl ki evlenmemiş, imkanı vakti olmuş olmasına rağmen halen evlenmemiş bekar olana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beceriksiz adam, beceriksiz kadın diyorsa, evlenmiş ama evliliğin hukukunun gereklerini yerine getirmiyor, ha evde hanım var ha yok, ha evde bey var ha yok, böyle bir hayat yaşıyorsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada dengeler sarsıldığı için ona da beceriksiz adam diyor, ona da beceriksiz kadın diyor. Biz Resulullah'ın bize miskin demesinden çok çok gocunmamız lazım. Allah Resulü'nün bu manadaki uyarısını da üzerimize almamız lazım. Allah bu noktada bu biraz önce zikrettiğimiz zevç ve zevce olma sorumluluğunu yerine getirme noktasında hassasiyetlerimizi arttırsın bizlerin ve bizlerin aileyi ayakta tutan 10 tane temel kavramı da hakkıyla yerine getirme noktasındaki gayretimizi, azmimizi, çabamızı arttırsın. Bu 10 tane temel kavramı da hayatımızın esası kılmayı bizlere kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.

0: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
2: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da

0: sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
1: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
4: Radyo Tiyatrosu. Bişri Hafî.

0: Beşir bu. Beşir, bu ne hal? Her tarafın kan içinde.
1: Çocuklar. Yine çocuklar taşladı.
0: Sarhoşsun üstelik. Gel bakalım. Şöyle yat bakalım. Fena taşlamışlar bir.
1: Senin demini dövdüğün gibi onlar da beni dövdüler. Çok acıyor.
0: Dur, konuşma. Her tarafın şişmiş. Şu bezle yüzünü sileyim bir. Bak oldu. Demir dövülünce bir işe yarıyor ama sen dövülünce bir işe yaramıyorsun.
1: Ben bir işe yaramam. Hiçbir işe. Tam eve gidecekken çocuklar saldırdı. Kendimi buraya zor attım.
0: Annen seni yine çok merak etmiştir.
1: Çok.
0: Niçin böyle yapıyorsun evladım? Bak zavallı senin yüzünden hasta oldu. Niçin içip de onu üzüyorsun biz?
1: Bilmiyorum.
0: Biliyorsun. Arkadaşların sürüklüyor seni bu yola. Şunlardan bir kurtulabilsen.
1: Ama arkadaşlarım beni seviyor.
0: Seni herkes sever biş.
1: Hayır, sevmiyor. Beni hiç kimse sevmiyor. İnsanlar sokakta alay ediyor benimle. Çocuklar da taşlıyor, anladın mı?
0: Ya annen?
1: O beni seviyor. Annem.
0: Peki evladım, onu niçin üzüyorsun?
1: Onu üzmek istemiyorum. Fakat arkadaşlarım...
0: Şimdiden sonra uyma onlara Bişir. Terk et onları. İstersen gel yanımda çalış. Bir meslek sahibi olursun.
1: Meslek? Ne yapacakmışım mesleği? Paraya ihtiyacım yok ki. Babamdan kalan servet yeter bana.
0: Hazıra daha mı dayanır? Bu gidişle kısa zamanda servet mervet kalmaz. Hangi miras yedinin elinde ne kalmış? Annen zaten hasta. O zaman annene nasıl bakarsın? Bu ihtimali aklından çıkarma.
1: Bazen ben de arkadaşlarımdan uzaklaşmak, bir işte çalışmak istiyorum ama olmuyor işte, olmuyor. Bir türlü uzaklaşamıyorum.
0: İstersen olur evladım. Seni bu halde görmeye dayanamıyorum. Sen bana babanın yadigarısın. Baban kardeşten ileriydi benim için. Şehit oldu. Şu Merv şehri o çapta bir yiğidi hiçbir zaman tanımadı. Ölürken seni bana emanet etti. Eğer senin şu halini görseydi kahrolurdu. İşitiyor musun Biş? Hey Biş! Uyumuş bile. Bari üstünü örteyim.

0: Hey baba.
1: Bir şey mi istedin?
0: Bisk diye birini arıyorum. Burada mı?
1: Ne yapacaksın Bisk'i?
0: Dün gece meyhanedeydik. Onu çok sevdim. Ne keyifli içiyor ama. Bisk'le dost olmak istiyorum. Söyle gördün mü?
1: Sen

0: Kimsin? Seni buralarda daha evvel hiç görmedim.
1: Doğru. Buraya dün geldim. Ama adımı duymuşsundur. Bana Basralı Ahmet derler. Basralı Haydut Ahmet.
0: Misin bir haydutla dost olmak isteyeceğini sanmam.
1: Onun istemesine gerek yok. Ben istiyorum. Ben kiminle dost olmak istersem olurum.
0: Bilsin kendisiyle mi yoksa şöhretini duyduğun mirasıyla mı dost olmak istiyorsun?
1: Amma uzattın ha. Söyle Bilsin nerede?
0: Canım ne bilirim. Allah Allah.
1: Eve de uğramamış.
0: Bilsin eve pek uğramaz zaten. Onu ancak meyhane köşelerinde bulursun.
1: Hadi eyvallah öyleyse.
0: Uğurlar
1: görürsen olsun. Aradığımı söyle.
0: Uğurlar olsun. Biş, uyandın mı?
2: Evet, uyandım. Uf, akşam olmak üzere. Ben eve gideyim artık. Oh.
0: Dur. Sen bu halde gidemezsin. Yürü bakalım. Bismillah. Ay,
2: her tarafım kırılıyor. Anne. Anne.
3: Buradayım yavrum.
2: Vakit çok geç olmuş. Neden uyumadın?
3: Akşam seni demirci Cafer getirdi. Sarhoş ve yaralıydın. Çocuklar taşlamışlar. Vaziyetin pek kötüydü. O zamandan beri ateşler içinde sayıklayıp duruyorsun.
2: Beni bırak anne. Sen nasılsın? Hala kötü öksürüyorsun.
3: İyiyim yavrum. Hele sen yanımda olunca daha iyi oluyorum. Ah Bişir. Neredeyse çocukların seni bu hale getirmelerine sevineceğim. Yoksa sen bu saatte evde mi olurdun?
2: Artık olacağım anne. Bundan sonra kötülerle düşüp kalkmayacağım. Söz veriyorum. Artık onların yanına gitmeyeceğim. Demirci'nin yanında çalışacağım, haberin olsun.
3: Ah, dediklerin bir doğru olsa.
2: Göreceksin anne.
3: Hala biraz ateşin var. Hadi uyu bakalım.
2: Sen de uyu ama.
3: Uyudu. Allah'ım. Bişrimi kötü arkadaşların şerrinden koru. Allah Allah, gecenin bu saatinde. Kimsiniz?
1: Ahmet.
3: Hayırdır inşallah.
1: Bişre'le görüşmek istiyorum. Arkadaşı olurum.
3: Bu saatte mi?
1: Mühimce bir işim vardı da.
3: O kötü arkadaşlarından biri olmalı. Bişri eve geliyor mu ki evladım? Görürsen annen seni çok özlemişti.
1: Derim. Gelirse aradığımı söyleyin. Beni bulacağı yeri biliyor.
3: Utanmaz. Meyhane diyemiyor da. Düşün onun yakasından. Oğlumu bana verin. Zavallı yavrum, gittiğin yol yol değil.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber.
2: Bırakın, Allah. Bırakın beni.
3: Biş, yavrum ne oldu? Kabus mu gördün?
2: Bilmiyorum. Sabah oldu mu?
3: Evet yavrum, bak. Ezan okunuyor.
2: Ne? Hemen kalkmalıyım.
3: Nereye Biş?
2: Demirci Cafer amcaya söz verdim. Beni bekliyor.
3: Ay, bu hasta halinle çalışamazsın ki.
2: Bir şeyim yok anne. Eğer çalışamazsam dönerim. Hadi Allah'a ısmarladın.
3: Selametle.
4: Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne

0: Kolay gelsin Bişru Usta. Bakıyorum erkencisin.
1: Sağ ol usta.
0: Ne yapıyorsun öyle? Niye vuruyorsun o demire?
1: Demir dövüyorum.
0: Öyle demir dövülmez Biş. Soğuk demir dövülür mü hiç? Önce ateşi yakmak gerek. Demirin tavını, ocağın harını gözetmeden işe girişme. Hadi sıva kolları. Önce ateş yakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi al körüyü, başla bakalım Biş. Ah şöyle. Bak nar gibi kızardı. Demirin tavı ocağın közü kıvamında olmalı. Neden sarardın öyle?
1: Ateş. Ateş ne kadar sıcak. Korkunç. Sanki demir değil de elim girdi ateşe.
0: Bu ne ki? Cehennem ateşini bir düşün Beşir. Allah yakmasın. Ak kızıl olunca demiri ateşten çıkaracak, şu örsün üzerine, şu çekicin altına alacaksın. Şimdi maşayla tut bakalım. Tamam. Sıkı tut, sıkı. Görüyor musun Biş? Deminki kaba demir nasıl da inceldi. Ağır ağır kavlarından soyunup, arkada kızıl ibrişimler bıraka bıraka yeni bir şekle girdi.
1: Evet. Zarif bir hal aldı. Ne kadar güzel. Değişti. Ben de bir değişebilsem.
0: Demir yana yana güzelleşti. İnsan da ancak yanarak güzelleşir. Allah aşkıyla tutuşmayan insan tav olmamış demir gibi kirli paslı kapkara bir şey olur.
1: Yani iyi bir Müslüman olmak için yanmak mı lazım?
0: Yanmak lazım.
1: Ben de yanmak istiyorum.
0: Ne dedin Beşir, anlamıyorum.
1: Bana yanmayı öğret.
0: Çetin iş.
1: Allah için yanmak istiyorum.
0: Evvela bütün günahlarına tövbe et.
1: Ettim. Başka?
0: Haram lokma yeme.
1: Başka?
0: Harama bakma.
1: Başka?
0: Zina etme.
1: Başka?
0: Herkesi kendinden üstün bil.
1: Başka?
0: Haklı bile olsan münakaşa etme.
1: Başka?
0: Emanete hıyanet etme.
1: Başka?
0: Kalp kırma.
1: Başka?
0: Kimsenin hakkını yeme.
1: Yoruldum. Müsaade et, biraz da ben çekip sallayayım.
0: Al bakalım. Düzgün vur.
1: Tövbe ettim. Haram yemeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Kalp kırmayacağım. Kimseyle münakaşa etmeyeceğim. Hain olmayacağım.
0: Kafi kafi. Demir bir şekle girdi.
1: Bişir de iyi bir şekil almak istiyor.
0: İstiyorsa olur. Kötü arkadaşın yırtıcı kaplandan tehlikeli olduğunu da bil.
1: Söz veriyorum. Bir daha onlarla birlikte olmayacağım.
0: Göreceğiz. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın görüşürüz inşallah.
1: Zaten annem de hasta. Biraz onunla da meşgul olurum. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Beş. Her gün, her saat annenin duasını almayı unutma. Kurtulman onun duasına bağlı.
2: Dışarıda hava nasıl Beş?
1: Etrafa bir serinlik indi anne. Rüzgar Merve'yi toz duman içinde bıraktı. Göz gözü görmüyor.
2: Birazdan yağmur yağacak öyleyse. Hep böyle olur.
1: Galiba. Bak bir şimşek çaktı.
2: Evet. O da nasıl da aydınlandı. Bırak şimdi pencereden dışarıyı seyretmeyi de gel yanıma otur.
1: Dur anne. Önce sana biraz yemek hazırlayayım.
2: Ha? Hayır Beş. Canım hiçbir şey istemiyor. Sen gel yanıma.
1: Olmaz ki anneciğim. İyice zayıfladın zaten. Günden güne erimektesin. Mutlaka bir şeyler yemen lazım.
2: Hayır yavrum. Bana yanımda olman yetiyor. Bir. ellerin pek fena olmuş yavrum. Avuçların kabarmış. Çok acıyor mu?
1: Hayır, hiç acı vermiyor. Aksine sızlanmalarına memnun oluyorum.
2: Hadi merhem getir de ellerine süreyim.
1: Hayır anne, böylesi daha iyi. Günahkar birisinin kadeh tutan elleri zarar yok, biraz acı çeksin.
2: Eğer demircilik zor geliyorsa başka meslek tut.
1: Anneciğim, hasta halinde bile beni düşünüyorsun. Hı. Üzülme, her şey düzelecek. Hadi şimdi uyu artık.
2: Ay, hava iyice bozdu. Sakın yanımdan ayrılma.
1: İşte yağmur başladı anne bak. Halim be, uyumuş. Şöyle üstünü bir güzel örteyim. Kim o? Allah.
3: Merhaba Bişir.
1: Merhaba Faruk. Ne istiyorsun?
3: Bu ne biçim soru Bişir? Ne isteyeceğim? Seni almaya geldim.
1: Ne yapacaksın beni?
3: Bu akşam sende bir tuhaflık var. Her akşam yaptığımızı yapacağız. Yani kafayı bulacağız.
1: Ya hayır, ben artık içmeyeceğim. Sizinle olmak istemiyorum. Bundan böyle bensiz içeceksiniz.
3: Amma yaptın ha. Sensiz meclisin tadı mı olur? Bak gelmezsen şuradan şuraya adım atmam. Hadi nazlanma. Meyhanede bizi bekliyorlar.
1: Öyleyse git söyle beklemesinler. Hadi güle güle.
3: Ah ah ah. Bişir. Aç şu kapıyı. Ayağım. Ayağım eşikle kapı arasına sıkıştı. Ah ayağım. Çok fena acıdı.
1: Bırak Allah'ını seversen böyle numaraları da çek git şuradan. Annem uyuyor.
3: Bak sendeki bu değişikliğin sebebini biliyorum. O bunak demirci seni kandırdı. Yazıklar olsun sana ki seni sevenlerden yüz çeviriyorsun.
1: Evet Faruk. Bana yazıklar olsun ki bugüne kadar annemin ve demirci Cafer'in nasihatlerini dinleyip sizi terk etmedim. Gençliğimi meyhane köşelerinde geçirmeye niyetim yok. Babamdan kalan mirasın çoğunu o pis yerlerde sizinle harcadım. Bırak paraları yerin dibine gitsin para. Vaktimi, kuvvetimi, sıhhatimi tükettim.
3: İhtiyarlar gibi konuşmayı bırak Bişir. Daha dün geceye kadar aramızda olmaktan memnundun. Bak gel, yine memnun olacaksın.
1: Hayır, gelmeyeceğim. Üstelik annem hasta. Yanında olmam lazım.
3: Bırak palavrayı Bişir. Annen hasta falan değil. Bunu gelmemek için uyduruyorsun.
1: Evet, gelmemek için söylüyorum. Var mı bir diyeceğin? Hadi güle güle.
3: Dur. Bak, yine kapıyı yüzüme örtme. Biliyorsun ki Bişir, bizler beş parasız kimseler.
1: Evet, benimle param için arkadaşlık ettiğinizi biliyorum. Buna rağmen al işte sana bir kese dinar daha veriyorum. Ne yaparsanız yapın.
3: Aşk olsun sana. Biz Mervin dilencileri değiliz ki. Biz senin parandan ziyade arkadaşlığına düşkünüz. Bişir'in olmadığı meclisin ne tadı olur?
1: Olur. Keyfin alası olur. Hadi al şu keseyi de savuş.
3: Bak iyi dinle beni. Hani geçen gece bizimle birlikte içen bir yabancı vardı, hatırladın mı?
1: Şu aydut kılıklı bassalıyı mı diyorsun?
3: Evet, onu diyorum. İsmi Ahmet. İnsafsızın biri. Beni buraya o gönderdi. Bişri al gel, onu çok sevdim. Olmadan bir yudum içki içmem dedi.
1: Pekala, git söyle, gelmeyeceğim.
3: Bırak inadı da iyi düşün. O merhametsiz bir hayduttur diyorum sana. Ne yapacağı pek belli olmaz.
1: Bana ne yapabilir ki? Kimseden korkum yok.
3: Sana bir şey yapmaz belki ama... Bak Bişir dinle beni. Ahmet seni önce güzellikle olmazsa zorla getirmemi söyledi.
1: Bak Faruk, ben ne güzellikle ne de zorla giderim. Bundan böyle sizinle olmayacağım.
3: Fakat Bişir, Ahmet dedi ki... Bişir'e söyle, eğer gelmezse o çok sevdiği demircinin başına iş açarız dedi.
1: Ne yapacakmış? Ben böyle kuru sıkıyla kırdılara pabuç bırakmam.
3: Ahmet insafsızın biridir demiştim sana. Haydut'un sağa solu pek belli olmaz.
1: Hadi sana uğurlar olsun, gelmiyorum.
3: Fakat Ahmet diyor ki, Cafer'in dükkanını yakarım diyor.
1: Nasıl düşünür böyle bir şeyi?
3: Eğer onun başına bir şey gelmesini istemiyorsan, hadi yürü gidelim.
1: Peki. Cafer amcanın benim yüzümden zarar görmesini istemem. Faruk.
3: Ne var? Ya dur da uyuyayım azıcık be.
1: Herkes susup kaldı. Şunlara bak nasıl da serildin her yere. Şu senin haydut'a bak. Bak nasıl da horluyor.
3: Sen de bir kenara uzan işte.
1: Neredeyse sabah olacak.
4: Eve gitmem lazım. Annem hasta. Hadi sen de gel. Gidelim şu leş gibi yerden ha.
0: Ulan şurada bir yere. Sabah gideriz.
4: Ne, bizi görürler o zaman.
0: Kim görecek?
4: Demirci, Mervliler, çocuklar.
0: Aman görürlerse görsünler. Çocuklar taşlıyor diye mi gitmek istiyorsun yoksa?
4: Kalk hadi. Hadi.
0: Tamam peki kalktık işte. Başım da kütük gibi olmuş.
4: Kürültü etme de uyandırmayalım şunları.
0: Tamam. Hı. Amma da soğukmuş. Yağmur da ne kadar hızlı ya.
4: Ya babam çukura düşeceksin ha.
0: Kim? Ben mi? Aklın sen kendine bak. Çamur içinde kaldın. Üstün başın kirlendi.
4: Benim içim kirlendi Faruk. Üstüm kirlenmiş çok mu?
0: Amma da acıklı konuştun ha. Utanmasan ağlayacaksın. Hey niye durdun? Yürüsene.
4: Dinle. İşitiyor musun?
0: Ne işitecek? Yağmur yağıyor işte.
4: İyi dinle.
0: Ya hiçbir şey işitmiyorum biz. Yalnızca yağmur yağıyor. Durma artık. İyice ıslandık zaten.
4: Dinle. Çekil sesleri duyuyor musun?
0: Demirci seni iyice korkutmuş. Hayali çekiş sesleri duyuyorsun. Şişt bak, sokağın başından biri geliyor.
4: Doğru, biri geliyor. Ha, kim olabilir bu saatte?
0: Bir insan zahir.
4: Demirci canavar olmasın sakın. Ha?
0: Olsun, ne olacak?
4: Ay, beni şu halimle görse bir daha yüzüne bakamam.
0: Vay, hakikaten de senin ihtiyar bu bir... Bak, bizi görünce durdu. Gel şununla konuşalım biraz. Bişir, ne yapıyorsun sen?
4: Beni affet.
5: Ayağa kalk evladım, kalk ayağa.
4: Beni affet.
5: Seni Allah affetsin oğlum. Hani tövbe etmiştin?
4: Mahvoldum.
5: İyi, çekil ayaklarımdan bir. Sabah namazına geç kalacağım.
0: İşte güvendiğin ihtiyar seni bırakıp gitti.
4: Gitmesi lazımdı.
0: Gitmedi lazım. Benimle gitmem lazım. Çok uykum var. Yaşasın uyku. Yarın akşam yine buluşacağız. Hadi bana eyvallah.
4: Galiba bir kağıt parçası. Çamurun içinde bir kağıt. Aa, kağıtsa kağıt ne yapayım? Ya annem uyandıysa. Yağmur da altına yağıyor ha. Hem ay ışığı var hem yağmur yağıyor. Ama kağıt mübarek şey. Kağıda Kur'an yazılır. Çamurdan alayım şunu. Allah kelamı yazılıyor kağıt. Kağıt mübarek şey. Şöyle bir sileyim üstünü temizlensin. Ah, doğru mu bu? Sarhoş kafayla hayal görüyor olmuyor. Ah, hayır, aynen doğru. Kağıtta Allah yazılı. Seni bin kere öpmek, bin kere koklamak lazım. Şöyle yüzüme gözüme söyleyeyim. Sanki gök delindi. Hey kağıt, sen ne şanslısın. Allah'ın ismi keşke sana değil de kalbime yazılsaydı. Üşümeye başladım. Ama ben senin mübarek ismini yere düşürmem. Kağıdı tekrar yere atamam. Bir sarhoş da Allah'ını sever. Bu kağıdı evimin en güzel yerine asacağım. Çünkü üzerinde Allah yazıldı. Allah.

0: saatte ne çakıyorsun öyle? Gündüzler bitti mi oğlum?
1: Her şey layık olduğu yerde olmalı.
0: Ah Bişr, sen gene sarhoşsun. Hı. Hani tövbe etmiştin.
1: Allah ismi yere düşürülmez.
0: Oh, bu güzel koku da ne? Yoksa şarap kokusunu bastırmak için esans mı süründün Bişr?
1: Hayır.
0: O duvara astığın şey de ne?
1: Bir kağıt parçası anneciğim.
0: Üzerinde bir şey mi yazılı?
1: Allah yazıyor. Çamurların arasında bul.
0: Ben sana helal süt emzirdim ve helal lokma yedirdim. Şimdi sarhoşsun ama şu kağıt parçasına gösterdiğin hürmet seni aziz edecek evladım.
1: Anne. Ay. Anne, anneciğim. Anne. Anne.
0: İyiyim Bişr. Telaş.
1: Ağzından kan geliyor ama. Dur. Ben bir hekim bakayım.
0: Yanımda kal Bişr. Bir yere gitme. Dünya fani evladım. İşte ben de gidiyorum. La ilahe illallah.

0: Biz? Biz?
1: Buradayım Faruk. Gelsene.
0: Orası çok yüksek biz. Sen aşağıya gel.
1: Hayır. İnmeyeceğim. Hep bu uçurumun kenarında kalacağım.
0: Laf dinle de in şuradan. Bak rüzgar da çok hızlı. Atıverir seni aşağıya.
1: Atsın. Ben artık kimsesizim. Yapayalnızım Faruk. Annemin yokluğundan eve gidemiyorum. O gece beni sarhoş gördü diye demircinin de yüzüne bakamıyorum.
0: Böyle konuşma. Biz varız Alimallah. Biz arkadaş saymıyor musun yoksa? Hadi gel. Başına bir iş gelmeden in şuradan.
1: Gene mi meyhaneye gideceğiz? Gene mi zıkkımlanacağız?
0: Hayır hayır. İstemiyorsan içmezsin. Oturup sohbet ederiz. Arkadaşlar seni bu kederli günde yalnız bırakmak istemiyorlar. Çocukluğu bırak da gel. Hadi gidelim hadi.
1: Pekala. Faruk, bak seninkiler yine sızıp kaldı.
0: Ne olur konuşmayı kestir biraz duyuyor. İçseydin sen de sızardın.

0: Bir. Dışarı çık. Dışarı gel bir.
1: Gene mi rüya görüyorum yoksa?
0: Bir bin Abdurrahman dışarı gel.
1: Rüya değil. Gümrücü Cafer'in sesi bu. Şu kapı aralığından bakayım.
0: Bırak kapı aralığından bakmayı bir. Buraya yanıma gel.
1: Gelemem. Çok mahcubum. Yüzüne bakacak yüzüm yok. Tövbemi bozdum.
0: Gel yanıma bir. Sana müjdem var.
1: Müjde mi? Siz ciddi bir insansınız. Kimseyle eğlenmezsiniz.
0: Hele gecenin bu saatinde.
1: O halde?
0: Bir rüya gördüm. Gel şu ağacın altına otur.

0: Duymadık tatlı bir ses bana hitap ediyor. İlahi söz kelimesi kelimesi aklımda. Ses şöyle diyordu. Ey Cafer, git Bişr'i müjdele. O bizim ismimizi temizlediği gibi biz de onun kalbini temizledik. O bizim ismimize hürmet ettiği gibi biz de onun ismini hürmet edilenlerden eyledik. O bizim ismimize güzel kokular sürdüğü gibi biz de onun ahlakını güzelleştirdik. Sen hangi güzel ameli işledin de bu devlete kavuştun Bişr? Tam 3 kere aynı rüyayı gördüm. O yüzden gece vakti peşine düştüm. Sevincimi inan ki anlatamıyorum.
1: Ama ben hem de tövbesini bozmuş bir günahkarım.
0: Rabbimizin rahmetinden ümit kesilmez. Yine tövbe edersin. Pişman olmakla zaten tövbe etmiş oluyorsun ya. Hangi hayrı işlediğinde bu şeref sana nasip oldu Bişr?
1: Bilmem ki. Aslında ben bir şey yapmadım. Sadece geçen gece çamurlar içinde bir kağıt buldum. Baktım üzerinde Allah yazılıydı. Temizleyip koku sürerek evin duvarına astım. Rüyanız herhalde bununla ilgili.
0: Daha ne yapacaksın? İslam ordularının çarpışma sebebi de özde bu değil mi? Ordularımız da Allah lafzının daima aziz tutulması için ter dökmüyor mu?
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Bileceğin şu ki, sen bu nimete annene ettiğin hizmet ve onun duaları sayesinde kavuştun.
1: Ah annem, ah annem.
0: Evladım, şimdi sana diyeceğim şu. Artık burayı ve yakandan düşmeyen kötü arkadaşları terk etmelisin. Git Allah dostlarını bul. Hadi gün doğmadan serinde yola çıksan iyi olur. Hem şu eski arkadaşların uykudayken biraz yol alırsın.
1: Bu evimin anahtarı. Mallarımı istediğin gibi kullanabilirsin. Ver elini öpeyim, hakkını helal et.
0: Helal ettim oğlum, helal ettim. Allah yolunu açık etsin. Belki bir daha görüşemeyiz. Yaşım 80. Ama ölmeden evvel sevdiğim birini sana göndereceğim.
1: Bekleyeceğim. Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Çarıkların hani?
1: Bana müjdeyi bildirdiğin ve benim de günahlarıma şiddetle pişman olup tövbe ettiğim an yalın ayaktım. Bundan böyle hep yalın ayak olacağım. Çarıklar meyhanede.

0: Ne oldu? Bisri'nin nerede olduğunu öğrenebildin mi?
1: Maalesef yok. Bakmadığım hiçbir yer kalmadı.
0: Oraya gittin mi? Hani şu çocukken hep çıktığımız yere.
1: Gittim dedim ya. Bakmadığım yer kalmadı. Kimse görmemiş.
0: Aylar geçti görünmüyor. Demek ki çok uzaklara gitti. Peki servetine ne oldu? Nerede?
1: Her şeyini demirciye bırakmış. Demirci de Merv'in fakirlerine dağıttı.
0: Yüklü bir parayı kaçırdık. Malı götürdüler. Bunun hesabını Bisri'ye soracağım.
1: Bisri yok ki.
0: Demirci yerini biliyordur. Bunların hepsi o bunağın yüzünden oldu zaten.
1: Doğru. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Demirci Cafer Bisri'nin nerede olduğunu biliyordur. Ama...
0: Ne aması?
1: Demirci Bisri'nin nerede olduğunu bilebilmesine ama söylemez.
0: Görürüz. Faruk sen şu Bisri'nin çarıklarını ver bana.
1: İşte şurada al. Bize Bisri'nin mirası çarıkları kaldı galiba. Ne yapacaksın onları?
0: Bisri'yi mutlaka bulacağım. Ve bunları ona giydirip buraya geri getireceğim. Şimdi demirciye gidiyorum. Kısa zamanda Bisri'yle beraber dönerim.

0: Kolay gelsin baba. Ne zor işin var öyle? Kor ateş önünde buram buram terlemek.
1: Sağ ol. Terlemeden ele geçenin bereket olmaz evladım.
0: Uzun zamandır bir piyasada yok da meraklandık. Ve sen bilirsin diye kapına geldik. Hani arkadaşı oluruz aynı zamanda, anladın değil mi?
1: Bir yok gitti.
0: Nereye gitti? Kes şu gürültüyü de iki çift laf edelim. Nereye gitti söylesene baba.
1: Bilmiyorum. Ama herhalde dönmez.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü Allah adamlarından zahiri ve batını ilimleri öğrenmek için yollara düştü o. Uzaklara gitmiş olabilir. Unutma, ayyaşlığın, sarhoşluğun sonu.
0: Neye çekiliriz, ipe mi? Sen gizle bakalım. Ben onu bulacak ve şu çarıkları tekrar giydirip meyhaneye döndüreceğim.
1: Ah nefs. İkindi olmuş. Bugünlük bu kadar yeter. Dükkanı kapatıp eve gitmek vaktidir. Ha, şu ağacın altında biri var. Ha, Ahmet bu. Gitmemiş. Ahmet, burada ne arıyorsun?
0: Bir seni de bizi de kandırdı. Kendisini bulacak, sahtekarlığını ortaya çıkaracağım. Kaç sene geçerse geçsin onu rezil edeceğim.
1: Bişr hakkında yanlış düşünüyorsun. O tövbe etti. İnşallah mükafatını da görür.
0: Meteliksiz kaldım. Yanında çalışabilir miyim?
1: Niye olmasın? Zaten ben yaşlandım. Demircilik buralarda nadir bir meslek. Benden sonra mesleği devam ettirirsin.
0: Bir gün Bişri bulacak ve özür dilettireceğim. Şu yaptığı omuzdaşlığa sığar mı? Alacağı olsun. 50 senede geçse çarıklarını giydirip onu yine buraya geri getireceğim. Bişri demek ki Ahmet'i tanımamış.
1: Bişri bulacaksın Ahmet.
0: Bulacağım.
1: Bu boş lafları bırak da beni dinle evladım. Seneler sonra bu dükkana biri gelecek. Senden demir bir çarık yapmanı isteyecek. Adama dikkat et. Nereden geldiğini sor. Hangi şehrin ismini söylerse bil ki Bişr oradadır. İşte o zaman hiç durma. Bişr'in çarıklarını al ve hemen yola çık. Bişr'i bulduğunda ona çarıklarını ver. Giyerse hemen geri gel. Eğer giymezse onun eteklerine yapış ve bir daha yanından ayrılma.
2: ...98... ...99... ...100. Tamam, çözün şunu. Bırakın. Hadi gidelim.
3: Şuna bakın. 100 kırbaç yediği halde hala ayakta.
4: Geçmiş olsun evladım. Askerler seni niçin dövdüler?
5: Bir gönül meselesi.
4: Peki bu kadar kırbaç yediğin halde neden hiç ses çıkarmadın?
5: Çünkü gönül verdiğinde kalabalığın içindeydi. Onun göz önünde feryat edemezsin.
4: Sevdiğin seni görüyor diye ondan utanarak 100 kırbaca gık demedin. Halbuki Allahu Teala her yerde ve her zaman gizli açık her hareketini görüyor. Bu hakikati hiç düşünmedin mi?
3: Gördünüz mü? Genç adam, Allahu Teala seni devamlı görüyor sözünü işitince yere yığıldı.
2: Ya, boğulacakmış gibi nefes alıyorum.
3: Bak bak, çıplak ayaklı adam çarşıya doğru yürüyor. Sözleri böylesine sarsıcı bu garip, kim dersiniz?
2: Bir fakir derviş olmalı.
3: Bağdat'a ne zaman gelmiş, bilen var mı?
6: Ben biliyorum.
2: Evet, İbrahim Harbi. Kim bu zat?
6: O bir sultan.
3: Sultan mı? Sultan mı dedin? Çıplak ayaklı bir sultan.
5: O sırmalı kaftanlı, süslü çizmeli bir taht sultanı değil. Gönüllere taht kurmuş Bişri Hafi'dir. Çıplak ayakla gezdiği için lakabı Bişri Hafi olmuş. Nice zamandır onu arıyordum.
3: Niçin yalmayak geziyormuş?
5: Bilmiyorum. Şimdi ona gidiyorum. Kabul buyurursa talebesi olacağım. İlim öğrenmek, feyiz almak isteyen benimle gelsin.
4: Peşimden niçin geliyorsun ey genç?
5: Efendim, müsaade ederseniz size talebe olmak istiyorum.
4: Bu nehrin ismi nedir?
5: Dicle.
4: Demek Dicle. Öyleyse kıyısında biraz oturalım da ne anlatıyor bakalım. Adın ne evladım?
5: İbrahim efendim. İbrahim Harbi.
4: İlim alimden talep edilir. Bizse gördüğün gibi bir garip dervişiz.
5: Ben sizi tanıyorum efendim.
4: Nasıl olur? Bağdat'a daha yeni geldim. Bizi nereden tanırsın?
5: Efendim, Abdullah bin Mübarek'ten ders almak için Horasan'a gitmiştim. O sizi bulmamı, sizden ders almamı emretti. Bense sizi tanımadığımı söyledim. Tanıyacaksın dedi. Hemen Bağdat'a dön,

0: Buldum. Evet, tamam işte. Bitti. Ben de şöyle yanına oturayım da biraz dinleneyim. Sabahtan beri çalışıyorum. Oy oy oy oy oy, belim. Amma da yorulmuşum ha.
1: Yaşlandık artık Ahmet. Çabuk yoruluyoruz. Hey gidi hey.
0: Ya seneler geçti. Demirci öldü. Çocuklar büyüdü. Ama bir ateş hiç küllenmedi.
1: Nedir o?
0: Bişri bulmak ve bizi terk etmesinin hesabını sormak. O bizi küçük gördü. Bizi kötü bildi de kayboldu. Sen şarabı bıraktığına, tövbe ettiğine inanıyor musun?
1: Niye olmasın? Bak sonra bu kadar inatta fazla. İnattan da öte. Kan davası sanki.
0: Faruk konuşma. Bir mirasa konup gül gibi yaşamak varken şu pis demirciliği yapmak mecburiyeti. Sizin keyfiniz keyif tabii. İspas içinde kalan benim. Tövbe etmiş. Ben tövbe edebildim mi?
1: Hadi bana eyvallah. Geçerken şöyle bir uğramış.
0: İyi etmişsin. Aleyküm selam. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Demirci Ahmet siz misiniz?
0: Evet benim. Bir şey mi lazım?
2: Bu şehrin en iyi demircisi sizmişsiniz.
0: Buralarda pek demirci yoktur zaten. Seni daha önce hiç görmedim.
2: Yabancıyım. Bana bir çift demir çarık lazım. Hangi demirciye gittiysem sizi tavsiye ettiler.
0: Ne dedin?
2: Demir çarık yaptırmak istiyorum dedim. Sen de mi yapamayacaksın yoksa?
0: Sen nereden geliyorsun?
2: Bağdat'tan geliyorum.
0: Bağdat. Bağdat ha. Bir buldum seni. Nihayet buldum. Hayır demir çarık yap. Gitmiş bile. Ne yapsın zavallı? Tuhaflığımı görünce beni delirdi sanmıştır. Şu çarıkları alıp hemen yola çıkayım. Bekle bir. Hesaplaşacağız. Günlerce yürüdüm. Ama işte nihayet Bağdat'tayım. Fakat Bişri nasıl bulacağım? Bu Bağdat'ta amma büyük şehirmiş ha. Ne kadar kalabalık. Pek de yoruldum. Şöyle bir yere oturayım da. Şurada bir kalabalık toplanmış. Ne oluyor acaba? Nurani yüzlü bir ihtiyar insanlara nasihat veriyor. Şunlara bak. Nasıl da kendilerinden geçmiş dinliyorlar. Ben de dinleyeyim bari. Bakalım neler diyor.
3: Dün öldü. Bugün can veriyor. Yarın henüz doğmadı. Zamanın kıymetini bilin. Ömrü boş işler peşinde harcamayın. Şöhretten sakının. İnsanlar bugün över, yarın söverler. Ölçünüz Allah rızası olsun.
0: Güzel ve tesirli sözler söylüyor. Ama onun bu söylediklerini yapabilecek insan var mı ki?
3: Şükredin. Bütün azalarınızla şükrederek gerçek şükredenlerden olun. Sadece dille şükreden kimsenin şükrü az olur. Gözün şükrü bir hayır gördüğü zaman ibret almak, şer gördüğü zaman örtmektir. Kulağın şükrü bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü harama uzanmamaktır. Midenin şükrü helal yemek, ayakların şükrü harama gitmemektir. Kim böyle yaparsa gerçek şükredenlerden olur.
0: Sayıp döktü. Bunları yapmak için evliya olmak lazım. Hala konuşuyor amma da uzakta.
3: Öfkelenmeyin. Öfke ve şehvet insanı küfre götürür.

0: kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Sabredin. Sabır güzeldir. Susmak sabırdandır. Makamların en yükseği fakirliğe sabretmektir.
1: Bu ses, bu gözler bana hiç yabancı gelmiyor. Sanki tanıyor gibiyim.
0: Dünya ve ahiret rahatınız için kötü ahlak sahipleriyle görüşmeyin. Ey müminler! Nefsinizin kölesi olmayın.
1: Hayır, bir şey olamaz. Bu adam bir şey olamaz. Hayır. O bu kadar güzel konuşamaz. Şu Bağdatlı'ya sorayım. Arkadaş, demin konuşan zat kimdi?
2: Ona Ebu Nasır derler. Büyük bir veli.
1: Yanılmamışım. Bu Bişri değil. Şöyle sakin bir yere oturayım, çok yoruldum. Evet, fakat dinlenebileceğim bir yer de yok ki.
3: Yabancısınız galiba. Ha? Yabancısınız galiba. Garip garip etrafa bakınıyordunuz da. Bir arzunuz mu var diye soracaktım.
1: Yoruldum. Dinlenebileceğim bir yer arıyordum.
3: Buyurun öyleyse bize gidelim. Misafirim olun.
1: Allah razı olsun evladım.
3: Buyurun şuradan gideceğiz.
1: Bağdat. Büyük şehir. Güzel, çok güzel. Kocaman çarşısı var. Ve çok temiz. Bu kadar kalabalık olmasına rağmen nasıl bu kadar temiz olur anlayamadım.
3: Evet, temizdir.
1: Yerlerde hiç pislik yok. Bağdat'ı günde kaç defa süpürüyorlar?
3: Hiç süpürülmüyor.
1: Hiç süpürülmüyor mu? O halde niçin bu kadar temiz?
3: Çünkü hiç kirletilmez.
1: Kirletilmez mi? Olur mu öyle şey? Hadi insanlar kirletmiyor. Ya hayvanlar?
3: Hayvanlar da kirletmiyor.
1: Şaşılacak şey.
3: Çünkü bu şehirde Bişri Hafi Hazretleri yaşıyor.
1: Yaşasın. Bu hayvanların yerleri pislememesi için bir sebep mi?
3: Evet. Çünkü Bişri Hafi Hazretleri hiç çarık giymez. Yanmayak gezer. Hayvanlar bile onun hürmetine yolları kirletmezler.
1: Demek öyle. Kimdir bu Bişri Hafi?
3: Demin meydanda konuşan zat.
1: Ha, o mu? Onun için Ebu Nasır demişlerdi.
3: Ebu Nasır onun künyesidir. Ha. Asıl adı Bişir'dir. Yan ayakla gezdiği için Bişri Hafi derler.
1: Nihayet yakaladım seni Bişir. Hafi, yani yalın ayak ha? Yalın ayaklı bir alim. Hayvanların bile hürmet ettikleri biri.
3: Evet, ona büyük küçük herkes hürmet eder. Hatta büyük alim Ahmet bin Hanbel Hazretleri bile Bişri Hafi Hazretlerini sık sık ziyarete gider. Bişri Hazretleri geçerken ayağa kalkar.
1: Bişri Hafi için mi ayağa kalkıyor İmam Ahmet bin Hanbel?
3: Evet. Talebeleri de senin gibi şaşırmışlar ve bu hareketinin sebebini sormuşlar. O da, evet, ben zamanın bütün ilimlerini iyi bilirim. Ama Bişri Hafi, Allahü Teala'yı benden iyi bilir diye cevap vermiş.
1: Bişr Allah-u Teala'yı Ahmet bin Hanbel'den daha iyi bilecek ha. Bişr hepsini kandırmış bunların. Ama ben Bişr'in ipliğini pazara çıkaracağım. Bağdatlılar Bişr'i asıl çehresiyle tanıyacaklar.
3: Yarın sabah namazdan sonra mescitte sohbet edecek. Daha sonra suallere cevap verecek. Beraber gidelim.
1: Olur. Hem de çok çok iyi olur.
3: O çarıkları niçin yanınızda taşıyorsunuz? Görüyorum ki ayağınızda çarıklarınız var. Onları bir fakire versenize.
1: Çarıkların sahibi var evlat.
3: İşte bizim fakirhaneye geldik.
1: Oo,
3: buyurun.
1: Evin pek güzelmiş.
3: Buyurun. Evim sizin.
0: Demek tanıyamadı seni.
3: Evet efendim, tanıyamadı. Teklifimi kabul etti. Şimdi evimde uyuyor. Ben de bunu fırsat bilip size geldim.
0: Yanında fazla çarık var mıydı?
3: Vardı. Birbirine iple bağlamış ve omuzuna asmıştı. Hiçbir şey anlayamıyorum efendim.
0: Sabırlı ol.
3: Kim bu demirci efendim? Yakınınız mı?
0: Kim kime uzak ki?
3: Efendim, bu işin sırrı çarıklarda galiba.
0: Sabırlı ol dedim. Sen şimdi doğru eve git. Misafirini yalnız bırakma. Yarın sabah ikiniz birlikte...

0: Mescide gelin.
1: Peki efendim.
2: Namazı kıldık ama Büşri Hafi sohbete başlamadı.
1: Bekle. O tadili erkana çok dikkat ettiği için namazı bize göre biraz daha uzayabiliyor.
2: Aya.
1: Ben 3 büyük zat gördüm. Birincisi Ahmet bin Hanbel'dir ki eşi az bulunur. İkincisi Ebu Ubeyd bin Selman. O sanki ilmi kendisinde toplamış bir dağ gibidir.
2: Üçüncüsü Büşri Hafi mi?
1: Evet.
2: Ha, Büşri iyice kandırmış bunları. Ne kadar da bağlanmışlar ona. Peki ne yapmış da bu dereceye kavuşmuş?
1: Biz de sorduk. Az yemekle buyurdu.
2: Ha?
1: Büşri Hafi Hazretleri bir rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş. Efendimiz ona ey Büşri, Allah-u Teala seni akranlarının arasından sünnetime uyduğun ve ehli beytimi sevdiğin, evliyaya hizmet ve din kardeşlerine nasihat ettiğin için yükseltti buyurmuşlar.
2: Ya demek size böyle anlattı.
1: İşte Büşri Hazretleri sohbetine başlayacak. Burası karanlık. Gel yakın bir yere oturalım. Daha iyi dinleriz.
2: Ben bu köşeden dinleyeceğim. Sen git evlat.
1: Demek kendini gizlemek istiyor. Sen bilirsin. Ben ön tarafa gidiyorum.
3: Kardeşlerim, Allah-u Teala hepimizi ateşten korusun. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir kimseyi ziyaret ettiği zaman bu duayı yapardı. Evet, Allah hepimizi ateşten korusun. Bir karınca vardı. Daneler biriktiriyordu. Sonra biriktirdiği daneleri yeme zamanı geldi. İlk taneyi ağzına atmıştı ki yere bir kuş indi ve karıncayı ağzındaki taneyle birlikte kapıp kaçtı. Karıncacık ne topladığını yiyebildi ne muradına erebildi. Ey kardeşlerim, uzun söze ne hacet? İşte ibret. Dünya için ne kadar çalışırsak çalışalım, sonunda ölüm kuşu bizi kapıyor. Gıybet haramdır. Gıybet eden, ölü eti yiyen sırtlan gibidir. Sohbetimiz bugün bu kadar. Anlayana bir söz yetişir.
4: Efendi Hazretleri, çoluk çocuğumun durumu perişan. Bana dua edin.
3: Çoluk çocuğun sana evde un yok, tuz yok, su yok, şu yok, bu yok diye sitem ettiği zaman sen o üzüntülü anında dua et. Çünkü senin o anda yapacağın dua benimkinden çok makbuldür. Cenab-ı Hak sıkıntılarını hafifletsin.
5: Efendim, ben ikinci hacca gidiyorum. Bir emriniz var mı diye sormak için uğradım.
3: Hac için ne kadar para ayırdın?
5: 2000 dirhem.
3: Hacca niçin ikinci kere gidiyorsun? Kabe'yi mi özledin?
5: Allah rızası için gidiyorum.
3: O halde burada da Allah'ın rızasını kazandıracak bir şey sana söylesem yapar mısın?
5: Evet yaparım.
3: Sen bu 2000 dirhemi fakirlere dağıt. Müslümanları sevindirerek dualarını almış olursun. Bir müminin duası nafile hac ibadetinden daha üstündür. Ne dersin?
5: Ama ben hacca gitmeye niyetlenmiştim. Hanım da gelecekti. Hem hanım...
3: Evet. Başka suali olan var mı?
6: Niçin yalın ayakla geziyorsunuz?
3: Sual sahibini göremiyorum. Biraz yaklaşabilir mi?
6: Hayır, yaklaşamaz. Siz soruma cevap verin. Neden çarık giymiyorsunuz?
3: Günah işlememeye söz verdiğim zaman yalın ayaklıydım. O anı unutmamak için bir daha çarık giymedim. İnsan içinde yaşadığı zamanı bilmeli. Fakat geldiği yeri de unutmamalı. Büşri Hafi, sarhoş Büşri unutmasın diye böyle geziyor kardeşim. Bilmem anlatabildim mi? Cevabımıza rağmen ortaya çıkmadığına göre bize müsaade. İnşallah öğle namazında yine buradayız. Gel İbrahim, beraber gidelim. Yolun kenarındaki şu ihtiyar ne diyor? Bir arzun mu var?
0: Çokmuş.
3: Al şu kaftanımı, sana hediye ediyorum.
0: Allah razı olsun. Sağ olun.
3: Hadi İbrahim, gidelim. Bir endişen mi var? Niçin ikide bir arkana bakıyorsun?
1: Sanki biri bizi takip ediyor. Bir ses işittim de.
3: Endişelenme. Allah'ın takdirinden gayrısı olmaz.
2: Bişir'in yanındaki az daha beni görüyordu. Tam zamanında attım kendimi şu köşeye. Bişir'in evine gidiyor olmalılar. Anlaşılan bir Bağdatlıları bir şeyler vererek kandırıyor. Demir kaftanını bir dilenciye verdi. Böylece kalp kazanıyor. Mer de pek zengindi. Demek ki demirciye bıraktığı paradan başka parası da var ki burada sağa sola dağıtıyor. Kim bilir evi nasıl şatafatlıdır. Fakat bunlar Bağdat'ın dışına çıktılar. Nehre doğru yürüyorlar. Ortada ev falan da kalmadı. Ne? Ya, nehrin kıyısındaki bir kulübeye girdiler. Şu ağacın arkasına gizlenip onları dinleyeyim. Aa, bir ağlıyor galiba.
1: Bir saman çöpü dahi kalmamışlar. Hırsızlar her şeyi alıp götürmüşler. Efendim, niçin ağlıyorsunuz?
3: Çalınanlar için değil. Hırsız için ağlıyorum.
1: Hırsız için mi?
3: Evet. İşlediği bu günaha karşılık cehennemde yanacağını düşünüp ağlıyorum.
2: Şimdi ikisi beraber ağlıyor. Fakat öteki dün gece evinde misafir kaldığım zengin Bağdatlı değil mi? Evet, evet, ta kendisi. Şimdi anladım. Biz Bağdat'ın zenginleriyle ahbaplık kurmuş. Bu yolda onlardan parasız duruyor. Çarpları şu dala asayım. Tam Bişir'in penceresinin karşısında. Bakar bakmaz tanır. Aman, aman, dışarı çıktılar. Kendimi iyice gizleyeyim. Bağdat'a doğru gidiyorlar. Öteki Bişir'den ayrılıp evine gitti. Bişir doğruca dükkana girdi. Kebap, ekmek ve helva aldı. Şu dükkandan da bir testiyle çıktı. İçinde mutlaka şarap vardır. Ne valiydizdi. Ah Bişir, kimi kandırıyorsun? Kaftanını bir fakire verdi. Sade gömlekle kaldı. Ama hiç huylu huyundan vazgeçer mi? Nasıl da acele gidiyor. Bağdat'a çıktık. Hala bir yere oturmadı. Demek ki kırlarda yalnız başına kafayı tüt süleyecek. Tam içerken sahte evliyayı yaka paça götüreceğim. Benim kinim sönmez. Ben hep aynı benim. Fakat hala yürüyor. Üstelik bir köye yaklaştık. Olamaz. Bir şarap testisiyle köyün mescidine giriyor. Bak sen Bişir'in yaptığına. Bir de el aleme alimlik taslar. Demek mescitte içecek. Şurada durup biraz bekleyeyim. Çilingir sofrasını kurmuştur. Suçüstü yakalamanın zamanı geldi. Fakat içeride kimse yok. Ha? Bu ses de ne? Şu köşede biri yatıyor. Hey, neyin var senin?
0: Hastayım.
2: Burada senden başka kimse yok mu?
0: Yok, yalnızım.
2: Peki az önce buraya biri girmişti, o nerede?
0: Ha, o mu? Ha. O Bişri Hafi'dir. Gitti.
2: Gitti mi?
0: Evet. Her hafta cuma günü ta Bağdat'tan gelir. Bana yiyecek ve ilaç getirir. Ben yatalak bir hastayım. Elim kolumu tutmaz.

0: O getirdiklerini bana lokma lokma yedirir. Ben giderim.
1: Ne zaman gitti?
0: Biraz önce.
1: İmkansız bu. Ben onu dışarıda gözlüyordum. Ama çıktığını görmedim.
0: İmkansız mı? Ha. Ne diyorsun sen? Bişri Hafi ta Bağdat'tan buraya bir anda gelebilir. O evliya, onun kerameti bu.
1: Eğer bu kerametse, bugün aynı kerameti ben de gösterdim. Çünkü ben de Bağdat'tan bir anda geldim. Ey ihtiyar, vücudun gibi aklın da istemiyor senin. Bağdat ne kadarlık yer ki?
0: Bağdat buradan 10 günlük yol uzaktadır. Eğer 10 günlük yolu bir anda yürüdüm diyorsan ya delisin veya veli.
1: Ne diyorsun? 10 günlük yol mu? İnanmıyorum.
0: Bana inanmıyorsan git köydekilere sor.
1: Soracağım tabii. Sen yalancısın. Yalan söylüyorsun. Hemen gidiyorum.
0: Selametle.

0: Ne oldu? Sordun mu? Söylediklerim doğru muymuş?
1: Ah, ahmak ve zalim nefsim. Boynuma yular takarak beni senelerce güttün.
0: Niçin ağlıyorsun?
1: Şimdi ne yapacağım?
0: Burada kal. Bişri Hafî Hazretleri haftaya yine gelecek.
1: Fakat ben hemen gidip ondan özür dilemek, ayaklarına kapanıp yalvarmak istiyorum.
0: Haftaya gelince özür dilersin. Burada bekle. Bak, şu yemekleri Bişri Hafî getirdi. Senin geleceğini de biliyormuş ki iki kişilik getirmiş. Bak, seni de düşünmüşler.
1: Ah Ahmet, ah! Sen ne rezilmişsin. Herkesi kendim gibi bildim. Hiç düşünmedim. Düşünemedim. Demirci Cafer ölmeden evvel bana demir ayakkabı ısmarlamak için birinin geleceğini haber vermişti. Bana gelen o adamı nasıl da tanıyamadım. O evinde misafir kaldığım zattı. Bişri Hafî'nin talebesi. Ah, ah, Bağdat'a geldiğim ilk gün yapışmalıydım Bişri'nin eteklerine. Ah!
0: Hadi buyur.
2: Efendim, o demirci birkaç gündür meydanda yok.
3: Onun da içine kor düştü. Bir demir gibi dövülecek kıvama gelmek üzere. Gözyaşı döküp tövbe etmekle meşgul.
2: Getirdiği çarıklar ne oldu?
3: Bir de pencereden karşıki dala bak.
2: Ha, işte orada. Ağaçta asılı vaziyette duruyorlar. Efendim, bu çarıkların sırrı nedir?
1: Bugün cuma. Ne zaman gelir?
0: Neredeyse burada olur. Ha, geldi işte. Bakın efendim, bu sizin eski bir arkadaşınız. Bir hafta bana hizmet etti. Sizi bekliyor.
1: Tanıdınız mı beni? Ben Basralı Ahmet'im. Haydut Ahmet.
3: Hayır. Sen Demirci Ahmet'sin.
1: Özür dilerim.
3: Ağlamayın bırak. Hemen Bağdat'a dön.
1: Fakat bunca yolu nasıl giderim? Siz benimle gelmiyor musunuz?
3: Şu yiyecekleri yedirip geleceğim. Bağdat'ta görüşürüz. Yürü ve hiç arkana bakma. Hadi. Selametle.

Aa, burası Bağdat Çarşısı. Rüyada değilim. Bir rüya değil bu. Bağdat'ta ve çarşıdayım. Hemen Büşra Hafiye'nin evine gitmeliyim. Büşra Hafiye eve gelmiş. Talebeleriyle sohbet ediyor.

0: Demirci Cafer. Ölmeden evvel bana yerleştiğin yerde sevdiğin birini bekle demişti. İşte Ahmet. Seneler sonra çıktı geldi. Gel Ahmet, şöyle yanıma otur.
1: Demirci Cafer demişti ki, eğer çarıkları giymezse hemen eteklerine yapış, yanından ayrılma. Bense hata ettim, şeytana uydum.
0: Üzülme, pişmanlık tövbedir. Benim misafirimsin. Buraya benim için gelmedin mi? Senden demir çarık istemiştim, sen de getirdin.
1: Demir çarık mı? Hani nerede?
0: Astığın yerde. Bak, dalda sallanıp duruyorlar.
1: Hayret.
0: Dünya uzunca bir hayretten başka ne ki?

0: Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Mezbadan tezgaha, Ankara Et noktasında.
5: Ankara Et noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et noktası İstanbul yolu Şaşmaz kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete pazarı ve Samsun yolu 1011 kavşağında.
4: Mezbadan tezgaha, Ankara Et noktasında.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
8: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim. Göktürk Beko'da sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54, Siteler, Ankara.
9: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Zorunlu ya.
5: Vakti muhabbet. Vakti muhabbet.
6: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Mesnevi'den hikaye. Zünnun-u Mısri'nin tımarhaneye düşmesi. Zünnun-u Mısri'nin başına bir hal geldi. Bu hal onda yeni yeni coşkunluklar, yeni yeni cezbeler meydana getirmekteydi. Bunu anlamayan gafiller ondan rahatsız oldular. Nihayet Zünnun'u tımarhaneye attılar. Bunu duyan dostları onu ziyarete gittiler. Zünnun onlara bağırdı. ''Siz kimsiniz? Neden geldiniz?'' dedi. Onlar sükunetle cevap verdiler. ''Biz senin dostlarınız. Buraya halini, hatırını sormak için geldik.'' dediler. Zünnun bunun üzerine onlara saldırdı. Üzerlerine taş, toprak atmaya, onlara sopa sallamaya başladı. Her biri korkusundan bir yana kaçtı. Bunun üzerine Zünnun bir kenarda durup gülmeye başladı. ''Neden böyle kaçıp her biriniz bir köşeye sığındınız? Hani dostlarındınız? Dostun eziyeti dosta ağır gelir mi? Dostun alameti dosttan gelen

0: zorluğa katlanmak değil midir?" dedi. Kalp de her an başka başka şeyler baş gösterir. İnsan bazen şeytanlaşır, bazen melekleşir, bazen tuzak kesilir, bazen de yırtıcı hayvan. İnci nedir ki? Bir katrede gizlenmiş bir deniz, bir zerreye sığınmış güneş. Madem bir hırsızlık ediyorsun, bari latif bir inciyi çal. Madem ki hamallık ediyorsun, bari değerli bir yük taşı.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Agrotech Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotech Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotech Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır.
11: Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
15: Radyo Hedef FM 91.8.
16: Mütealsin sen. Mütealsin ki her yücelik senden. Sen yüceltmezsen her şey alçalır, öteler sende saklıdır. Akıl ve idrak seni anlamaktan uzaktır.
17: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
18: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında bu haftada sizlerle birlikteyiz. Aziz dostlar, bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttakîn ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi, rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, geçen haftadan hatırlayacaksınız. Cehennemin vücuduna dair nükteleri okumaya başlamıştık. Cehennemin var olduğunu, geçmiş iman meyvelerinin, daha önce anlattığımız iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmadığını, çünkü Allah'ın hadsiz rahmetinin o cehennemden korkan insana korkma tevbe kapısı açıktır, bana gel tövbe kapısıyla gir dediğini, böylece ta ki cehennemin vücudu değil korkutmak, belki sana cennetin lezzetlerini her şey zıttıyla bilinmesi münasebetiyle tam olarak bildirsin ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen, hakkı çiğnenen hadsiz mahlukatın intikamları da cehennem vasıtasıyla alınmış olsun ve böylece seni keyiflendirsin diye aynı hak ve hikmet olduğunu cehennemin vücudunun da izah etmiştik. Ve ikinci nüktede kaldık. İkinci nüktede yine cehennemin vücudunun Allah Teala'nın rahmetine, adaletine, hikmetine münafi olmadığını, zıt düşmediğini, bilakis bunlarla örtüştüğünü, bunların da gereği olduğunu burada ikinci nüktede izah edecek. İkinci nükte ile devam edelim inşallah. İkinci nükte, cehennemin vücudu ve şiddetli azabı, hadsiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Asla cehennemin var olması, vücudu ve cehennemdeki o şiddetli azap Allah'ın o sonsuz rahmetine, hakiki adaletine, israfsız ölçülü hikmetine, yani herhangi bir işin, mevzunun, hadisenin arkasındaki pek çok gayelerine, Cenab-ı Hakk'ın Rabbani hikmetlerine asla bir zıddiyeti bulunmuyor. Belki rahmet ve adalet ve hikmet onun vücudunu isterler. Zıddiyeti olmadığı gibi bilakis Allah'ın o sonsuz rahmeti, o israfsız ölçülü hikmeti ve hakiki adaleti dahi cehennemin vücudunu gerektirir, isterler. Neden böyledir? Çünkü nasıl ki binler masumların hukuklarını çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüzer mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek, adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Bir canavar düşününüz ki bir koyun sürüsüne dalıp parça parça ediyor, masum hayvanları katlediyor. Siz o canavarı öldürdüğünüzde zulmetmiş olmazsınız. Bilakis diğer masum hayvanların hukukunu korumuş, tam bir adalet etmiş olursunuz. Yahut birisini düşünün ki bazı zalimleri binlerce masumların, garibanların, güçsüzlerin haklarını çiğniyor, kendindeki güç ve kuvvetle zulmediyor, eziyet ediyor. Onu cezalandırmak haşa Allah'ın rahmetine ters düşmez, bilakis diğer insanlara merhamet etmek demektir. Hakları çiğnenen insanlara adaletin gereği, rahmetin gereği, hikmetin iktizası olarak merhamet etmek, o zalimi cezalandırmanın doğru olduğunu, hak olduğunu, adil olduğunu, adaletli olduğunu göstermektir. Ve o zalimi affetmek ya da o canavarı, hayvanları parçalayan o canavarı serbest bırakmak, bir tek yolsuz merhamete mukabil yüzler biçarelere yüzler merhametsizliktir. O canavara acısanız, o hayvanları parçalayan canavara, onu serbest bıraksanız yahut o masum insanlara zulmeden zalimleri merhamet edip bıraksanız, bir kişiye merhamet edeyim derken ki o da haksız, zalim ve canavardır, binler masuma zulmetmiş olursunuz, merhametsizlik etmiş olursunuz. Demek ki cehennemde zalimlerin cezalandırılması, masumların hukuku namına
aynı hak ve adalet ve hikmettir değerli dinleyenler. İşte aynen bu misal gibi cehennem hapsine girenlerden olan kafir-i mutlak, mutlak küfürde adam asla Allah'a, ahiret gününe, imanın diğer şartlarına inanmıyor. Bir ömür boyu küfür içinde yaşıyor ve küfrün mücadelesini veriyor hakka karşı, imana karşı. İşte cehennem hapsine girenlerden olan bu küfrü mutlak sahibi küfrüyle neler yapıyor bir bakalım. Hem Esma-i İlahiye'nin hukukuna inkar ile tecavüz ediyor. Cenab-ı Hakk'ın isimleri bu kainatta değerli dinleyenler tecelli ediyor. Her bir mevcutta, her bir mahlukta, yani canlı cansız Allah'ın yarattığı ne varsa ki her şey Allah'ın mülküdür, tamamında Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı dediğimiz o güzel isimleri tecelli ediyor. Kafir inkarıyla, haşa Allah'ı inkar etmekle, Cenab-ı Hakk'ın esmasını inkar etmekle had ve hesaba gelmez. Sayısını bilemediğimiz kadar çok Esma-i İlahiye'nin o tecellilerini inkar ettiğinden o esmanın hukukuna inkarıyla tecavüz etmiş olur. Bunun elbette karşılığı olmalıdır ve olacaktır. Yine hem o esmaya şehadet eden mevcudatın, o Esma-i İlahiye'nin üzerinde çalıştığı, cilvesini gösterdiği, tecelli ettiği mevcudat var, varlıklar var. Onlar da diyor ki evet, Allah'ın isimleri bizim üzerimizde tecelli ediyor diye şahitlik ediyorlar. Allah'a ayet oluyorlar. İşte o esmaya şehadet eden mevcudatın, varlıkların şehadetlerine de tekzib ile yalanlamakla, küfürdeyse adam Allah'ı kabul etmiyorsa ne demiş oluyor? Böyle bir şey yok diyor, tövbe haşa. İşte onların şehadetlerini tekzib ile, yani yalanlamakla onların hukuklarına da tecavüz ediyor. Yani hem Esma-i İlahiye'yi tezyif, inkar, hem mevcudatın Allah'a olan şehadetlerini inkar ederek, onları yalanlayarak onların hukukuna tecavüz ediyor. Yine hem mahlukatın, yaratılmış bütün bu mahlukatın o Esma'ya, Allah'ın isimlerine karşı tesbihkârâne yüksek vazifelerini inkar etmekle hukuklarına tecavüz ediyor. Her bir mevcudat, her bir mahlukat kıymetli dinleyenler, hayatlarıyla, yapmış oldukları işleriyle, görevleriyle Allah'a ibadet etmiş oluyorlar. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar. O esmayı dillerinde virt etmişler, zikir olarak okuyorlar. İşte kafir küfrü mutlakıyla bunu da inkar ediyor. Mevcudatı adeta başıboş, serseri tesadüfe yahut kör kuvvete yahut sağır tabiata isnat edip Allah'ın esmasını olan tesbihlerini reddettiğinden dolayı, inkar ettiğinden dolayı onların o vazifelerini, onların hukukuna da çiğnemiş, tecavüz etmiş oluyor. Yine hem kainatın gaye-i hılkatı ve sebebi vücudu ve bekası olan, kainatın yaratılmasına, vücuda gelmesine, gayesine sebep olan tezahür-ü rububiyet-i ilahiyeye, Allah'ın Rablığının, ilahlığındaki terbiye ediciliğinin görünmesidir kainatın yaratılmasındaki gaye. Bütün mevcudat bunu gösteriyor. Cenab-ı Hak her şeyin Rabbi olduğunu, her şeye boyun eğdirdiğini, her şeyi terbiye ettiğini, her şeyin rızkını verdiğini, her şeyi tedbir ve tedbir ettiğini esmasıyla tezahür ederek mevcudat ve mahlukat üzerinde o ilahi Rablığını gösteriyor. İşte küfrü mutlakta olan bu tezahür-ü rububiyeti ilahiyeye karşı ubudiyetleriyle mukabelelerini ve aynedarlıklarını tekzib ile hukuklarına bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle

Ne yapıyor? Kafir küfrüyle bunu da inkar ediyor. Mevcudatın Allah'ın Rablığının tezahürüne karşı boyun eğmesini, ona itaat etmesini, ona karşı vazifesini, ubudiyet vazifesini yerine getirmesini de inkar etmekle onların da hukuklarına bir çeşit tecavüz etmiş, onları hakaretle küçük düşürmüş olması haysiyetiyle öyle azim bir cinayet ve bir zulüm işliyor ki değerli dinleyenler. Düşününüz kainatta sayısını dahi biz bilemiyoruz mevcudatın. Tecellilerin haddi hesabı aklımıza sığışmaz. Esma-i ilahiye ne kadardır onu dahi bilmeyiz. Meşhurları haricinde. Tüm bunlara hakaret etmek, hukuklarını çiğnemek, inkar ile yok saymak, yalanlamak öyle büyük bir cinayet ve öyle büyük bir zulümdür ki affa kabiliyeti kalmaz. Artık affedilmeye layık bir hali olmaz bunun. İşte bundan dolayı Bismillahirrahmanirrahim İnnallaha la yaghfuru eyyushraka bih ayetinin tehdidine müstehak olurlar. Onu cehenneme atmak, yani o küfrü mutlaktaki insanı cehenneme atmak, bütün bu zulümlerine karşılık bir yersiz merhamete mukabil hukuklarına taarruz edilen hadsiz davacılara, ondan davacı hadsiz mevcudat var, hadsiz esma-i ilahiye var, mahlukatın tesbihleri var, Allah'a olan şehadetleri var, hepsi o kafirden kendilerine hakaret ettiği için, kendilerinin Allah ile olan bağlarını reddettiği, yalanladığı için, şehadetlerine perde çektiği için, onları tezyif ettiği için, makamlarından düşürdüğü için, Allah'tan başka şeylere nispet ettiği için bütün o mahlukat, o mevcudat ondan davacıdır. İşte bir tek kafir cehenneme girmemek için güya yersiz bir merhamete mukabil bütün o hukuklarına taarruz edilmiş hadsiz davacılara hadsiz merhametsizlik olur eğer o kafir cehenneme girmemiş olsa. Aynen bu dünyada binlerce milyonlarca insanı katledip zulmedip sonra da ya buna yazıktır bunu öldürmeyelim merhamet edelim demek gibi olur bu. Yahut da masum hayvanlara saldıran canavarı serbest bırakıp dokunmamak gibi olur. İşte o davacılar cehennemin vücudunu istedikleri gibi onlar ister ki bu kafir, bizi inkar eden bu kafir, Allah'ın esmasına olan şahitliğimizi reddeden bu kafir cehenneme girsin isterler. Onların bu isteklerine karşılık, bu davalarına karşılık Allah'ın izzeti ve celali de ve azameti kemali de cehennemin vücudunu kati olarak isterler. İşte değerli dinleyenler, Bismillahirrahmanirrahim İnnallaha la yaghfuru eyyushraka bih ayetinin tehdidine kafirler böylece müstehak olmuş, orayı hak etmiş olurlar. Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz buyuruyor ayet-i kerimede Nisa suresinde. Allah affetmez. Kimi affetmiyor? Kendisine ortak koşanları, şirkte olanları Cenab-ı Hak bağışlamaz diyor. Evet, nasıl bir serseri, asi ve raiyete tecavüz eden bir adam. Bir memlekette bir adam düşününüz ki serseri, avare, isyankar ve oranın tabiilerine, raiyetine zulmediyor. Onların haklarını çiğniyor. Böyle bir adam. Oranın, o memleketin izzetli hakimine dese ki beni hapse atamazsın ve yapamazsın diyerek onun izzetine dokunsa, ben istediğimi öldürürüm, istediğim insanların malını mülkünü yağmalarım, istediğim insanları eziyetimle cezalandırırım, sen de bana bir şey yapamazsın dese oranın izzetli hakimine, ne olur? Onun izzetine dokunur. Elbette o şehirde hapishane yoksa bile o edepsiz adam için o hakim ne yapacak? Bir hapishane yapacak. Sen nasıl benim raiyetime zulmedersin? Hem zulmetmekle de kalmaz, ben bunlara zulmederim, sen de bana bir şey yapamazsın diyerek ona kafa tutarsın. İşte kafirin dünyadaki hali budur değerli dinleyenler. Allah'a haşa kafa tutuyor. Sonra da diyor ki ahireti inkarla beraber böyle bir şey yok, sen de bana bir şey yapamazsın haşa. İşte aynen bu padişah misali gibi, hükümdar örneği gibi ne diyor? Orada hapishane yoksa dahi o hakim, o raiyetinin hukukunu muhafaza etmek ve o edepsiz adama haddini

indirmek için orada bir hapishane yapacaktır. Onu içine atacak. Aynen öyle de kafir-i mutlak, mutlak küfürde olan, İslam'a, imana harp açan, o kafir-i mutlak küfrüyle izzeti celaline şiddetle dokunuyor. Allah'ın izzetine dokunuyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı tanımıyor, reddediyor. Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesini tezif ediyor, tahkir ediyor. Mevcudatın şehadetlerini reddediyor. Allah'ın izzetine dokunuyor. Ve azameti kudretine, Allah'ın kudretinin büyüklüğüne inkar ile dokunduruyor. Haşa sen bana bir şey yapamazsın mantığıyla. Aynen misalde olduğu gibi. Ve yine kemal-i rububiyetine, tam bir Rablığı var Allah-u Teala'nın, mükemmel. Rablığına da tecavüzle ilişiyor. Canımın istediği gibi yaşarım, seni de tanımam diyor haşa. Ya da yok farz ediyor. Allah-u Teala'nın işte izzeti, kudreti, celali bunlara müsaade etmez. Elbette cehennemin pek çok vazifeleri için, pek çok esbab-ı mucibesi ve vücudunun hikmetleri olmasa da, cehennemin pek çok gerektiren şeyler var ki buraya kadar zaten bazıları izah edildi. Pek çok gerektiren şeyler var, çok sebepleri var, çok da hikmetleri var. Velev ki bunlar olmasa bile kafirin bu haline karşı, Allah'a meydan okuması haline karşı, öyle kafirler için bir cehennemi halk etmek, bir cehennem yaratmak ve onları, o kafirleri içine atmak, o izzet ve celalin şe'nidir. Allah-u Teala'nın izzetinin, celalinin, büyüklüğünün gereğidir. Haşmetinin ve ululuğunun gereğidir. O kafirleri içine atıp, sen misin beni tanımayan, sen misin mahlukatıma zulmeden, sen misin mevcudatın esma-i ilahiye olan tesbihlerini reddeden, sen misin cehennemin vücudunu inkar eden diyerek, o kafire, o edepsize haddini bildirmek için Cenab-ı Hak onu cehennemin içine atacaktır. Bu izzetinin ve celalinin gereğidir değerli dinleyenler. Bütün bunlarla birlikte hem mahiyeti küfür dahi cehennemi bildirir. Küfrün iç yüzü, küfrün ne olduğu dahi aslında cehennemi bildiriyor, cehennemi tanıttırıyor. Evet, nasıl bildiriyor ona bakalım. Nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse, bir imanımız var. Kalbimizle tasdik ettiğimiz, dilimizle ikrar ettiğimiz, Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine ve Cenab-ı Hakk'ın inanmamızı istediği şeylere iman etmişiz. Eğer bu iman ettiğimiz mahiyet cisimleşmiş olsa, tecessüm etse, yani ceset giyse, lezzetleriyle bir cenneti hususiye şekline girebilir. Adeta o iman bir çekirdek gibi olup, aynen bir çekirdeğin bir ağacı meyve vermesi misali gibi, o imanımız cisim giymiş olsa hususi bir cennet hükmüne gelip lezzet verebilir. Ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Demek ki herkesin kalbindeki imanı ona bir nevi cennet hayatını yaşattırır. Ona cenneti hissettirir. Cennetin varlığından haber verir. Aynen onun gibi değerli dinleyenler. Öyle de Risale-i Nur'da delillerle ispat edilmiş ve baştaki meselelerde dahi işaret edilmiş ki küfrün ve bilhassa küfr-ü mutlakın ve nifakın, yani münafıklığın ve irtidadın, dinden dönmenin öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri ve manevi azapları var ki, iman nasıl lezzet veriyorsa insana, küfür, özellikle mutlak küfür, tam dinsizlik, münafıklık, dinden dönmek insanı öyle karanlıklara boğar ki kendi kalbinde, ruhunda, vicdanında ona dehşetli elemlerle birlikte manevi azaplar çektirir. Eğer o mahiyette, o azaplar, o karanlıklar, o küfürden gelen hastalıklar cisimleşmiş olsa, ceset giymiş olsa, eğer tecessüm etse, o mürtet, yani dinden dönen adama bir hususi cehennem olur. Ve büyük cehennemden gizli haber verir. Yani aslında her kafir, her münafık, her mürted kalbinde o küfrünün neticesi olarak bir manevi cehennemi yahut cehennem azabını hisseder. O da büyük cehennemden ona haber verir. Ve bu fidanlık dünya, bu dünya bir mezraadır, bir fidanlıktır. Ekersiniz, mahsulünü ahirette alırsınız. Dünya mezraatul ahiret buyurmuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu dünya, bu fidanlık, bu mezra olan dünya, mezrasındaki hakikatçikler,
Bu fidanlıkta küçük hakikatçikler var. İşte insanın kalbi

kalbindeki imanın cennetten, kalbindeki küfrün cehennemden haber vermesi hakikatçi gibi. Bu hakikatçikler ahirette sümbüller vermesi noktasında. Nasıl ki imanımız sümbüllenip bir ağaç hükmüne geliyor, yani cennet oluyor. Küfür de işte onu cehenneme atıyor, cehennem oluyor onun için. Bu noktadan bu zehirli çekirdek, yani imansızlık, küfür, o zehirli çekirdek o zakkum ağacına işaret eder. Ben onun bir mayesiyim der ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için, beni kim kalbinde taşıyorsa der, o küfür, o münafıklık, o zulüm, o imansızlık ona bir zakkum ağacını, cehennemi hissettirir. Ben bunun çekirdeğiyim, mayasıyım der. Onu kalbinde taşıyan için o zakkum ağacının bir hususi numunesi benim meyvem olur diyerek gizliden ona ihsas ettirir, ona haber verir. Madem küfür hadsiz hukuka tecavüzdür. Evet değerli dinleyenler, baştan beri izah ede geldiğimiz üzere küfür hadsiz hukuka tecavüzdür. En başta Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesi olmak üzere pek çok mevcudatın, mahlukatın tesbihine, Allah ile olan irtibatına, insanların hukukuna tecavüzdür imanlı olanların. Elbette hadsiz bir cinayettir. Madem ki hadsiz hukuka tecavüz var, hadsiz cinayet hükmündedir. Öyleyse hadsiz bir azaba müstahak eder onu. Madem bir dakika katil, nasıl peki hadsiz azaba onu müstahak ediyor? Birisi bir dakikada bir adam öldürse, bir dakika katil 15 sene cezada 8 milyona yakın dakikada hapis cezasını çekmesini, adalet-i beşeriye kabul edip maslahat ve hukuku âmeye muvafık görür. Ortalama 15 sene ceza alır bir katil. Kaç dakikada işlemiştir cinayeti? Bir dakikada. Bir dakikaya mukabil 15 yıl ortalama yaklaşık 8 milyon dakika ceza verilir ona ve bunu umumi hukuk ve her insan der ki iyi oldu, bunu hak etti. Beşeri hukuk dahi onun bu milyonlar sene, milyonlar dakika hapis cezası çekmesini beşerin adaleti madem kabul edip umumun hukuku namına uygun görüyor, elbette bir küfür bin katil kadar olması cihetiyle, halbuki bir küfür ebedi hayatı yok saydığı gibi milyarlarca, trilyonlarca, sayısını bilemediğimiz kadar mevcudatın hukukuna tecavüz olduğundan o kadar cinayet hükmündedir. Bu cihetle bir dakika küfrü mutlak 8 milyara yakın dakikalarda azap çekmesini o kişinin o kanunu adalete muvafık geliyor. Yani insanların adaletiyle dahi baksak bir dakika küfür 8 milyar dakika o kişinin ceza çekmesini gerektirir. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren 2 trilyon 880 milyara yakın dakikada azaba müstahak ve halidine fiha ebeda. Ebedi olarak orada kalıcıdırlar. Sırrına mazhar olur. Her neyse demiş. Yani yeterince izah ettik buraya kadar. Demek istenilen anlaşılmış oldu diyor değerli dinleyiciler. Evet. Bu da Nisa suresinde geçiyordu ayet-i kerime. Bir önceki ayet-i kerime de öyleydi. Onlar orada ebedi olarak devamlı bir surette kalıcıdırlar buyuruluyor. Halidine fiha ebeda ayeti kerimesinde. Kur'an-ı Hakîm'in cennet ve cehennem hakkındaki mucizane izahatı ve Kur'an'ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur'un cennet ve cehennemin vücutlarına dair hüccetleri daha başka beyana ihtiyaç bırakmamışlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayetler öyle mucizane bir tarzda, öyle güzel bir şekilde izah etmiş ki neyi? Cenneti ve cehennemin vücudunu. Cennet ve cehennem hakkındaki ayetler gayet güzel bir şekilde izah etmiş. Yine Kur'an'ın bir tefsiri olan ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur dahi cennet ve cehennemin vücutlarına dair delilleri işte birkaç haftadır okuyoruz, sizlere anlatıyoruz. Gayet kat'i bir şekilde izah etmiş. Öyle güzel izah etmiş ki başka söze, beyana ihtiyaç bırakmamışlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tefekkerune fî halgıs semâvâti vel ardı rabbena mâ halakta hâzâ bâtilâ. Subhaneke fekina azâben nâr. Rabben asrif annâ azâbe cehenneme inne azâbeha kâne garâma. İnneha sâet müstakarran ve mukâma gibi çok ayetler ve başta Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm olmak üzere umum peygamberler ve ehl-i hakikat her vakit davalarında en ziyade ecirna minennar, necina minennar, hallisna minennar
fedahiş ve vahiy ve şuhuda binaen onlarca katiyet kesbeden cehennemden bizi hıfzet demeleri gösteriyor ki insanların, nevi beşerin en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Evet değerli dinleyenler, ayet-i kerimelerde buyruluyor ki o gökler ile yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle dua ederler: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle. Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir karargah ve ne kötü bir ikametgahtır. Ya Rabbi, bizi cehennem ateşinden koru. Ya Rab, bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya Rab, bizi cehennem ateşinden halas eyle. İşte bu gibi dualarla ve ayetlerle değerli dinleyenler, en başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün peygamberler, bütün evliyalar vahye dayanarak, şuhutlarına, kerşif kerametlerine dayanarak her birisi cehennemden muhafaza olmayı dilemekle, cehennemden ya Rabbi bizi hıfzet, koru demekle, bizi cehennem azabından koru, cehennem azabından kurtar, cehennem azabından halas eyle demekle insanlığın en büyük meselesinin cehennemden kurtulmak olduğunu, o ateşe girmemek olduğunu bizlere ders vermişler. Ve kainatın pek çok ehemmiyetli ve muazzam, büyük ve dehşetli bir hakikati cehennemdir ki değerli dinleyenler, en büyük hakikatlerinden birisidir. Bir kısım ehli şuhut ve ehli keşf ve ehli tahkik, yani araştırmacılar, evliyalar, asfiya zatlar onu müşahede eder. Cehennemi görürler. Ve bir kısmı onun tereşşühatını, yani sızıntı dediğimiz izlerini ve gölgelerini görürler. Bunu görmekle birlikte dehşetinden feryat ederler. Bizi ondan kurtar ya Rabbi derler. Bir insan 1000 sene saadetli bir şekilde yaşasa değerli dinleyenler, 1000000 sene yaşasa, sonunda fani olup öldüğü zaman cehenneme giderse eğer, Allah göstermesin, ebediyen cehennemde kalırsa yahut o cehenneme girerse, o ateşe, bütün o saadetleri, lezzetleri hiçe inmez mi? 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40-50 sene, yani uzun bir müddet tatlı, saadetli bir hayat yaşayan insan, başına gelen küçücük bir hadisede bütün o tatlı saadetlerin bu elemin içinde gark olup gittiğini bilmez mi? İşte bir ömür yaşayan insan, ebediyen Allah göstermesin, cümlemizi muhafaza etsin, o cehenneme girerse yahut orada kalırsa, burada yaşadığı zamanla da yazık değil midir? Boşa geçmiş olmaz mı? Ve ebedi bir cehennemde kalmak gibi bir bedbahtlık, hangi akıl, hangi his, hangi vicdan bunu kabul eder? Öyle bir yer ki orası, işte ayet-i kerimelerle Allah-u Teala ikaz etmiş, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam oradan kurtulmak için kendisinin ve ümmetinin dua etmiş. Bütün peygamberler, bütün evliyalar, asfiyalar, aktablar cehennem azabından kurtulmak için dua etmişler. Kainatın en muazzam, en dehşetli, en büyük bir hakikatidir cehennem hakikati. Onun gölgesini dahi görenler, hissedenler, izlerini bilenler feryat etmişler. Ya Rab bizi kurtar demişler. Şu halde aklı başında olan insana en büyük meselelerinden birisinin cehennemden azat olmak, oraya girmemek, oradan kurtulmak olması en mühim meselesi olmak lazım değil midir? Evet, bu kainatta hayır, şer, lezzet, elem, ziya, zulmet, yani nur ve karanlık, hararet ve burudet, soğukluk ve sıcaklık, güzellik ve çirkinlik, hidayet ve dalalet birbirine karşı gelmesi ve içine girmesi pek büyük bir hikmet içindir. Cenab-ı Hak pek büyük bir hikmet için bu kainatta sıcakla soğuğu, geceyle gündüzü, güzellikle çirkinliği, dalaletle hidayeti, soğuklukla sıcaklığı, lezzetle elemi ve hakeza bütün zıtları birbirinin içine koymuş. Pek büyük bir hikmet içindir bu. Çünkü şer olmazsa şayet hayır bilinmez. Onun için hayırla şer birbirinin içine girmiş. Elem olmazsa lezzet anlaşılmaz.

Zulmatsız, karanlıksız ışığın ehemmiyeti olmaz ki. Soğukla hararetin dereceleri tahakkuk eder. Çirkinlik ile hüsnün tek bir hakikati bin hakikat olur. Hiçbir tarafta çirkinlik olmasa herkes güzel olur. O güzelliğin bir değeri olmaz. Ama bir tek çirkinlikle binler güzelliğin meydana çıkması onunla olur. Ve binler çeşit hüsn mertebeleri vücut bulur. Cehennemsiz cennetin pek çok lezzetleri gizli kalır. Hatta denilir ki cennetlikler cehennem azabını gördüklerinde lezzetleri daha da kat kat artar. Çünkü oraya girmediklerine, oradaki azabı tatmadıkları için ayrı bir lezzet alırlar. Cennetlikler de, düzeltiyorum, cehennemlikler de cennettekilerin lezzetini görünce orada çektikleri azap daha da kat kat artar. Çünkü hem kendileri azapta hem o cennet nimetlerini kaybetmişler. İşte her şey zıddıyla biliniyor. Demek ki cennetin pek çok lezzetleri cehennemsiz gizli kalır. Bunlara kıyasen değerli dinleyenler, her şey bir cihette zıddıyla bilinebilir. Demek ki her şeyi zıddıyla bilebiliriz. Ve bir tek hakikati sümbül verip, başaklandırıp çok hakikatler olur her şey zıddıyla. Madem bu karışık mevcudat, dar-ı faniden dar-ı bekaya, yani bu fani dünyadan ahiret alemine akıp gidiyor. Bu dünyadaki bu zıtlıklar, bu varlıklar, bu mevcudat birbiri içinde karışmış bir halde dünyadan ahirete akıp gidiyor. Elbette. Nasıl ki hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler cennete akar. Peki ahirete akıyor. Ahirette cennet ve cehennem iki havuz gibi. Cennete ne akıyor? Nur akıyor, ışık akıyor, ubudiyet akıyor, lezzetler akıyor, hayırlar akıyor. İman gibi şeyler cennete akıyor. Aynen öyle de şerler nereye akacak? Elemler, karanlıklar, zulümler, çirkinlikler, küfürler nereye akacak? Bunun gibi zararlı şeyler, onlar da cehenneme akıyor. Cehennem havuzunu dolduruyor. İşte şerler, elemler, karanlık, çirkinlikler, küfür gibi zararlı şeyler de cehenneme yağıyor. Ve bu mütemadiyen çalkalanan kainat selleri o iki havuza girer, orada durur. Kerametli 29. sözün ahirindeki 29. söz vardı. Bekayı ruha dair, meleklere dair, ahiret hayatına dair ispat eden ve kerametliydi biliyorsunuz. İşte orada onun sonundaki remizli nüktelerine havale ederek bu mevzuyu kısa kesiyoruz diyor değerli dinleyenler. 29. sözü de bil vesile hepinizden okuyup, hatta gruplar halinde birbirinizle mütalaa ederek okuyup anlatmanız başkalarına tavsiye olunur değerli dinleyenler. Evet, bu dersleri mevzunun başında söylemiştik. Üstad Hazretleri hapishanede Yusuf Medresesi dediği, Medrese-i Yusufiye dediği, Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda kalmasına nispeten oradaki arkadaşlarını anlatıyordu. Oradan da bugüne, yani bu dünya zindanında olan bizlere anlatıyor. Kendini nefis zindanına, şeytanın hapsine düçar etmiş olan bizlere anlatıyor. Ve diyor ki, ey bu Medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım. Onlara da bize de hitap ediyor. Biz de buyur üstadım diyoruz. Buyur üstadım. Bu dehşetli hapsi ebediden, o cehennemden, ebedi hapisten, hem de dehşetli o hapisten kurtulmanın kolay ve çaresi bu dünyevi hapsimizden istifade ederek, madem ki bu hapisteyiz, buradan istifade edin, yararlanın. Elimiz mecburiyetle yetişmediği çok günahlardan kurtulduğumuzla beraber, zaten birçok günaha giremiyorsunuz burada. Bu ne güzel bir fırsattır. Bununla birlikte eski günahlardan da tövbe edin diyor. Biz dinleyenler belki hapiste değiliz gerçek manada bir hapiste, ama bizler de hevesatımızın, arzularımızın, nefislerimizin hapislerindeyiz. Belki pek çok günaha düçarız. Hepsinden ne yapmalıyız? Tövbe etmeliyiz. Tövbe edin diyor. Bakınız, geçmiş günahlardan da tövbe edip farzlarımızı eda ederek her bir saat bu hapisteki ömrümüzü bir gün ibadet hükmüne getirmekle o ebedi hapisten, cehennem hapsinden necatımız, kurtuluşumuz ve o nurani cennete girmemiz için en iyi bir fırsattır bu. Bu fırsatı kaçırırsak

dünyamız ağladığı gibi ahiretimiz de ağlayacak. Dünyamız zaten hapisteyiz. Birçok nimetten, eşimizden, dostumuzdan, ahbabımızdan ayrı kalmışız. Zaten ağlıyor dünyamız. Bir de günahlarda gidersek, tövbe etmezsek, farzları yerine getirmezsek o ebedi hapisten kurtulamayız. Cennet nimetine kavuşamayız. Dünyamız ağladığı gibi ahiretimiz de ağlar. Hasiret dünya ve ahiret tokadını yiyeceksiniz o zaman. Eğer tövbe edip Allah'ın yoluna dönmezseniz o zaman hasret dünya vel ahiret, dünyada da ahirette de hasarete uğrayan, zarar eden, kaybedenlerden olursunuz. Dünyayı da ahireti de kaybetmiştir ayetine, onun tokadına müstahak olursunuz diyor. Bu makam yazıldığı zaman Kurban Bayramı geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Tekbirlerle Cenab-ı Hak nevi beşerin, insanlığın beşten birisine, yani 300 milyon insanlara birden Allahu Ekber dedirmesi. Bugün itibariyle Kurban Bayramı'nda 1,5 milyar Müslüman Allahu Ekber diyor bir anda. İşte Allah Teala'nın hepsine birden bu vesileyle Allahu Ekber, Allah en büyüktür dedirmesi. Koca küreyi arzın, dünyanın büyüklüğü nispetinde o Allahu Ekber kelime-i kutsiyesini adeta yeryüzünde bütün o Allahu Ekber kelimeleri büyük ve tek bir feryat olarak, tek bir kutsi kelime olarak semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi Cenab-ı Hak. Seyyareler var, gezegenler, onlarda melekler var. Hepsi birden Allahu Ekber dedirtmesi onlara işittiriyor gibi 20 binden ziyade hacıların Arafat'ta ve Eid'de, yani bayramda beraber birden Allahu Ekber demeleri o zaman için. Bugün 2-3 milyon, 5 milyon hacı Kurban Bayramı'nda, Arafat'ta o bayram gününde Allahu Ekber demeleri hep birden. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın 1300 sene evvel Al ve sahabeleriyle söylediği ve emrettiği Allahu Ekber kelamının bir nevi aksi sadası olarak ta o zamandan 1400 sene evvelinden Aleyhisselatü Vesselam Al ve ashabıyla Allahu Ekber demiş. O sada bugüne yansıyıp Kurban Bayramı'nda Mekke'de milyonlarca hacılarla, tüm dünyada bütün kurban kesen Müslümanlarla teşrik tekbirleriyle Allahu Ekber demesi, semavatta gezegenlere işittirip oradaki arkadaşlarıyla, meleklerle birlikte bunu söylettirmesi, Peygamberimizin sahabeleriyle söylediği Allahu Ekber'in aksi sadası olarak rububiyeti ilahiyenin, Allah'ın Rablığının, Rabbul Arz, arzın Rabbi, Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi azameti ünvanıyla külli tecellisine karşı bütün yeryüzünde bütün alemlerin Rabbi Allah, arzın Rabbi olan Allah sözünün Allahu Ekber'le tecellisine karşı geniş ve külli bir ubudiyetle müminlerin mukabele etmesidir, bir mukabeledir diye tahayyül ve hissettim bu mevzuyu yazdığımız zaman diyor Üstad Hazretleri. Ve böylece kanaat ettim. Sonra acaba bu kelam-ı kutsinin, yani Allahu Ekber kelamının, bu mukaddes sözün bizim meselemizle dahi münasebeti var mı diye cehennem mevzusunu anlatıyor ya, ahiret mevzusunu. Böyle tahattür ettim, hatırıma geldi. Birden hatıra geldi ki başta bu kelam olarak, yani Allahu Ekber sözü olarak en başta sair, bakiyat ve salihat ünvanını taşıyan Sübhanallah, Elhamdülillah ve La İlahe illallah gibi, yani Allah katında mükafatı baki olan salih ameller, bakiyat ve salihat dediği o değerli dinleyenler, Allahu Ekber dediğinizde, Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe illallah dediğinizde yahut diğer ayet-i kerimeleri, mukaddes sözleri söylediğinizde baki olarak salih amellerden olarak defterimize mükafatı olan sözler olarak Allah katında yazılıyor. İşte bütün bu sözler Allahu Ekber kelamıyla birlikte, Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe illallah gibi şairden çok kelamlar, bütün bunlar Müslümanlığı, Allah'ı, ahireti gösterir. Şairdendir, İslam'ın göstergesidir, imanın nişanıdır. Bütün bunun gibi çok kelimeler cüz'i ve külli olsun, meselemizi

Ondan daha büyük bir şey yoktur. En büyük olan ilim ve kudret Allah'ındır. Allah'ın kudretinden, ilminden başka bir şey yoktur. La havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aliyyil azim diyoruz da. Allah'ın izin verdiğinden başka havl, kuvvet, davranış, tavır bir şey yoktur. Hepsinden büyüktür. Hiçbir şey daire-i ilminden çıkamaz demektir Allahu Ekber demekle. Kainatta ne varsa hiçbirisi Allah'ın ilminin haricinde, o dairenin dışında değildir. Çıkamaz da. Tasarrufu kudretinden kaçamaz hiçbir şey. Her şey Allah'ın gücü, kuvveti, tasarrufu altındadır. Oradan kaçıp kurtulamaz. Ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Neden korkuyorsanız? Açlıktan, ölümden, fakirlikten, ihtiyarlıktan, her neden korkuyorsanız, hepsinden daha büyüktür. Hepsinin üzerindedir Allah'ın gücü, kuvveti, kudreti. Demek haşır getirmekten, insanları yeniden diriltmekten ve bizi Adem'den kurtarmaktan, yokluktan çıkarmaktan bizi ve saadet-i ebediye dediğimiz ebedi ahiret hayatını vermekten daha büyüktür. Allahu Ekber kelamı bunu hatırlatıyor bize. Mevzumuzla böyle alakalı. Her acayip ve tavrı aklın haricindeki, bize tuhaf gelen, acayip olan işler, aklımızın alamadığı her şey, onun dışındaki her şeyden daha büyüktür ki Allahu Ekber kelamı, Allah'ın kudreti, ilmi. Estağfirullah, bismillah. Mâ halgukum ve lâ bâthukum illâ kenefsi vâhide. Ayetinin sarahati katiyesiyle, bu ayet-i kerimenin açık işaretiyle, sizin yoktan yaratılmanızda, öldükten sonra diriltilmenizde ancak tek bir kişi gibidir. O kişinin yaratılışı ve diriltilişi gibi ona kolaydır. Bu ayetin sarahati katiyesiyle, açık işaretiyle, yani yaratılmanın aynen bir kişi kadar kolay olduğu, tekrar diriltilmenin de, öldükten sonra diriltilmenin de öyle olduğu, bu ayetin açık işaretiyle nevi beşerin, yani insanlığın, tüm insanların haşrı ve neşri, ölmesi, öldükten sonra yeniden diriltilmesi, bir tek nefsin, bir tek kişinin icadı kadar Allah'ın kudretine kolay gelir. Bu mana itibariyledir ki darb-ı mesel hükmünde, yani atasözü hükmüne geçmiş, büyük musibetlere ve büyük maksatlara karşı herkes ne der? Büyük musibetler, büyük hadiseler olduğu zaman ya da çok büyük gayeler olduğu zaman herkes Allah büyüktür, Allah büyüktür der, Allahu Ekber der. Kendine teselli ve kuvvet ve noktayı istinat dediğimiz bir dayanak noktası yapar Allahu Ekber kelamını. Çünkü bilir ki Allah en büyüktür. Allah'ın ilmi ve kudreti her şeyden daha büyüktür ve her şeyi kuşatmıştır. Her şeyin üstündedir. Her şeyi vücuda getirir. O halde Allahu Ekber demek kişiye hem bir teselli o büyük musibetlerde yahut gayelerde, hem bir kuvvet hem de dayanak noktası olur. Allahu Ekber, Elhamdülillah, Sübhanallah, La İlahe İllallah gibi kutsi kelamların mevzumuza olan işaretine, münasebetine değiniyorduk. Allahu Ekber kelamını izah etti ve devam ediyoruz. Evet, nasıl ki 9. sözde bu kelime İki arkadaşıyla bütün ibadetin fihristi olan namazın çekirdekleri ve hulasaları ve içinde ve tesbihatında tekrar ile, yani namazın içinde her tarafında Allahu Ekber kelimesinin, Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah kelimelerinin tekrarının namazın manasını takviye için. Çünkü namazın manası Allah'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Tesbih Sübhanallah kelimesiyle, tazim Allahu Ekber kelimesiyle, Elhamdülillah kelimesiyle de Allah'a şükür ifade edilmiş oluyor. İşte bunların tekrarı içinde namazın manasını takviye için Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, üç muazzam büyük hakikatlere ve insanın kainatta gördüğü medar hayret ve medar şükran, hayretle seyrettiği, hayretlerine sebep olan, şükranına sebep olan, yani şükretmesine vesile olan ve medar azamet dediğimiz ve kibriya dediğimiz Allah'ın büyüklüğüne, azametine sebep olan bu acayip ve güzel ve büyük ve çok fevkalade şeylerden aldığı hayret ve lezzet ve heybetten çıkan neşe de

0: Yani suallerine pek kuvvetli cevap verdiği gibi. Kainata bakıyorsunuz, yıldızlara, yerin altındaki hayvancıklara, bitkilere, ağaçlara, çiçeklere, meyvelere, her birisi akıllara durgunluk veren birer sanat eseri, mucize. Her birisi hayretler, her birisi şükrana vesile, şükretmeye vesile. Hepsini neyle karşılıyoruz? Sübhanallah, Allah'ı tesbih ediyoruz. Bütün noksan sıfatlardan elhamdülillah diyoruz. Tamamına, bütün nimetlere, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediyoruz. Ey Allah'ım, bütün hamdlar, bütün övgüler kimden gelir, nereye giderse hepsi senin içindir. Allahu Ekber diyoruz. Allah en büyüktür. Az önce manasını kısmen izah etti. La ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün bunlar onun işidir. Onun nimetidir. Onun sanatıdır ve hakeza. Bütün bu sözleri namaz içinde işte sık sık tekrarlayarak namazın manasını takviye ediyor. Yine 16. sözün ahirinde, son kısmında izah edilen şu: nasıl bir nefer, bir asker var, örnek veriyor, bayramda bir müşir ile beraber huzuru padişaha girer. Birisi asker, diğeri maraşal. Bayram olduğu zaman ikisi birden padişahın huzuruna girer. Sair vakitte zabitinin makamıyla onu tanır. Sair vakitte o asker padişahı tanımaz. Kendi subayının makamı neyse onun gibi bir şey zanneder. Onun vesilesiyle ondan bile bildiği kadar tanır. Aynen onun gibi, ama bayramda bir müşürle beraber gidip padişahı gerçekten görür. Aynen bu misal gibi değerli dinleyenler, her adam, her bir kişi hacda bir derece veliler gibi, evliyalar gibi. Cenab-ı Hakk'ı Rabbül Arz, arzın Rabbi, Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi ünvanıyla tanımaya başlar. Bir veli Allah'ı nasıl tanıyorsa, aynen o askerin sair vakitte subayının, zabitinin makamıyla padişahı bilip de bayramda bir müşürle beraber bayramlaşmak için padişahı hakiki hüviyetiyle ve makamıyla tanıması gibi, her bir mümin hacda Allah'ın yerlerin ve göklerin Halik'i olmasını, yaratıcısı olmasını, bütün alemlerin Rabbi olmasını o ünvanlarıyla birlikte hacda tanır. Ve o kibriya mertebeleri, Allah'ın o büyüklük mertebeleri kalbine açıldıkça ruhunu istila eden mükerrer ve hararetli hayret suallerine, yine ruhunu bir sualler zinciri kaplar, hararetlenir, hayretlerde kalır ve Allahu Ekberleri tekrar ederek, Allah en büyüktür diyerek bütün o suallerin ve hayretlerin umumuna cevap verdiği gibi, bu misal gibi yine 13. lemanın ahirinde izahı bulunan şu ki, şeytanların en ehemmiyetli desiselerini köküyle kesip cevabı kat'i veren yine Allahu Ekber olduğu gibi, Allah'ı tanımakta Allahu Ekber kelamı o kişinin kalbinde bir destek olduğu gibi, şeytanların vesveselerini, desiselerini, hilelerini kırmada da Allahu Ekber kelamı ve sair kelamlar onunla birlikte en tesirli mukaddes kelamlardır. Bundan dolayı namaz içinde çok tekrar edilir. İşte hacdan gelen insanların mutlaka tekrar tekrar gitmek istemelerindeki bir sır da değerli dinleyenler, orada Allah'ı bir veli gibi tanıyor olmaları. Her bir müminin kalbinde Allahu Ekber kelamıyla şeytanın vesveselerini kırması gibi sebeplerdendir. Bir hikmeti. Yine bizim ahiret hakkındaki sualimize de kısa fakat kuvvetli cevap verdiği müsüllü elhamdülillah cümlesi dahi haşrı ihtar edip ister elhamdülillah, Allah'a hamd olsun diyoruz. Bu da ahiret hakkındaki sualimize hem cevap veriyor hem de haşrı, öldükten sonra dirilmeyi, orada cenneti hissettiriyor, hatırlatıyor. Bize der ki, manam elhamdülillah kelimesi bize böyle diyor. Benim manam ahiretsiz olmaz. Siz hamd ediyor, elhamdülillah diyoruz. Bu kelime bize diyor ki benim bir manam var. Allah'a hamd olsun diyorsunuz. İşte bu mana, ahiret olmadan ahiretsiz olmaz. Nasıl olmaz? Çünkü ezelden ebede kadar her kimden ve her kime karşı olursa olsun. Bakınız, ezelden ebede kadar kimden olursa olsun, kime karşı olursa olsun, bütün hamdler, övgüler, medihler, şükürler ona, yani Allah-u Teala'ya mahsustur. Bunu ifade ettiğimden dolayı diyor, bütün nimetlerin başı ve nimetleri hakiki nimet yapan nedir? Ve bütün zişuuru Adem'in hadsiz musibetlerinden, yokluğun o sıkıntılarından kurtaran yalnız saadet-i ebedi olabilir. Bütün kimden gelirse gelsin hamdler Allah'a mahsustur. Peki nimeti hamd etmeye vesile kılan nedir? O nimetin devamlılığıdır, baki olmasıdır, fani bulup yok olması değildir. Peki nerede nimetler daimidir? Bu dünyada görüyoruz ki nimetler fani, numune, misal. Ama ahirette baki. O halde benim manamın hakikati ahiretle birlikte tamamlanmış olur. Ebedi hayatla, cennetle tamam olmuş olur. Diyor bu elhamdülillah kelimesi ahirete böylece işaret ediyor. Ve benim o külli manama mukabele eder. Bu elhamdülillah kelimesiyle hamd ettiğimiz, Allah'a hamd ettiğimiz şeylerin içine böylece ahirette girerek bu kelimenin manasına karşılık gelmiş olur diyor. Evet, her mümin namazlardan sonra her gün, değerli dinleyenler. Bakınız, namazlardan sonra her gün hiç olmazsa 150'den ziyade, 150'den fazla şer'an elhamdülillah, elhamdülillah demez. 5 vakit namaz kılıyoruz günde. Her vakitte 33 defa elhamdülillah diyoruz. 5 çarpı 33, 150'den fazla ediyor. İşte 150'den fazla şer'an, şeriatça çünkü tesbihattır, sünnettir, elhamdülillah demesi ve manası da neydi manası, az önce yine söyledik, ezelden ebede kadar bir hadsiz geniş hamd ve şükrü ifade etmesi bu kelimenin ancak ve ancak ebedi saadet dediğimiz ahiret hayatının, saadet-i ebediyenin ve cennetin peşin bir fiyatı ve muaccel bir bahasıdır. Cennetten de bir nimettir elhamdülillah kelimesi. Onun için günde 150'den fazla söylüyoruz diyor. Bu dünyada dahi elhamdülillah demekle biz cennetten aslında acele aldığımız bir fiyat var. Ve yalnız dünyanın kısa ve fani elemlerle alude olan nimetlerine münhasır olmaz. Elhamdülillah kelimesi sadece diyor bu dünyanın geçici, fani ve pek çoğu da elemlerle karışık olan nimetlerine hasredilemez. Baki ebedi alemi de camidir, onu da içine alır. Ve onlara da ebedi nimetlere vesile olmaları cihetiyle bakar, şükreder. Bu dünyadaki hamdler de ebediyete vesile olduğu cihetiyle öyle bakar, onlara da şükretmiş olur. Keza Sübhanallah, Allah'ı her türlü noksan sıfattan tenzih etmek, Cenab-ı Hakk'ı noksanlıklardan uzak tutmak manasında olan Sübhanallah tesbihi, Sübhanallah mukaddes kelimesi ise, kelime-i kutsiyesi ise Cenab-ı Hakk'ı şerikten, ya Rabbi senin hiçbir ortağın yoktur, kusurdan, sen her türlü kusurdan münezzehsin, noksaniyetten sende asla noksanlık bulunmaz demiş oluyoruz Sübhanallah demekle. Acizden, ya Rabbi sen kuvvet kudret sahibisin, acizlik asla sende yoktur ve olamaz demektir Sübhanallah. İşte acizden, merhametsizlikten, Allah'ım sen rahmet sahibisin, merhametsiz değilsin. İhtiyaçtan ve aldatmaktan aldatmazsın, ihtiyaçtan uzaksın. Ve kemal ve cemal ve celaline muhalif olan Allah'ın mükemmelliğine, güzelliklerine, büyüklüğüne, ululuğuna zıt olan bütün kusurattan Allah'ı takdis ve tenzih etmek manasıyla ebedi saadete, saadet-i ebediyeyi ve Allah'ın celal ve cemal ve kemal ve saltanatının haşmetine medar olan ahiret yurdunu, dar-ı ahireti ve ondaki cenneti ihtar edip ona delalet yani delil olmak ve işaret yani işaret etmektedir. Yoksa sabıkan ispat edildiği gibi saadet-i ebediye olmazsa şayet, hem saltanatı hem Allah'ın o mükemmelliği, bütün eserlerinde bunu görüyoruz yani kemali, hem celali, o büyüklüğünü, azametini görüyoruz Allah'ın, hem cemalini, her şeyde güzelliklerini gördüğümüz cemalini, hem rahmetini ki her şeyi kuşatıyor. Bütün onları kusur ve noksan lekeleriyle lekedar olurlar eğer ahiret olmazsa haşa. Çünkü bu dünyada bunlar tam görünmemiş olur. İşte bu üç kutsi kelimeler ile, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber kelimeleri ile birlikte bunlar gibi Bismillah, her şeyi Allah'ın adıyla başlamak ve La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur demek Ve bunlara benzeyen sair mübarek kelimelerin her birisi, değerli dinleyenler, erkan-ı imaniye dediğimiz imanın şartlarının birer çekirdeği ve bu zamanda keşfedilen et hülasası ve şeker hülasası gibi, hem erkan-ı imaniyenin hem Kur'an hakikatlerinin hülasaları. Bu kelimeler aynı zamanda iman hakikatlerinin ve Kur'an hakikatlerinin çekirdeğini, hülasasını, özünü yani oluşturuyor. Ve bu üçü namazın çekirdekleri oldukları gibi, özellikle Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber kelimeleri namazın çekirdekleri olduğu gibi, Kur'an'ın dahi çekirdekleri ve parlak bir kısım surelerin başlarında pırlanta gibi görünmeleri ve çok sünuhatı tesbihatta başlayan Risale-i Nur'un dahi hakiki madenleri, kaynağı ve esasları ve hakikatlerinin çekirdekleridir. Onun için değerli dinleyenler, asla bu üç kelimeyi Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, özellikle de namazlarda ihmal etmemeliyiz. Kur'an'ın çekirdekleri, imanın şartlarının çekirdekleri, kainatta Allah'ın esmasının tecellileri, La ilahe illallah kelimesini, Bismillah kelimesini ve benzer mukaddes kelimeleri asla ihmal etmemeliyiz. Yine bu kelimeler Velayet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın veliliği ve Ubudiyet-i Muhammediye Peygamber Efendimiz'in kulluğunun Ubudiyet-i Muhammediye Aleyhisselam cihetinde öyle bir daireyi zikirde, bir zikir dairesinde. Nasıl bir daire? Peygamber Efendimiz'in Ubudiyet dairesinde. Namazdan sonraki tesbihatta bir tarikat-ı Muhammediye'nin virtleridir ki, namazdan sonra çektiğimiz, okuduğumuz bu virtler, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah gibi virtler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun, tarikatının virtleridir, onun velayetinin virtleri. Virtleridir ki, her namaz vaktinde 100 milyondan ziyade müminler beraber o halkayı kübrayı zikirde, namaz vakitlerinde düşününüz, milyonlarca Müslüman bir halkayı zikirde gibi adeta ellerinde tesbihler, 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber diyerek tekrar ederler. İşte böyle gayet muhteşem bir halkayı zikirde, böyle büyük bir zikir halkasında, sabıkan yani ileride geçmiş kısımlarda beyan ettiğimiz gibi, hem Kur'an'ın hem imanın hem namazın hülasaları, özeti, çekirdekleri olan o üç kelime-i mübarekeyi namazdan sonra 33'er defa okumak ne kadar kıymetli ve sevaplı olduğunu elbette anladınız. Demek ki değerli dinleyenler, namazlardan sonra bu üç kelimeyi asla ihmal etmemeliyiz. Bu risalenin başında birinci meselesi, namaza dair güzel bir ders olduğu gibi, hiç düşünmediğim halde adeta ihtiyarsız olarak onun ahiri de, yani sonu da namaz tesbihatına dair ehemmiyetli bir ders oldu. Elhamdülillahi ala in'amihi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımız da burada tamam oldu. İnşallah önümüzdeki hafta 9. meseleyle sizlerle birlikte olmayı Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. Allah'a emanet olun.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojisi

0: Projelerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotech Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotech Tarım Fuarı, tarımın geleceği burada.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Sehl bin Hanif radıyallahu an. Sehl bin Hanif radıyallahu an, hicretten önce İslamiyet'i ilk kabul eden Medineli sahabelerdendir. Nesebi Sehl bin Hanif bin Vahib bin Ukaym bin Salebedir. Künyesi Ebu Sa'd veya Ebu Abdullah'tır. Babasının ismini Hüneyf diyenler de vardır. Annesinin ismi ve doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hazreti Sehl bin Hanif, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Akabe biatlarından ikincisine katılan Medineli Müslümanların arasındaydı. İslam dinini kabul edip iman ettikten sonra İslamiyet'in Medine'ye yayılması için canla başla çalıştı. Hazreti Sehl tam bir İslam kahramanıydı. Çok güzel ata biner ve ok atardı. Onu gören herkes beğenir, saygı duyardı. Atına bindiği zaman gidişi, duruşu herkesin dikkatini çekerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise Sehl radıyallahu anh'ın bu halini güzel bulur ve onu beğenirdi.

Sehl bin Hanif radıyallahu an, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün gazalarına katılmıştı. Bedir gazasına iştirak ederek Ashab-ı Bedir sıfatını da elde etmişti. Uhud gazasına da katılarak çok büyük yararlılıklar göstermişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok severdi. Onun uğrunda her şeyini feda ederdi. Uhud gazasında bir ara Müslümanlar geri çekilir, dağılır gibi oldular. Bu sırada hiçbir şey düşünmeyen, sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i düşünen Sehl bin Hanif radıyallahu an, onu korumaya canla başla çalışmıştı. Bu aşk ve heyecanla vücudunda birçok ok yarası bulunmasına rağmen savaşa devam etmişti. Savaşın en şiddetli anında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bularak ona hücum eden müşriklere karşı ok atmaya başladı. Hatta müşriklerin dikkatlerini dağıtmak ve kendi üzerine çekmek için gür sesiyle ortaya çıkarak onlara "Sehl'e nişan alınız, oklarınızı ona atınız, belki onu daha kolay vurursunuz" diyerek elinde bulunan oklar bitinceye kadar onlarla savaştı. Bu haliyle onu gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sehl'e ok yetiştiriniz, çünkü o Sehl'dir, rahat iyi ok atar" buyurmuşlardı ve o gün Sehl radıyallahu anh müşriklerden birçoğunu etkisiz hale getirmişti.

ve sellemin sevgisini daha çok kazanmıştı. Hendek Savaşı'ndan hemen sonra Beni Kureyza gazasına katılarak büyük kahramanlıklar gösterdi. Daha sonra hicretin 6. yılında yapılan Hayber gazasına da katıldı.

Sehl bin Hanif radıyallahu an, hicretin 8. yılında yapılan Mekke fethine, hemen bunun ardından da Huneyn gazasına katılmıştır. Burada olanca gücüyle çarpışmış ve büyük yararlılıklar göstermiştir. Hazreti Sehl bin Hanif, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccında da bulunmuştur. İki cihan güneşi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiklerinde Medine-i Münevvere'de bulunan sahabiler arasındaydı. Sehl bin Hanif radıyallahu an Hazreti Ebubekir devrinde mürtet yani İslam dininden dönenlerle ve Allahu Teala'nın emri olan zekatı vermemek isteyenlerle yapılan savaşlarda büyük hizmetlerde bulunmuştu. Her türlü hareket, davranış ve güzel ahlakıyla başkalarına örnek oldu. Bu güzel ahlak ve davranışlarını gören ve bilen Hazreti Ömer, onun Suriye, Irak ve İran seferlerine katılmasını, orduya rehberlik yapmasını istedi. Bu seferlere de katılan Hazreti Sehl bin Hanif, radıyallahu an yaptığı hizmetlerle Müslümanlara örnek oldu. Hazreti Osman zamanında hiçbir devlet görevinde bulunmadı. Küfe şehrine giderek ömrünün sonuna kadar burada kendi halinde İslamiyet'e hizmet etti. Halife Hazreti Ali de Sehl bin Hanif'i Küfe emirliğine, Basra valiliğine tayin ederek hizmetlerinden çok faydalandı. Daha sonra Hazreti Ali onu Fars vilayetinin genel valiliğine tayin etti. Burada da ahlak ve faziletiyle İslamiyet'e çok hizmetleri oldu. 659'da Küfe'de vefat etti. Cenaze namazı Hazreti Ali radıyallahu anh tarafından kıldırılarak oraya defnedildi. Hicretin 9. yılında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı hazırlığına başlayınca bütün ashabı yardıma çağırdı. Peygamberimizin teşviklerinin sonunda bilhassa zenginler çok miktarda yardım ettiler. Bu hali gören Sehl bin Hanif radıyallahu an çok duygulandı. Fakir olduğu ve Peygamberimizin bu yardım davetine katılamadığı için çok üzüldü. Hemen eve gidip çocuklarının ihtiyaçları için ayırdığı iki ölçek hurmayı getirerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teslim etti ve "Ey Allahu Teala'nın Resulü, bundan başka evde hiçbir yiyecek şeyimiz yoktur. Bu benim ve kızımın yardımlarıdır. Kabul buyurunuz ve bize bereketle dua ediniz." diye yalvardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sehl bin Hanif'in getirdiği hurmaları bizzat kendi mübarek elleriyle diğer hurmaların üzerine koyup bereketle dua ettiler. Bu hali gören münafıklar, "Allahu Teala'nın Sehl bin Hanif'in iki ölçek hurmasına ihtiyacı yoktur." diyerek bu istek ve arzusunu kınamışlardı. Hatta Sehl bin Hanif radıyallahu anh'ın Allahu Teala'ya ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı olan samimi davranışını hafife alarak Medine'nin sokaklarında alay konusu ettiler. Onu görünce güldüler. Münafıkların

0: Bu davranışları üzerine Allahu Teala sadaka hususunda bağışlarda bulunan müminlerle bir türlü, gücünün yettiğinden başkasını bulamayan fakirlerle başka türlü eğlenenler yok mu? Allahu Teala onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için pek acıklı bir azap vardır mehalindeki Tevbe suresi 79. ayeti kerime ile Sehl bin Hanif radıyallahu anh'ın bu samimi hareketini överek münafıkları susturmuştu. Sehl bin Hanif radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve sahabenin büyüklerinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur. Tabi'in arasında kendisinden rivayette bulunan pek çok hadis ravisi vardır. Hazreti Sehl bin Hanif'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizzat rivayet ettiği hadis-i şeriflerden birkaç tanesi şunlardır. Ey Ebu Bekir, namazda bulunursan öne geç ve insanlara namaz kıldır. Bir diğer hadis-i şerifte, bir kimsenin yanında bir mümine hakaret edilse, o kimse de muktedir olduğu halde ona yardım etmezse, Allahu Teala kıyamet günü onu onların gözü önünde zelil eder. Bir başka hadis-i şerifin meali ise şöyledir. Kim Allah yolunda cihad eden bir kimseye yardım ederse veya sıkışmış vaziyetteki borçlunun borcunu üzerine alırsa veya kölenin hürriyetine kavuşması için yardım ederse, Allah-u Teala başka bir bölgenin bulunmadığı günde onu arşın gölgesi altında bulundurur buyurulmaktadır. Allah Sehl bin Hanif radıyallahu anh'tan ve onun gibilerden razı olsun. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı altında Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz.

0: Star Mücevherat. Işıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, kadının fendi, hile ve tuzağı erkeği yendi. Çünkü kadın şeytandır. Kadının şeytandan daha çetin bir varlık olduğu kanaati ve inancı yanlıştır. Çünkü iman sahibi herkes, kadın erkek, Allah Celle Celaluhu nazarında eşittir. Üstünlük takva ehlindedir. Dindar olan kadınların doğurdukları Allah'ın izniyle ne büyük harikalar meydana getirmişlerdir. Kadınların şefkat ve merhametleri, annelik duyguları, sevgi yoğunlukları göz ardı edilip de anne olma şerefi kendilerine verilmiş, ayağının altına cennetin anahtarı konulmuş hanımları, mayalarını bozanlarla aynı kefeye koymak haksızlık olur. Allahu Teala haksızlık yapanları sevmez. Şeytanın tuzağı mı büyük, kadının tuzağı mı? Kur'an-ı Kerim'de iman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi, tuzağı zayıftır buyurmaktadır. Ayette geçen tağut deyimi, put, sanem, şeytan, Allah'ın hükmünü tanımayan her varlık, kişi veya güç, küfür ve zorbalık yolu anlamlarına gelmektedir ve bu kötü yollarla mücadele etme emri verilmektedir. Bunun yanında yine aynı ayette geçen keyd kelimesi ise hile, aldatma, tuzak anlamlarına gelir. İnsanlara karşı bu tuzakları hazırlayanın şeytan ve şeytana ruhunu satmış veya kaptırmış insanlar olduğu ve bunlara uyulmaması gerektiği bildirilirken, aynı zamanda şeytanın bir saptırıcı olmasına rağmen tuzağının da aslında zayıf olduğu, insanın iradesiyle buna karşı koyabileceği ve kendisine Allah'ın yardım edeceği bildirilmektedir. Buna karşılık başka bir ayette, şeytanın kadınları kullanarak iki kat tuzak hazırlayacağı ve kadın yoluyla kurulan tuzağın, kadının sinsi fikirleriyle şeytanın vesveselerinin birleşmesi neticesinde

0: düşüncesinde daha kuvvetli bir tuzak olduğu vurgulanmaktadır. Buna da muhakkak ki sizin fendiniz, hile ve tuzağınız büyüktür ayetiyle işaret edilmektedir. Ancak bundan kadının şeytan olduğuna veya şeytandan daha çetin bir varlık olduğu kanaatine varılmamalıdır. Özellikle kadınların dindar olması halinde erkeklerden daha kısa zamanda maneviyat aleminde ilerleyeceği bildirilmiştir. Bunda da onun üzerine erkekten daha az sorumluluk yüklenmesinin etkisi vardır. Çünkü ondaki şefkat ve merhamet, sevgi yoğunluğu ve annelik duygusu bu konuda etkilidir. Bu da erkeklerde yoktur. Allah Celle Celaluhu cümlemizi şeytanlardan, şeytanlaşmışlardan, şeytani vasıflardan ve vasıflandırmalardan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, kimseye acımayacaksın. Acırsan acınacak duruma düşersin. Böyle bir sözü hangi hain, hangi zalim, hangi kafir söylemiş? Bu sözü ilk söyleyen, toplumun kafasına yerleştiren belli değil. Söylemiş, kafalara yerleştirmiş. Sonra da defolup layık olduğu yere gitmiş. Şimdi bu zalimin, bu kafirin yalakaları böylesi zalimliği yayıyor ve yaygınlaştırıyorlar. Bu söz ve anlayışla merhamet katledilmeye çalışılıyor. Acımamak merhametsizliktir. Merhametsizlik kafir vasfıdır. Kafirler merhamet etmezler. Filistin'de Yahudiler, Çeçenistan'da Ruslar, Afganistan'da, Irak'ta ve dünyanın birçok yerinde Amerikalılar merhamet ediyorlar mı? Yapmadık zulüm bırakıyorlar mı? Katliamlar merhametsizliğin sonucu değil mi? Zulmetmekten zevk alıyor kafirler. Demek ki kafirin bir özelliği de merhametsizlik. Kafir merhametsizliği kendine hak olarak görür. Acımaz ve acıyana hayat hakkı tanımaz. Kültüründe acımamak öğütlenir. Ezersen yaşayabilirsin fikri kafalara nakşedilmiştir. Acıma duygularını köreltmek için haplar imal etmişler. Katliam yaptıracaklarına bu haplardan içirip mazlumların üzerlerine saldırtıyorlar. Böylece normal bir insanın dayanamayacağı zulüm görüntülerine toplum kanıksatılıyor. Katliamlara tepki görülmüyor. Var olan tepki de görüldükten hemen sonra unutturuluyor. Küfür toplumları canavar hale geldi. Başlıkta aldığımız söz bir küfür mantığıdır. Hiçbir Müslüman bu sözü şaka yolla dahi ağzına almamalıdır. Hangi dil bu sözü söylerse Allah Celle Celaluhu o dili cehennem ateşinde kavurur. Bunun şakası da olmaz. Müslüman merhametlidir. Merhamet, acımak, şefkat göstermek, korumak, iyilik etmek, çaresizlere yardımda bulunmak, esirgemek manalarına gelir. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, merhamet edene Allah Celle Celaluhu da merhamet eder buyurmuştur. Üç şeyden sakınmamız bildirilmiştir. 1. Merhametsizden. 2. Muraiden. 3. Mürtekipten, yani açıktan günah işleyenden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günahkar bir kişinin çok zor şartlar altında susamış bir köpeğe su temin ettiği için Allah tarafından bağışlandığını haber vermiştir. Merhametin zıddı gaddarlıktır. Gaddarlık yapanlar, acımayanlar kendilerine zarar verirler. Kur'an-ı Kerim'de, "Ey insanlar! Gaddarlığınız kendi aleyhinizedir." buyurulmuştur. Acımasızlık zalimliktir. İmanı olan zalimlik yapamaz. Çünkü zulüm haddi aşmaktır. Bütün kafirler zalimlerdir. Zalimlerin dostu yoktur. Ey Müslümanlar! Zalimlere meyletmeyin, onlara yardımcı olmayın. Eğer olursanız kendi helakinizi hazırlamış olursunuz. Allah Celle Celaluhu, kullarına zulmedenin düşmanıdır. Zulümden vazgeçinceye, tövbe edinceye kadar o kişi Allah ile savaşmış olur. Bizim kültürümüzde gavur acımasız kimsedir. Acımasız davranan tip bizim hayal dünyamızda gavur olmuştur. Allah'ın laneti acımasızların, zalimlerin üzerine olsun ayetleri, acımasızlığın sonucunun ne büyük felaket olacağını hatırlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz bir kişinin zulmen öldürüldüğü yerde sakın durmasın. Çünkü orada hazır bulunup da onu ölümden kurtarmayanların hepsi üzerine lanet eder. Ve bir kişinin zulmen dövüldüğü yerde de sakın durmasın. Zira orada bulunanların hepsi üzerine onu o zulümden müdafada bulunmadıkları anda lanet nüzul eder. Kanın ve gözyaşının ıslattığı topraklarda kan akıtıp gözyaşı döktürenler de açlıktan geberirler. Başları hiçbir zaman halas bulmaz. Çünkü o topraklarda ot bitmez. Kendi kurdukları tuzakta yok olurlar. Herkese ve her mahluka acıyacağız. Bizler Müslümanız. İhtiyacı olana yardımcı olacağız. İnsafsızların yalakalığını yapmayacağız. Merhametli olacağız. Merhametli kalacağız. Allah Celle Celaluhu merhamet edene merhamet eder. Allah Celle Celaluhu cümlemizi merhametsizlerden, acımasızların şerrinden korusun ve kurtarsın. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Beni Kurayza. Dinlenmek için sadece birkaç saatleri vardı. Çünkü öğle namazından hemen sonra Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmişti. Çok güzel giyinmişti. Sarığı gümüş ve altın işlemeliydi. Gümüş ve altın işlemeli bir örtü de onu getiren katırın semeresine örtülmüştü. Ey Allah'ın Resulü, teslim mi oluyorsun dedi. Melekler teslim olmadılar. Düşmanı kovalamaktan şimdi döndüm. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten Yüce Allah sana Beni Kurayza'ya karşı çıkmanı emrediyor. Ben şimdiden onların yanına gidiyorum. Belki onları korkutabilirim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza yerleşim bölgesine ulaşana kadar kimsenin ikindi namazı kılmamasını emretti. Sancak Ali radıyallahu anh'a verilmişti. Hendek'te Kureyş ve müttefiklerine karşı çıkan aynı 3000 kişi güneş daha batmadan tüm Kurayza kalelerini kuşatmıştı. Kuşatma 25 gece sürdü. 25 günün sonunda Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Lübabe ile görüşmek istedikleri haberini gönderdiler. Beni Nadır gibi onlar da uzun süreden beri Evs'in müttefikiydiler. Ebu Lübabe de bu ittifakı sağlayan önemli liderlerden biriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Beni Kurayzalılara gitmesini emretti. Ebu Lübabe oraya vardığında ağlayan çocuk ve kadınlarla karşılaştı. Bu onun hain düşmana karşı duyduğu kini yumuşattı. Adamlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teslim olup olmamaları konusundaki fikrini sorunca o evet dedi. Aynı zamanda elini boğazına dokundurarak teslimiyetten ölümü kastettiğini ima etti. Bu jest teslimiyet fikrine aykırıydı ve kuşatmanın daha da uzamasına sebep olabilirdi. Daha önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma ağacını velayeti altındaki bir yetime vermesini teklif etmiş, kendisi de bunu reddetmişti. Zaten bu hareketinden dolayı büyük bir suçluluk duyuyordu. Bu jesti yaptıktan hemen sonra duyduğu suçluluk daha da arttı. Daha ayaklarımı yerinden oynatmamıştım ki Allah'ın Resulüne ihanet ettiğimin farkına vardım dedi. Ebu Lübabe'nin yüzünün rengi değişti ve şu ayeti okudu. Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Kâb sana ne oldu diye sordu. Ebu Lübabe Allah'a ve Resulüne ihanet ettim dedi. Üst kattan aşağı indiğinde sakalını tuttu, gözyaşlarıyla sırılsıklam olmuştu. Geldiği kapıdan çıkıp kendisinden haber bekleyen diğer evslilerle karşılaşmaya dayanamayacağını hissetti. Bu nedenle kalenin arka kapısından çıkıp şehre doğru yola koyuldu. Doğruca mescide gitti. Kendisini mescidin direklerinden birine bağlayıp şöyle dedi. Allah yaptığım şeyi affedinceye kadar burada bağlı kalacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gelip haber getirmesini bekliyordu. Neler olduğunu duyunca şöyle dedi. Eğer bana gelseydi onu affetmesi için Allah'a dua ederdim. Fakat onun bu yaptığını gördükten sonra Allah ona merhamet edinceye kadar onu bırakamam. Ebu Lübabe 10 ya da 15 gün o direkte bağlı kaldı. Her namazdan önce veya gerektiğinde kızı gelip onu çözüyor ve namazını bitirdikten sonra tekrar aynı yere bağlıyordu. Bu durumdan duyduğu üzüntü kuşatmanın hala sürdüğü gecelerden birinde gördüğü bir rüya ile biraz hafifledi. Rüyasında kendisini yapışkan çamurdan bir bataklığa gömülmüş görüyordu. Neredeyse bataklığın saldığı pis kokudan ölmek üzereyken akan bir pınar görüyor ve pınarda yıkanıyor. Etrafındaki koku da güzelleşiyor. Ebu Lübabe radıyallahu anh uyandığında Ebu Bekir radıyallahu anh'a gidip bu rüyanın ne anlama gelebileceğini sordu. Ebu Bekir radıyallahu anh ona vücudunun ruhunu temsil ettiğini, ilk önce ruhunu baskı altına alan kötü bir olay yaşayacağını fakat bundan sonra kurtulacağını söyledi. Ebu Lübabe direkte bağlı olduğu sürece bu kurtuluşun ümidiyle yaşadı. Beni Kurayza'ya gelince, Kâb onlara nasıl olsa hepsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna inandığına göre onun dinine girip mallarını ve hayatlarını kurtarmayı teklif etti.
Fakat onlar ölümün bundan daha iyi olduğunu ve Tevrat'tan ve Musa'nın kanunlarından başka bir şey istemediklerini söylediler. Bunun üzerine Kâb onlara başka çözüm yolları önerdi. Fakat hepsi kabul edilmeyecek nitelikteydi. Kuşatmanın başından beri Beni Kurayzalıların kalelerinde kalmakta olan Beni Hedl'den, Kureyza'nın erkek kardeşi Hedl'in soyundan gelen üç genç adam Kâb'ın öne sürdüğü ilk teklife taraftardılar. Gençliklerinde kendi aralarında yaşamaya gelen Suriyeli Yahudi İbni El-Heyeban'ı tanımışlardı. Şimdi onun beklenen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili söylediklerini tekrarlıyorlardı. Onun vakti geldi. Ey Yahudiler, ona ilk ulaşan sizler olun. Çünkü o kendisine karşı çıkanları öldürmek, kadın ve çocuklarını esir almak üzere gönderilecek. Bu durumun sizi ondan uzaklaştırmasına izin vermeyin. Fakat gençlere verilen tek cevap, biz Tevrat'tan vazgeçmeyiz oldu. Bunun üzerine üç genç o gece Kurayza kalelerinden kaçıp Müslüman kampına sığındılar. Müslüman olmak istediklerini söyleyip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Beni Kurayzalılardan ise sadece iki kişi onların yolundan gitti. Bunlardan biri Amr İbni Suda zaten başından beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yapılan anlaşmayı bozmaya karşıydı ve resmen kendisinin buna karşı olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise eğer Müslüman olmayacaklarsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haraç veya vergi ödeyebilecekleri fikrini ortaya attı. Ama onun bu teklifi kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum dedi. Buna karşılık Yahudiler Araplara haraç ödemektense ölmeyi yeğleyeceklerini söylediler. Bunun üzerine kaleden yalnız başına ayrıldı, kuşatma çemberini Müslüman olarak geçti ve o geceyi Medine'deki mescitte geçirdi. Fakat o geceden sonra bir daha onu gören olmadı. Bugüne kadar onun nereye gittiği ve nerede öldüğü öğrenilememiştir. Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem onun hakkında o inancı nedeniyle Allah'ın koruduğu bir adamdır derdi. Müslüman olan diğer adam ise Rifa'a İbni Semeyal idi. O gece Yahudi kalelerinden kaçmış, askerlerin arasından gizlice geçip Hazreç'in Beni Enneccar kolundan bir adamla evlenen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teyzesi Selma binti Kays'ın yanına sığınmıştı. Rifa'a onun evinde Müslüman olmuştur. Ertesi gün Ebu Lübabe'nin uyarısına rağmen Beni Kureyzalılar kalelerinin kapılarını açtılar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adaletine teslim oldular. Adamlar elleri arkalarına bağlı bir şekilde kendileri için kampın bir tarafında ayrılan yere doğru gittiler. Diğer tarafa da kadınları ve çocukları topladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve çocukları koruma görevini Beni Kaynuka'nın eski lideri olan Abdullah İbni Selam'a verdi. Silahlar, yiyecekler ve ev eşyaları kalelerden getirilip bir yere yığıldı. Şarap ve mayalanmış hurma suyu kavanozları teker teker açıldı ve boşaltıldı. Evs kabileleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu eski müttefiklerine de Hazreç'in müttefiki olan Kaynukalılara gösterdiği yumuşaklığı göstermesini rica eden bir haber gönderdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Ey Evsliler, eğer onlar hakkındaki kararı sizden birine bırakırsam bu sizi tatmin eder mi?" dedi. Onlar da bu fikri kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları yaraları henüz iyileşmemiş olan ve mescitte bir çadırda tedavi gören liderleri Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'a gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu daha sık ziyaret edebilmek için mescide yerleştirmişti. Rudeyfe adındaki Eslem'de bir kadın da Sa'd'ın yarasını tedavi ediyordu. Kabilesinden birkaç adam Sa'd'ın yanına gittiler. Onu bir katıra bindirip kampa götürdüler. Yolda ona, "Müttefiklerimize iyi davran. Çünkü Allah'ın Resulü onlara müsamahalı davranman için kararı sana bıraktı." Fakat Sa'd çok adaletli bir adamdı. Ömer radıyallahu anh gibi o da Bedir esirlerini öldürme taraftarıydı ve onların bu görüşü vahiy tarafından desteklenmişti. Bedir'de fidye karşılığı serbest bırakılanların çoğu Uhud'da ve Hendek'te geri gelip onlara karşı savaşmışlardı. Bu son savaşta ise istilaya gelenlerin asıl gücü sürgün edilen Beni Nadr'ın yardımlarından kaynaklanıyordu. Eğer onlar sürgüne gönderilmek yerine öldürülmüş olsalardı Kureyş ordusu yarıya iner ve Beni Kureyzalılar da anlaşmaya sadık kalırlardı. Bundan başka Sa'd radıyallahu anh kriz anında Beni Kureyza'ya gönderilen elçilerden biriydi ve onların Müslümanların yenileceğine inandıklarında nasıl ihanet ettiklerini gözleriyle görmüştü. Eğer onlar hakkında sert bir karar alırsa bütün Evsliler onu suçlayacaktı. Fakat Sa'd radıyallahu anh bu tür düşüncelere zaten önem vermezdi. Yakında öleceğini hissettiği bu seferki kararında ise bu tür kaygılar ondan tamamen uzaktı. Kabilesinden adamların sözlerine kısaca şu karşılığı verdi. Artık Sa'd'ın Allah katında hiçbir suçlunun suçuna önem vermeme zamanı gelmiştir. Sa'd güçlü yapılı, yakışıklı ve heybetli bir adamdı. O kampa geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başkanınıza saygı için ayağa kalkın dedi. Onlar da ayağa kalktılar ve şöyle dediler. Ey Amr'ın babası, Allah'ın Resulü seni müttefiklerimiz hakkında karar vermek üzere görevlendirdi. Sa'd radıyallahu anh, peki benim kararımın onlar üzerindeki son hüküm olacağına Allah'a yemin edip ona ahit verir misiniz dedi. Evet dediler. Sa'd peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir göz atıp adını anmaksızın, bu buradaki herkes için mi geçerli dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. O halde dedi Sa'd, ben erkeklerin öldürülmesi, malların dağıtılması, kadın ve çocukların esir alınmasına hüküm veriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, sen 7 kat yüksek semada Allah'ın verdiği hükmün aynısını verdin dedi. Kadınlar ve çocuklar şehre götürülüp yerleştirildiler.
Erkekler ise kampta kaldılar ve geceyi Tevrat okuyup birbirlerine sabır ve dayanıklılık tavsiye ederek geçirdi.

0: Sabahleyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazar yerinde dar fakat uzun ve derin hendekler açılmasını emretti. Toplam 700 kişi olan adamlar, bazı kaynaklara göre 700'den fazla, bazılarına göre ise daha az, küçük gruplar halinde gönderildiler. Her grup kendi mezarı olacak olan çukurun başına dizildi. Daha sonra Ali radıyallahu anh ve Zübeyir radıyallahu anh gibi ashabın gençleri hepsini birer kılıç darbesiyle öldürdüler. Huyay pazar yerine doğru gönderildiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndü ve ona şöyle dedi. Sana karşı geldiğim için kendimi suçlamıyorum. Allah'ı terk eden aynı şekilde terk edilecektir. Daha sonra Yahudilere dönerek Allah'ın emri yanlış olmaz. Bu Allah'ın kitabında İsrail oğullarına gönderdiği bir karar, bir hüküm ve katliamdır dedi. Çukurların yanına oturdu ve başı kesildi. Son öldürülenin başı bir meşale ile kesildi. Daha sonra Zabir İbni Bata adındaki yaşlı Yahudi hakkında karar verilemediği için kadın ve çocukların olduğu eve yerleştirildi. Ertesi sabah erkeklerin öldürüldüğü haberini alan kadınlar tüm şehri ağıt sesleriyle ayağa kaldırdılar. Fakat yaşlı Zabir onları teskin etti ve şöyle dedi. Sessiz olun. Siz dünya kuruldu kurulalı İsrail oğullarından esir alınan ilk kadınlar mısınız? Eğer erkekleriniz iyi olsaydı sizi bu durumdan kurtarırlardı. Siz kendinizi Yahudi dinine verin. Çünkü bu din üzere ölüp ahirette bu din üzere tekrar dirilmeliyiz. Zabir en azılı İslam düşmanlarından biriydi ve çoğu kişiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmeye o teşvik etmişti. Fakat iç savaşlar sırasında Sabit İbni Kays adındaki Hazreçli bir adamın hayatını kurtarmıştı. Sabit bu borcunu ödeme amacıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Zabir'in yaşamasına izin vermesini rica etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam o senin dedi. Fakat Sabit Zabir'e bu durumu anlatınca o karısız ve çocuksuz yaşlı bir adam hayatta ne yapar dedi. Bunun üzerine Sabit tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. O da ona Zabir'in karısını ve çocuklarını verdi. Fakat bu kez de Hicaz'da hiçbir varlığı olmayan bir aile neyle geçinir dedi. Sabit yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona Zabir'in zırh ve silahları dışındaki bütün mallarını verdi. Fakat tüm arkadaşlarının öldürülmüş olması Zabir'i meşgul eden bir düşünce haline geldi. Sabit'e senden olan hakkıma dayanarak Allah adına senden beni de arkadaşlarımın yanına göndermeni istiyorum. Onlar gittikten sonra benim için hayatın bir anlamı yok dedi. İlk önceleri Sabit bunu kabul etmedi. Fakat onun çok ciddi olduğunu görünce onu da infaz yerine götürdü ve Zübeyir radıyallahu anh onun başını kesti. Karısı çocukları serbest bırakıldı ve malları Sabit'in velayeti altında onlara iade edildi. Diğer kadın ve çocuklar ise mallarla birlikte kuşatmada görev alan askerlere dağıtıldı. Bu esirlerin çoğunu Hayber'deki soydaşları Beni Nadir fidye verip kurtardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hisse olarak Reyhane adında Nadirli Zeyd'in kızı olan ve Kureyzalı biriyle evlenmiş olan bir Yahudi kadın düştü. Reyhane çok güzel bir kadındı ve 5 yıl sonra ölene dek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi olarak kaldı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk önceleri onu Rifa'nın sığındığı teyzesi Selma'nın yanına yerleştirdi. Reyhane ilk önceleri İslam'a karşıydı. Fakat Rifa'a ve Beni Hedi'den Müslüman olan 3 genç ona İslam'ı anlattılar. Bundan kısa bir süre sonra 3 gençten biri olan Salebe Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Reyhane'nin Müslüman olduğu haberini verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam çok sevindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gitti ve onu serbest bırakıp evlenme teklif etti. Fakat Reyhane, ey Allah'ın Resulü, beni kendi himayende bırak. Bu benim için de senin için de daha kolay dedi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Reşit. Reşit olmasan sen, aklım şaşar, kalbim yanar, bildiklerim anlamsız kalır, hakkım heba olur, yollarım aşağılara uğrar, sözlerim hep yarım kalır.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.
3: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim Tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Köpürmüş denize düşen yağmur gibi düştün gönlüme. Hani halim ve cemil olan Allah'tan bir sakin ol emri gibi iner ya yağmur dalgaların üstüne. İşte öyle şahlanmış duygularımı sükunete çağırır adın her duyduğumda. Ey miracın kutlu yolcusu! Arş-ı âlâdan döndüğün gibi gelirsin bize. Zulme, baskıya, adaletsizliğe, aşağılanmaya maruz kaldığımız günlerde. Ey yetim başlarımızı, ben de sizin gibiydim diye okşayan hüzün peygamberi. Sabır ve çileyle geçen günlerimizin saniyeleri adedince selam olsun sana.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef.

0: 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 4. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 4. Cüz.
1: Okuyan İshak Danış.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ölü hiç yıkayıcısına itiraz eder mi? Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla dinlemeli. Ne derse aynen yapmalıdır. Talebe hocasını hem çok sevmeli hem de ondan çok korkmalıdır.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Simsiyah, kapkara, zindan. Ses yok, ışık yok, iz yok. Hak elbette var ama haklı yok. Terazi bozuk. İnsan var, çürüğü çok. Herkes her şeyi biliyor ama uygulayan yok. Doğru bir tane, yalana inanan çok. İlahi nizamda tekbir der herkes. Tekbiri hakkıyla getiren neredeyse yok. Arafta sıkışmış insanoğlu, iyi mi kötü mü kendinden haberi yok. Hem çok korkar ölmekten ama öldürür hiç düşünmeden. Eğer başını patrona, amire, karşılığı gelecek ay başına diye, karşılık bekler, Rabbim ver diye, istemeyi bilmeye bilmeye.

Çocukluğumuz dün, gençliğimiz bugün biter ömür. Zamanım yoktu, işim çoktu desen ne olur? Vicdanın sesini iş işten geçtikten sonra duyurur. İnsan hayvanlaşırsa fıtrat bozulur. Ahlak kalkar, mizan kurulur. İstediğin kadar oku, yaz, gez. Sonsuza kadar aklında kalır mı o ders? Sen bir de kendini bilmezi seç. Hayatından aldırır en büyük ders. Ateşsiz yaktırır, zamansız gömdürür.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cenab-ı Hakk'ın selam ismiyle bize muamelede bulunmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Aramızda selamı, selamın izzetine, şerefine uygun bir biçimde yayılması gerektiği konusundaki sorumluluğu hatırlatıyorum. Ve en son hepimizi Cenab-ı Hakk'ın Darusselam'da, o güzel yurtta, cennette buluşturmasını da Rabbimden niyaz ediyorum. Aziz ve azize kardeşlerim, hamdolsun belirlenmiş tarihte ikinci dersimizi yapmak için buradayız. Bir bilseniz bu derslerin bizim aramızda oluşturduğu bu güzelliğin bir de dışarıya yansımalarını, bazı mesajları yanıma aldım sonra okuyayım mı okumayayım mı diye götürdüm getirdim zihnimde, belki ikinci bölüme bırakabilirim ama şu kadarını söyleyeyim ki elhamdülillah burada oluşturulan bu heyecan, bu güzellik sadece burada kalmıyor, başkaları da bunlardan istifade ediyor. Zaten olması gereken de bu. Hayatımızda oluşturduğumuz güzellikleri korumakla mükellef olduğumuz gibi yaymakla da mükellefiz. Eğer biz İslam'ın ailelerini, Müslüman aileleri Allah'ın istediği gibi tesis eder ve o ailelerin çoğalmasını sağlarsak bu iş tamam Allah'ın izniyle. Zaten bu işin sürecini koyan koymuş, Müslüman fert demiş, Müslüman şahsiyet demiş, Müslüman aile demiş, Müslüman toplum demiş, sonrasında Müslüman alem demiş. Biz eğer bir İslam toplumu oluşturmak sorumluluğumuz varsa bunun temeli şahsiyetle atılır. Şahsiyetten sonra aileler oluşturulur. O şahsiyetli bireylerin beraberce oluşturdukları o birliktelik aileyi oluşturur ki toplumun temel taşıydı. Hatırlarsanız geçen ders onun üzerinde biraz durduk. Ve o aileler arttığı sürece o ailelerde inşallah hasretini çektiğimiz, özlemini çektiğimiz ve adına Medine denilen İslam şehirlerini, İslam toplumlarını oluşturmuş olur. Bundan dolayı hepimiz en başta bu işin hasbel kader önünde olan bir insan olarak ben, sonra da bu sofraya, bu güzel meclise dahil olan sizler hepimiz bu işte sorumluluk sahibiyiz. Bu sorumluluğu istenilen düzeyde üstlenmek durumundayız. Yarım yamalak tutmakla olmuyor. Hiçbir şeyi yarım yamalak yaptığımız zaman tam netice alamadığımız gibi İslam için hizmet noktasında bir şeyler söyleyince de yarım yamalakla bu işler olmayacak. Onun için ben kendi nefsime de söylüyorum, siz güzel kardeşlerime de söylüyorum. Ne olur artık böyle bir işin sadece bir ucundan tutmaktan vazgeçelim. Bir işi böylece tutmak durumundayız. Dört elle sarılmak durumundayız ki ortaya bir şeyler çıksın. Yarım yamalak tuttuğumuz şeyler yarım kalıyor. Yarım kalan şeyler de ne de olsa birileri bize baktığı zaman tutuluyor diye zannedildiği için başkalarının da el atmamasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu noktada hepimizin sorumluluğu var. Ben bu sorumluluğu sizlere de bu vesileyle hatırlatmış olmak istiyorum. Bu derslerde bizim cennet bizim evimizde diye üst başlığını koyduğumuz bu derslerde benim 5 tane önemli sebebim var sizi buraya davet etmemde. Bu 5 tane sebebi şöyle sizinle bir paylaşmak istiyorum ki beraberce aynı bir gaye birlikteliğini oluşturabilelim. Buraya geliyoruz ama niçin geliyoruz? Sebebi ne? Bu sebeplerini iyice eğer oluşturabilirsek, zihnimizde, aklımızda netleştirirsek, ona göre de bir gaye birlikteliği adına da bir meseleyi netleştirmiş oluruz. Birincisi, aile nimetinin tekrar farkına varmak. Bu büyük bir nimet ama nimet devamiyeti olduğu zaman unutuluyor. Ne kadar büyük bir nimet Allah bize vermiş. Eğer salih ve saliha bir eşimiz varsa, çoluk çocuğumuz varsa, evimiz varsa başımızı koyduğumuz, huzurla yaklaştığımız, gittiğimiz bir yerimiz varsa, bu Allah'ın dünyada bize vereceği en büyük nimet. Bu nimeti kaybeden ne kadar bir şey, büyük bir şey kaybettiğinin farkına varıyor. Kaybetmeden o nimetin farkına varmak ve o nimetin ne kadar önemli bir, aslında Cenab-ı Hakk'ın bize bir ikramı olduğunu, ikramı ilahi olduğunu unutmadan meseleye yaklaşmak. Onun için birinci mesele bu. O aile nimetinin farkına varmak. İkincisi, tanışmalara vesile olmak. Duygu, düşünce birlikteliği oluşturmak. Aynı havuzdan besleniyoruz. Burada bakın 80 küsur aileyiz şu anda. Aynı duyguları, aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Bu duygu ve düşünceleri paylaştığımız insanlarla tanışıklıkları arttırmak. Modern dünyanın bize dayattığı bireysel yaşama, hayattan çekilip sadece kendi keyfine, kendi hazzına uygun bir biçimdeki hayatı, yaşamı reddetmek. Hayır, biz Müslümanız. İslam cemaati diye bir cemaatin içerisindeyiz. Bu cemaat AB hizbi değil. Bu cemaat koca bir ümmetin şemsiyesi altında olan cemaattir. Bu cemaat

Duygu düşünce bir oldu mu davranış eylem de bir olacak. Ve beraberce artık baş başa vereceğiz, kafa kafaya vereceğiz. Ne yapabiliriz? Şu anda bu ümmet sorunlar içerisinde kıvranıp duruyor. Her tarafta problem var, her tarafta sıkıntı var. Şu yaşadığımız memlekette inanılmaz derecede sorunlarla karşı karşıyayız. Ahlaki erozyon inanılmaz düzeyde, yangınlar büyüyor, inanç noktasında çözülmeler var. İnsanlar dinle irtibatlarını istenilen oranda kuramıyorlar. Biz çocuklarımızla istenilen oranda bir dil oluşturamıyoruz. Yavaş yavaş aramızdaki makas gençlerle, çocuklarla, akrabalarımızla, etrafımızla açılıyor. Ne yapabiliriz biz bu noktada bu işi biraz daha farklı bir noktaya vardırmak için? Onun için de eylem birlikteliği. Beraberce aynı davaya, aynı hedefe, aynı mefkureye kitlenerek Allah'ın dini için bir şeyler yapmak, bu noktadaki azim ve gayreti arttırmak. Dördüncüsü, hakikatleri hanelere taşımak. Size verdiğim ödevler biraz da bundan dolayıydı. Evleri medreseleştirme gibi bir idealimiz olmalı bizim. Evleri suffalara çevirme gibi bir idealimiz olmalı bizim. Evlerde Allah'ın istediği gibi bazı meselelerin konuşulması, üretilmesi noktasında bir şeylerin olması gerekiyor. Hakikatlerin hanelere taşınması meselesi de o. Mesela ben vazgeçtiğim o mesajların bir tanesinde, okumaktan vazgeçtiğim mesajların bir tanesinde bir kardeşimiz şöyle bir şey yazmıştı. Biz hocam 8 ay ile beraberce bir araya gelip bu dersleri dinliyoruz. Olması gereken de bu zaten. Ve ben istiyorum ki biz burada yaptık bu dersleri. Bunlar alınsın, başka yerlere taşınsın, komşulara taşınsın, akrabalara taşınsın. Haneler sadece bizim hanelerimiz değil, sorumlu olduğumuz etrafımızdaki haneler de bu güzelliklerden istifade etsin. Beşincisi de temsiliyet makamının hakkını vermek. Bu noktada çok ciddi problemlerimiz var. Ne yazık ki örnek model olabilecek hem şahsiyetler hem de aileler İstenilen oranda yoklar şu anda. Bu sağlansın diye, buna ait bazı şeyler oluşturulsun diye temsiliyet makamının hakkını verme adına bir gayret içerisinde olmak. İnşallah bu 5 tane gaye hepimizin ortak gayesi olsun ve burada biz bir araya geldiğimizde bu ortak gayelerimize uygun bir biçimde ortak dertlerimizi konuşalım. O dertlerimizin çerçevesinde de çözüm yolları oluşturalım, bulalım ve inşallah gayretimizin neticesinde, ihlasımızın neticesinde de Allah'ın bize vereceği inayete, rahmete muhatap olmuş olalım. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin ve burada bulunuşumuzu hepimizden salih bir amel olarak kabul buyursun. Aziz kardeşlerim, konumuz aileyi ayakta tutan 10 kavram. Ancak o konunun başlangıcına zemin olsun diye çok ciddi 2 tane sorunumuza dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bugün ailelerin de, gençlerimizin de, toplumumuzun da yaşadığı sorunların altında bu biraz sonra sizin dikkatlerinize sunacağım 2 tane temel sorunumuz var. Bu 2 temel sorunumuzun bir tanesi rollerin değişmesinden kaynaklanan erkeğin erkek gibi davranmaması, bir diğeri de kadının kadın gibi davranmamasıdır. Rol çalma bu çağın insanının hastalığı. Herkes olduğundan farklı gözükmeye çalışıyor. Aslında bir görüntü var, bir şey var. Bu sosyal medyanın da bize kazandırdığı hastalıklardan bir tanesi. Daha büyük, daha fazla. Yani yapılan iş reklamla kıyas edildiğinde reklam dağ gibi, yapılan iş tepe gibi. Reklam bir kocaman bir görüntüsü var, vitrin o biçim ama işin içine indiğiniz zaman işin içi öyle değil. Bu her alanda olduğu gibi ailelerde de bu rol çalınması meselesi ne yazık ki hem ailenin kurulmasına hem korunmasına inanılmaz derecede zarar veren bir şey. Erkek erkek gibi davranmıyor, kadın kadın gibi.

0: gibi davranmıyor. Ya biz bazen bu rolleri bir şeylerden dolayı, artık neyse o mesele, onu herkes kendisi daha iyi bilir. Bir şeylerden dolayı öyle davranıyoruz ya da karşıdaki bize öyle davrandır diyor. Mesela hanım istiyor ki kuzu gibi bir adam olsun, işte gelsin eve, ben ne desem hemen yapsın. Her şeye canım cicim desin, işte hemen karşılığından o söylenen şey ortaya gelsin. Erkek de aslında tam bir köle istiyor. İstiyor ki karşısındaki hanım hiç konuşmasın. Hep o itaat meselesi bizim konumuz. Biraz sonra o programı vereceğim size. Hanım başını eğsin, büksün, ne diyorsam yerine getirsin. Bu iki taraflı beklenti de itidal çizgisinde bir beklenti değil. Ve bunlar rol çalmaktır aslında. Allah erkeği erkek olarak yaratmış, kadını kadın olarak yaratmış. Kadına da yüklediği sorumluluklar var, özellikler var, bahşettiği. Erkeğe de yüklediği sorumluluklar var, bahşettiği özellikler var. Biz bu fıtrat kanununa, fıtrat hatırlayın geçen dersten, yaratılış kanunudur. Bu yasalara aykırı asla davranmamalıyız. Davrandığımız zaman akıntıya kürek çekmiş oluruz, yaratılışa müdahale ederiz. Aynen genetiği bozulmuş ürünlere, besinlere döndürürüz. Nasıl ki bozulmuş ürünleri almama adına bir gayretimiz var mesela, aynı şey bu erkek ve kadın için de geçerli. Rolleri değiştirmemek ve birbirlerine rol dayatmasında bulunmamak, neyse olduğu gibi kabullenmek, olduğu gibi yapmak. Şimdi buna sebebiyet veren bazı şeyler var. Nedir diye baktığımızda, mesela şu anda son böyle 20-30 yılı değerlendirdiğimizde üzülerek bir hakikati tespit etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki aileler çocuklarını birbirlerine rakip olsun diye yetiştiriyorlar. Bu rekabet çocukların birbirleriyle yarışması değil. Mesela ben erkek çocuk sahibiysem şimdiden çocuklarıma diyorum ki bak diyorum, sakın yarın evlendiğin zaman kadının emrine girme. Sakın kadının emrine girip de işte bizi unutma. Cümlelerin içerisinde güya latife yaparken, şaka yaparken bile çocuğun zihin dünyasına hazır ol. Evlendiğin zaman savaş başlayacak ya, şimdiden hazır ol sinyalleri gönderiyorum farkında olmadan. Aynı şeyi kız anne ve babaları da yapıyor. Ben ezildim, sen ezilme. Ben kaynana derdi çektim, sen de dert çekme. Sakın kendini ezdirme. Kendini iyice koru. Bak ilk günde nasıl başlarsa öyle gider. Sakın öyle her şeye eyvallah deme. Sen böyle bir şekilde kendini kabullendirebilirsen onlar da seni o şekilde kabullendirecekler. Böyle bir dolduruşla evlilik başlıyor. Eğer biz bu dolduruşla değil de rolleri haklı olduğu şekliyle anlasak ve evliliğin ibadet olduğu meselesine biz inansak, çocuklarımızı da inandırsak, inanın ki bazı meseleler çok farklı gidecek. Şimdi ön yargı dediğiniz şey öyle. Gelirken ben size deseydim ki bakın falanca yerde bir şey var, oradan geçerken dikkatli olun, şöyle davranın, böyle davranın, sizin zihin dünyanıza bir ön yargı bıraksaydım, oradan geçtiğiniz anda sizde bir farklı ruh hali oluşacaktı. Aynı şey evlilik meselesinde de öyle. Çocuklara rakip meselesini ortaya koyduğumuzda onun önünü artık alamıyoruz ve onun için mutsuz yuvalar çoğalıyor. Onun için boşanmalar oluşuyor. Onun için birbirlerini bir ömür yiyen insanlar aramızda artıyor. Bu çocukluktan beri başlayan yetişme tarzıyla alakalı bir şey. İkinci mesele de şu, ne yazık ki bu hepimizin bir imtihanı. Çocuklarımız doyumsuz bir halde yetişiyorlar. O doyumsuzluk bir şeylerden istenilen oranda lezzet almalarına engel oluyor. Biraz önce masada arkadaşlarla konuştuk. 80'li 90'lı yıllardaki imkansızlıklar, bir de şu günkü elde ettiğimiz imkanlar. Ve şu anda çocuklarımızı hiçbir şeyle tatmin edemiyoruz. Arabanın anahtarını çocuğun avuçlarına bırakıyorsun. 1-2 dakika, 1-2 saat. Ne versen, ne söylesen, gelişen şartlar, bu sadece bize ait bir şey değil. Ama burada bizim özellikle nimet meselesini ve nimete karşı şükür meselesini çok sık kendi dünyamızda da çocuklarımızın dünyasında da oluşturma adına bir sorumluluğumuz var. Ancak bu doyumsuzluktan böyle bir şeyle kurtulabiliriz. Şimdi ben bu roller değiştirme meselesine bir daha dönmek istiyorum.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya Kuddüs.
15: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Arapçada malum erkek hanım, karı koca, zevç ve zevce diye isimlendirilir. Bu ayakkabılar niye burada diye merak edebilirsiniz. Bunlar benim ayakkabılarım ama altları temiz. Zevç ve zevce bu işte. Bir çift ayakkabı. Biz bunu böyle anladığımız zaman bunun üzerinden bize verilen ne kadar önemli mesajlar olduğunu daha iyi kavramış oluruz. Ben bu ayakkabılardan bir tanesini aldım. Şimdi soruyorum size, tek bir tane kalsaydı yürüyebilir miydim? Yürürdüm. Nasıl yürürdüm? Seke seke yürürdüm. Bir diğer ayağımı yere basmamak üzere yürürdüm. Bekar adam seke seke yürüyen adamdır. Tek ayaklıdır. İstediği kadar o kendisine desin bekarlık sultanlıktır falan filan diye. Bekarlık sultanlık bultanlık değildir. Gedalık bile değildir. Tek ayakla yürümektir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinin yarısı diye nitelendiriyor. Bu yarısı ancak bunun yanına bir eş geldiği zaman oluşuyor. Dolayısıyla bir kere bir şeyi çok iyi bilelim. Hayatın içerisinde yürüyebilmemiz için kadın ve erkek meşru bir biçimde, o meşruiyetin adı nikah, meşru bir biçimde bir araya gelmesi gerekir ki yürüyüş başlasın, hayat devam etsin. Şimdi burada sağ erkek, sol kadın, fark etmez, birbirlerinin yerine de kullanılabilir. Sol diyelim ki sağ kadın, sol erkek olsa hiç fark etmez, yeter ki burada sağ ve sol olsun. Ben desem ki arkadaş ben böyle değil de şöyle yürümek istiyorum. Sağı sola, solu sağa giymek istiyorum. Değiştirdim, bunun adı işte rol değiştirmek. Giydim bunu, giyebilir miyim? Giyebilir miyim? Giyebilirim. Yürüyebilir miyim? Yürürüm. Yürürüm ama yürüyüşüm birilerinin alay konusu olur. Çünkü ne oldu? Rolleri değiştirdim. Erkek kadın gibi davranıyor, kadın erkek gibi davranıyor. Roller değiştiği için hayat tam istenilen oranda gitmiyor. Burada olması gereken her birinin olduğu konuma dikkat etmesidir. Konumları koruyarak yürümesidir. Kadın ya da erkek fark etmez, biri diyor ki arkadaş ben ayakkabımı böyle giyeceğim. Ben öyle düz giymiyorum, ben bir tanesini böyle giyeceğim. Böyle bir şey olduğu zaman ne olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu 43 numara erkek, kadın inatla diyor ki hayır diyor, ben senin yanında yer alacağım ama benim ayak numaram 40 olacak. 43 değil, ben inatla 40 numara giymek istiyorum. Bunun adı ne? Uyumsuzluk. Birine 43, birine 40 giyebilmesi için ayakların böyle anormal olması lazım. Bilmiyorum böyle ayakları olan var mı? Ama netice itibariyle hayatın o yürüyüşü, o yolculuğunun devam edebilmesi için ikisinin de uyum halinde olması gerekiyor. Ve bu ihtimalleri çoğaltın, çoğaltın, çoğaltın. Ne söylerseniz söyleyin, aslında bizim söyleyeceğimiz 5 tane önemli mesaj var burayla alakalı. Nedir? Yürüyebilmek için eş bulunmalı. Eş yoksa yürünme yok. Çünkü o tek ayakla yürünemediği için ben salih ve saliha bir eşle hayatımı birleştirmek durumundayım. Bunun için buradakiler evli ama hepinizin çoluk çocuğu var. Dün akşamki dersi de unutmayın. Evliliğin geciktirilmemesiyle alakalı ebeveyne, anne ve babalara bir sorumluluk var. Herkes buradan kendi dünyasına o sorumluluğu alsın. İkincisi, herkes konumuna uygun davranmalı. Erkek erkek gibi olmalı, kadın kadın gibi olmalı. Erkeğin fıtratıyla kadının fıtratı iyice öğrenilmeli ki dersler boyunca bu bilgileri tekrarlayacağız. Ve herkes de o bilgiler çerçevesinde hayatın içerisindeki yerini tam anlamıyla tespit etmeli. Üçüncüsü, hale rıza göstermeli. Allah bana bu kadarını vermiş. Tamam, ötesi yok. Ben bununla kalkayım mesela, bu ayakkabılarla
dağa tırmanayım. Tırmanabilir miyim? Tırmanabilirim ama zorlanırım. Halim neyse o halime göre davranmalıyım. Ayakkabılar birbirine uyum arz ediyor. Sağa sola, sol sağa, bana şunu getir, bunu götür, şunu yap, bunu yap diye halin üstesinde bir şeyi dayatmıyor. Dayatma adına bir şey yok. Hale rıza gösteriyor. Zaten burada birbirimizi olduğumuz gibi kabullenme gibi bir sorumluluğumuz var. Bu şu demek değil benim güzel kardeşlerim. Ben buyum. İster ye, ister yeme, ister kabul et, ister kabul etme, ben buyum. Hayır, böyle değil. Düzelmeye çalışırız ama en azından ben karşımdaki hanımıma ya ne yapayım, bu şekilde yapacak bir şey yok. Öyle kabullenmeli. Kendimdeki yanlışlıkları düzeltmek ayrı bir şey. Karşımdakine ayar vermeden güzel bir uslupla uyarırsın, bir şeyler yaparsın, o ayrı bir mesele. Ama olduğu gibi kabullenme ayrı bir mesele. Dolayısıyla hale rıza göstermeli. Dördüncüsü, denkliğe dikkat etmeli. Denk. 43-43. Erkek ayakkabısı, erkek ayakkabısı. Hanım ayakkabısı, hanım ayakkabısı. Yani birini birine değiştirmemek. Şimdi bu denklik meselesinde birçok şey söyleyebiliriz de ben bir iki husus sadece söyleyeceğim size. Diyelim ki kardeşimiz Erzurumlu, doğudan birisi, kızımız da Trakya'dan birisi. Var mı kültür farklılıkları? Var. Denklik dediğimiz zaman bu kültür de o denkliğe giriyor mu? Elbette ki giriyor. Mesela denklik bir sürü meselenin konuşulacağı bir meseledir. Asaletten tutun maddi anlamdaki denkliğe kadar bu denklik meselesinin geniş bir yelpazesi var. Ama oldu ki benim oğlum gitti Trakyalı bir hanımla tanıştı ve onunla evlenmeye karar verdi. Şimdi ben o evliliğe aman Trakyalıdır ben Erzurumluyum olmaz mı olmaz diye karşı

çıkacak bir halim yok. Ben eğer gerçekten orada o evlilikte bir arıza görmüyorsam, bir anne ve baba olarak da benim de bu işi desteklemem gerekir. Sırf toprağından, coğrafyasından, dilinden, ırkından dolayı karşı çıkmak cahilce bir karşı çıkıştır. Ancak uyumama problemleri olabilir mi? Olabilir. Erzurumlunun evinden misafir eksilmez. Trakyalı'nın evine ayda yılda bir misafir gider. Eğer bu manada bazı şeyler tam olarak anlaşılmazsa bunlar da evliliği etkileyen şeyler olabilir. Ama ne yapıyorum? Denklik diyorum. Başlangıçta kurulmadı mesela. Süreç içerisinde kurmaya çalışıyorum ben. Ve bazı şeyleri birbirimize alıştırmaya çalışıyorum. Yani denkliği denk olabilecek bir seviyeye taşıma adına gayret veriyorum. Dolayısıyla bu denkliğe dikkat etmeli meselesi başlangıçta olmasa bile sonradan olmayacak diye bir şey yok. Anlayışla, sabırla bir noktaya kadar olabilir. Sonuncusu uyum sağlanmalı. Uyum sağlanmalı. Ne olmalı? Şimdi göreceksiniz ilerleyen derslerde iki tane kavramın üzerinde biraz duracağız. Kavram kavramının üzerinde duracağız. Saliha kavramının üzerinde duracağız. İki kavramın da bizi getireceği bir nokta var. O noktanın adı uyumdur. Müslüman uyumludur. Asla uyumsuz olmaz. Eğer ben o uyumu sağlama adına fedakarlık yapmazsam ailede saadeti sağlayamam. Şimdi geçenlerde bir kızımız geldi. Eşini bana şikayet ediyor. Sorun da şu. Hocam futbol delisi bu. Adam da korkuyor. Diyor ki bu hoca futbol dinlemez. Herhalde bu deyince bana fırça atacak. Ben döndüm kızımıza dedim ki kızım dedim. Madem kocam böyle otur beraber maç seyret. Ne olacak yani? Otur beraberce maç seyredin. En azından ortak bir zemin bulun ya. Yani kocanı çıldırtmanın bir anlamı yok ki gidip televizyonun fişini çekmenin işte başka şeyler koymanın. Maç adına bir hastalığı varsa hastalık ancak o hastalığın kabullenmesiyle aşılabilir. O hastalıkla savaşarak o hastalığı çıkaramazsın hayatın içerisinden. Onun yolu bu. Bu noktada bazı şeyleri biraz daha uyum sağlayarak devam ettirmeli. Dolayısıyla bu uyum meselesinde çok şey söylenir ama bu kadarını bilelim ki Müslüman uyumludur. Uyumu sağlamakla mükelleftir. Eğer o uyum olursa bu manada bazı şeyler olur. Şimdi biz bu ayakkabı örneğinden bu 5 tane mesajı alalım ve zihinlerimizde iyi bir yere koyalım. Zevç ve zevce olma adına sorumluluğumuzu bu çerçevede oluşturalım. Hem kendi ailelerimizi hem de bundan sonra kurulacak gençlerin ailelerinin tesisi noktasında bu sorumluluğun onların dünyasına da aktarılması adına gayretlerimizi çoğaltalım. Şimdi gelelim asıl dersimize. Aileyi ayakta tutan 10 kavram. Bu 10 kavram o kadar önemli ki. Şimdi bu 10 kavramı bir erkek olarak bana bırakılsa ve ben Kur'an'ı, hadisleri bir tarafa koysam, kendi dünyamdan tespit etsem ya da bir hanıma sorulsa, dense ki ona senin için ailede 10 tane önemli olması gereken kavramı söyle dense, herkes kendi çerçevesinden meseleye yaklaşacak. Biz kendi çerçevelerimizden meseleyi değerlendiremeyiz. Allah konuşmalı, kul yapmalı. Allah konuşmalı, kul ona rıza göstermeli. Allah konuşmalı, kul işittik ve itaat ettik demeli. Kur'an bunu diyor. Hatırlar mısınız? Açılış dersinde de kavramlar verdim size. O kavramların büyük bir kısmının dayanağını şimdi vereceğim size. Orada biraz fazla verdim kavram. Şu anda sadece 10 tanesini vereceğim. 10 kavramı da bir ayetten çıkardım ben. O ayet Ahzab suresinin 35. ayeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatını da Kur'an'da en iyi anlatan surelerden biri olan Ahzab suresinde 35 ayete gelince Cenab-ı Hak
iki kesime de müminlere hem hanımlarına hem erkeklerine ayrı ayrı hitap ederek bu 10 kavramı bizim nazarlarımıza veriyor. Ne olur dikkat edelim. Bilmiyorum okuyabiliyor musunuz? Arapçalarını da okuyabilirseniz kavramların aslında dayanaklarını daha iyi tespit etmiş olursunuz. Ne diyor Rabbimiz? İnnel müslimine vel müslimat vel müminine vel müminat vel kanitine vel kanitat vel sadikine vel sadikat vel sabirine vel sabirat vel haşiine vel haşiat vel mutasaddikine vel mutasaddikat vel saimine vel saimat vel hafizine furucehum vel hafizat vel zakirine Allah'a kesiren vel zakirat e'edde lehum mağfireten ve ecren azime. 10 kavram. İnanın Rabbimiz burada sadece birincisini söylese, sadece innel müslimine vel müslimat dese, diğeri zaten var altında. Müslüman oldu mu adam bu vasıflar olur. Ama Rabbimiz onu demiyor. Dikkatlerimizi çekiyor birer birer. Birer birer. Muhakkak ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar. Önce hitap kime? Erkeklere. Sonra kime? Hanımlara. Takdim ve tehiri de dikkat etmeniz lazım. İlk sorumluluk erkeğindir. Her zaman için öyle. Önce erkeğe, sonra kadına. Mümin erkeklerle mümin kadınlar. Kanitine ben böyle bir anlam veriyorum. İtaatkar diyorum. Başkaları başka manalar da veriyorlar. Diyorlar ki işte ahdine sadık, canı gönülden bağlı. Ben itaat diyorum, gerekçesini de söyleyeceğim size ilerleyen derslerde. Doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, haşyet duyan erkeklerle haşyet duyan kadınlar, şunu da alayım yanıma, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, iffetli erkeklerle iffetli kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkeklerle Allah'ı çokça zikreden kadınlar, İşte bunlar için büyük bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlanmıştır. Allah bizi o bağışa ve o mağfirete en yakın zamanda kavuştursun. 10 sınıf verilen cümle bu. Anladınız meseleyi, kavramları anlamış olmanız gerekir. Ben bir daha anlaşılır kılayım. Ne diyor Rabbimiz bu 10 tane kavramla? Aileyi ayakta tutan 10 kavramı tespit ediyoruz buradan. Teslimiyet, emniyet, itaat, sadakat, sebat, haşyet, infak, saimiyet, iffet ve zikir. 10 tane kavram. Bunlar varsa aile sağlam. Bunlar varsa o aile İslam ailesi. Bunlar varsa o haneye adı ne olursa olsun Darül Erkam'ın şubesi deyin. Bunlar varsa eğer o aileye Suffa'nın şubesi deyin. Çünkü Darül Erkam'da, Suffa'da böyle kuruldu. Müslüman hanede olması gereken 10 kavram. Şimdi biz 10 kavramın hepsini bu derste elbette ki işleyemeyeceğiz ama göreceksiniz, biz bir sonraki derste, yani 3. dersimizde itaat diyeceğiz. Ondan sonraki derste sadakat ve sebat diyeceğiz. Ondan sonraki derste haşyet ve infak diyeceğiz. En sonda zikri işlemiş olacağız. Sonra iffet diyeceğiz, affedersiniz. En sonda da zikri işlemiş olacağız. Yani şu 10 tane kavramın 7 tanesi ilerleyen derslerimizin konuları aslında. Ben oluştururken programı bu çerçevede oluşturdum. Sadece araya bir ders koyacağım ben. O dersin adı da ah samimiyet dersi. Samimiyet evlilik için, aile için çok önemli. O arada bir ders olarak işleyeceğiz. Sonra bu kavramları devam edeceğiz. 7 tane kavramı ilerleyen derslerde işleyeceğiz. Ne kaldı geriye? Teslimiyet, emniyet, saimiyet. 3 tane kavram kaldı. Ve ben 3 kavramı şimdi size hızlı bir biçimde aile ekseninde biraz açıklamak istiyorum. Bu 3 kavramı eğer doğru bir biçimde tesis edebilirsek Allah'ın izniyle bizim hayatımızda

Bambaşka bir şey olacak. Birinci kavram teslimiyet. Neye teslimiyet? Kulların birbirlerine mi? Eşlerin birbirlerine mi? Hayır. İtaat dersinde de göreceksiniz. Biz itaat kavramını da teslimiyet kavramını da şu çerçeveden göreceğiz. Sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a teslimiyet. Ve bu teslimiyet bizi her türlü prangadan kurtaracak. Her türlü. Hakiki hürriyete ermiş olacağız. Hakiki hürriyetin İslam'da olduğunu, Allah'a kullukta olduğunu, Abdullah olmakta olduğunu anladığımız zaman aslında bizim üstümüzde var olan her türlü prangadan, zincirden kendimizi kurtarıp hürriyetin, özgürlüğün tadına varmış olacağız kullukla. Tadına vardığımız zaman da aile olarak, eşler olarak birbirimiz arasındaki hukuku da bu çerçeveden yeniden tanzim edeceğiz. Eğer biz Allah'a kulluk eksenli konuştuğumuz zaman iş bitti. Ama benim güzel kardeşlerim, ben biliyorum bizim içimizde öyle bir şey yok da, diyelim ki öfkeden çıldırmış bir koca, öfkeden elini kaldırmış eşine ya da çocuğuna bir şey yapacak. Böyle el havada, o anda birisi diyor ki Allah'tan kork. Allah'tan kork dendiği anda o el eğer aşağıya düşmüyorsa boşuna konuşuyoruz teslimiyeti. Allah'tan kork sözü adamın o anda hayatını değiştirmesi gereken bir söz. Eğer bir insan Allah'tan kork sözünü duyduğu anda bir şeyleri eğer değiştirmiyorsa oturup bir daha konuşalım. Duyuyorum ben mesela birbirlerinden, bazen arkadaşların, bazen etrafta. Eşinden diyelim, hanım beyinden, bey hanımdan bir şey istiyor. Ya da çocuklardan bir şey istiyor, ya da çocuklar ebeveyninden bir şey istiyor. Sözde şu: Allah aşkına baba şunu yap diyor. Ya Allah aşkına sözü sana o şeyi yaptırmıyorsa hangi teslimiyetten konuşuyoruz biz? Hangi teslimiyetten? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Biliyorsunuz bir gün Hazreti Ebubekir hışımla girdi eve. O anda Ayşe anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağırıyor, çağırıyor. Efendimiz duruyor böyle. O anda bir baba haliyle sen diyor ey filanenin kızı, Ebubekir'in kızı, Ayşe Mayşe değil, ey filanenin kızı, Resulullah'ın karşısında böyle mi konuşuyorsun? El böyle, el böyle. Ebubekir neredeyse Ayşe anamıza vuracak. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Aman Ebubekir diyor, aman. Bu kadar. Bu cümleyi duyar duymaz Ebubekir radıyallahu anh dışarıya çıkıyor, utanmaktan hiçbir şey söylemeden çıkıp gidiyor. Aman diyen bir Resulullah'ın sözüyle eğer o el aşağıya inmiyorsa, Allah aşkına denilen bir sözle eğer hayat durmuyorsa, eğer eşler birbirlerine Allah'tan kork bunu yapma dediği zaman o halen Allah'tan kork sözünün arkasında titremiyorsa, o ailede teslimiyet kavramından söz etmek mümkün değildir. Çünkü bizim onu konuşabilmemiz için bu meselenin, bu sözün ne kadar önemli olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Onun için ne olur benim güzel kardeşlerim, Kur'an'ın söylediği şeyi bir kez ben de size söylemek istiyorum. Ey iman edenler, gelin iman edin. Bir daha bizim iman edeceğimiz bir mesele bu. Teslimiyet böyle bir şey. Bir daha iman gerektiren bir şey. Ve zedelenen, yok olan, yıpranan duyguların yeniden bir kez daha kurulması adına ortaya çıkan bir şey. Şimdi ben Allah'tan korkan bir erkeğim diyelim ki. Hanım da Allah'tan korkan bir kadın. Ben teslimiyeti hayatımda istenilen oranda, gücümün nispetinde yerine getiriyorum. Hanım teslimiyeti istenilen oranda yerine getiriyor. Bizim anlaşmazlık oranımız neredeyse %10'a kadar inebilir. Çünkü ikimiz de aynı otoritenin altında boyun eğmişiz. Sözle değil,
Gerçekten buna inanmışız. Bizi bağlayan değerler var. Bizi bağlayan bazı şeyler var.

birbirimizi uyardığımız zaman, Allah korkusuyla, Allah'a ait olan bazı şeylerle uyardığımızda frenleyecek şeylerimiz var. Yani böyle bir şey insanın fren sisteminin çok ciddi bir biçimde güçlü olmasının işaretidir. Eğer bu olmazsa o teslimiyeti başka şeyler dolduruyor. Çok şey söylenir bu konuda da ben sadece teslimiyeti şöyle size bir gösterip bu faslı bitirmek istiyorum. Ne olur teslimiyet deyince biz ne anlamalıyız? Şuradan bir alın. Bu mesajları alın. Ben teslimiyetle alakalı da bir ders yaptım biliyorsunuz. Geçmiş derslerde Nebevi Miras başlığı altında. O dersi de tekrardan dinleyin. Ama dinlerken iki tane temel şey olsun aklınızda. Bir şahsiyet olarak bu teslimiyet benim hayatımda ne kadar? Aile olarak bu teslimiyette ben ne kadarım? Bu iki iş meseleyi eğer anlarsak Allah'ın izniyle teslimiyet meselesinde Rabbimizin bizden istediğini yerine getirme sorumluluğunu vermiş oluruz. Peki teslimiyet olursa ne olur? Teslimiyetin tezahürleri var mı? Var. Ne olur? Birincisi imanına asla pazarlık bulaştırmaz. Bu birincisi. Buradaki imanını genel anlamda anlayın. Şuraya bir parmağımı koyayım, kapatayım. Asla pazarlık bulaştırmaz diye de okuyayım. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Sen benim aileme iyi davranırsan ben de senin ailene iyi davranırım. Geçen dedim sana gidelim anneme gelmedim ben de gelmiyorum. Filanca düğüne götürdüm benim akrabama şunu taktım ben de bunun için bunu söylüyorum. Bu pazarlık bu. Siz bunu çok çoğaltın yani. Evlilik aile pazarlık kaldıracak bir şey değil. Bu sevgiyle olabilecek bir şey. Biz ticaret yapmıyoruz ki birbirimize bunu bir pazarlık meselesi olarak dönüştürelim. Teslimiyet meselesi olsa o pazarlık yok. Çünkü burada teslimiyette ne var? Allah rızası var ya. Allah rızası var. Bitti. Onun dışında başka şeyleri konuşmamızın bir anlamı yok. Acıtmasına rağmen meşru itaatten geri durmaz. Bu o kadar önemli. İtaat dersinde göreceğiz. Acıtır mı itaat? Acıtır tabii. Ama sen o itaati niçin yapıyorsun? O niçin yapma sözü acıyı dindiren bir şey. Tezahürü de o. Acıtmasına rağmen o noktada bazı şeyleri hayatından biraz daha hafiflemesine sebebiyet olur. Sorumluluklarını yerine getirmemek için bahanelere sarılmaz. Asla. Şöyle olsaydı böyle olurdu, böyle olsaydı böyle olurdu. İşte sen böyle yaptığın için ben böyle yaptım. Senin annen bana böyle davrandığı için ben böyle oldum. Falanca bana şunu dediği için ben böyle oldum. Hiçbir tanesi bahane olmaz. Çünkü teslimiyetin tezahürlerinde o olmuyor. O ortadan kalkacak. Hiç kimseden dünyevi bir beklenti hesabına girmez. Teslimiyetin dayanağı çünkü Allah'tır. İsar ruhunu hayatına hakim kılmaktan imtina etmez. İsar ne idi? Dün söyledim onu Kabil Habil meselesini söylerken. Bende olmasın da sende olsun demektir. İsar ne idi? Yaşatmak için yaşamaktı. Karşıdakinin mutluluğu için kendi mutluluğundan feragat etmesiydi. Meselenin teslimiyet ayağı bu. Şimdi bizim zamanlarımız sınırlı olduğu için ben de ister istemez biraz kısa geçmek durumda kalıyorum bunları. Ama siz azla çok şeyi anlayacaksınız. İkinci kavram ne? Emniyet. Benim güzel kardeşlerim ne olur şuraya dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emniyeti neyle ifade ediyor bize? Birçok hadisle de bir tanesi yeter bize. Müslüman başkalarının elinden ve dilinden emin olduğu insandır. Tarif muhteşem, muhteşem. Başkalarının hadisin 2-3 tane varyantı var. Mesela başka insanların, başka Müslümanların ama muhatap karşısındaki kimse onunla elinden ve dilinden hatta hadisteki kullandığı gibi kullanalım. Önce dilinden ve elinden emin kılmadır. Ben bir Müslümanım. Erkeğim, karşımda Müslüman bir hanım var, hayatımı birleştirdim. Bu hadis bana da söylüyor. Diyor ki, sen bir koca olarak

karşındaki hanımını dilinden ve elinden emin kılmalısın. Hanıma da diyor ki sen diyor bir Müslüman hanım olarak karşındaki kocana bu ayakkabının teki işte diğer ayakkabıya ne yapmalısın? Dilinden ve elinden emin kılmalısın. Şimdi benim güzel kardeşlerim, Allah aşkına gelin ciddi bir biçimde bir muhasebe edelim. Dilimizden emin mi bizim çoluk çocuğumuz? Girdik içeriye. Ne düşünüyor aile bizim hakkımızda? Ben bu ailenin erkeğiyim, babasıyım. Eve girdiğim anda. Eşim ne düşünüyor? Çocuklarım ne düşünüyor? Bakın, dilden eziyet iki türlü olur. İki türlü ailede. Bir, çok gereksiz ve insanın izzetini rencide ederek konuşmak. İki, hiç konuşmamak. Konuşmamak da dil eziyetidir. Biliyorsunuz, hatırlıyor musunuz beyin dersini? Beyin dersinde kadın beyniyle erkek beynini kıyasladık. Kadının beyni farklı çalışıyor, erkeğin beyni farklı çalışıyor. Kadının beynindeki o farklılıktan doğan bir şey var. Hanımlar çok konuşuyorlar. Bu onların yaratılışlarının bir gereği. Bir hanım ortalama günde 20 bin kelime kuruyor. Bir erkek en fazla konuşsun 7 bin kelime konuşuyor. Şimdi erkek sabah çıkıyor işten, akşama kadar o 7 bini tüketiyor zaten. Bitti. Akşam geliyor, kadın da 7 bin kullanmışsa evde 14 bin duruyor. Ve kapı açıldığı andan itibaren 14 bin kelime otomatik tüfek gibi gidiyor. Geçen trafikte geliyorum, önümde bir ailedir herhalde, bir aile oturuyor arabada görünüyor. Adam durmuş, kendini arabaya sürüyor, hanım konuşuyor. Adam sadece böyle kafa gidip geliyor, başka hiçbir şey yok. Genel itibariyle manzara böyle, manzara bu. Ama benim güzel kardeşlerim, biz manzaraya teslim olmak zorunda değiliz. Biz teslimiyeti biraz önce konuştuk. Mecburuz buna zorlamaya. Bakın, bu mecburuza ben kendi nefsimi de dahil ediyorum. Bir benim halimi de düşünün mesela. Pazartesi, cuma günleri bilir arkadaşlar. 50-60 tane insanla görüşüyorum, öyle gidiyorum eve. Bu kadar insanla görüşüp dert dinleyen, sıkıntı dinleyen bir adam nasıl eve giderse ben de öyle gidiyorum. Ama evde de bu işi bekleyen insanlar var. Hanım var, çocuk var. Onların da hakları var. Şimdi ben o noktada ne yapayım, benim işim bu, bana beni böyle kabul etmelisiniz demem mi mesele? Yoksa halimi arz edip biraz onların gönüllerini de alıp onlara da zaman ayırma, onların da hukukunu işletme mi mesele? Bütün mesele bu ve yapmamız gereken de bu. Onun için bahaneye burada sığınacak bir halimiz yok. Mecburuz bu dil emniyetini sağlamaya. Ama hanımlar da biraz anlayış göstermek durumundadırlar bu noktada. Yavaş yavaş, öyle otomatik tüfek gibi hepsini bir anda boşaltmaktan da içeriye girelim, biraz nefes alalım, bazı şeyler olsun. Ondan sonra gelsin gerisi. Ondan sonra devamı gelsin. Bir anda biriktirip verme adına bir şeye girdiğimiz anda çıkmaza sokarız meseleyi. Bu dil emniyeti meselesi bu. El emniyeti meselesinde ben burada bulunan bu güzel ailelerin problemi olduğuna inanmıyorum. İnanmak istemiyorum. Ama bizi dinleyen başkaları da var. Başkaları için bir şeyler söylemek istiyorum. Benim güzel kardeşlerim, bakın bugün şu içinde bulunduğumuz haftalarda da konuşulan bir mesele var. Ailenin korunması meselesi. Ailenin korunması meselesini bu memlekette birileri konuşmaya başladığı anda hemen onun arkasına bir cümle daha ekliyor. Kadına şiddetin önlenmesi. Var mı böyle bir olgu bu memlekette? Ne yazık ki var. Ama ben İslam'ı anlamış ve İslam öncelikli yaşamayı hayatının esası kılmış bir evde asla şiddete yer olmadığı kanaatinde olmak istiyorum. Böyle olması gerektiğini de söylüyorum. Neden?
Eğer benim ölçüm gelenek, görenek, şartlar, şunlar, bunlarsa tamam, başka şeyleri konuşabiliriz. Ama benim ölçüm eğer iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemse, Ayşe anamız yeminle bir şey söylüyor. Vallahi diyor, vallahi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne bir hanımına, ne bir çocuğuna, ne de bir hizmetlisine ne kötü bir söz söyledi, ne de bir fiske vurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bu. Ve bu el emniyeti konusundaki bir mesele. Ve bu konunun ölçüsünü Resulullah böyle koyuyor. Bitti. Bunun ötesini bizim konuşmamızın bir anlamı yok artık. Dolayısıyla bugün şiddeti önleme adına bir şeyler konuşuyorlar. Yasaları ağırlaştırıyorlar, işte farklı farklı tedbirler almaya çalışıyorlar. Hikaye ya, yasalarla olacak iş değil bu iş. Bu iş yasalarla sınırlandırılacak ya da yasalarla bir yere varılacak bir mesele değil. Bu gönüllerin, hayatların, ruhların terbiyesiyle olabilecek bir şeydir. Bu terbiyede ancak ve ancak İslam'la olur. Ama ben bu ailelerle eğer numune aileler oluşturabilirsem, bu aileleri örnek, model aileler olarak belli bir noktaya taşıyabilirsem, ben şu anda yayılan ve umumi bir belaya dönüşen bu sıkıntının önüne geçebilirim. İslam'ın oluşturduğu model ailelerle toplumun geri kalan ailelerini Allah'ın izniyle mayalayabilirim. Dolayısıyla bu noktadaki ne olur, bize düşen bu sorumluluğu hiç unutmayın. Dil emniyeti, el emniyeti. Çok daha şeyler söylenir bu konuda da. Ama bu kadarıyla iktifa etmiş olalım bu noktada da. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsü neydi? O kavramı bir daha size göstermek istiyorum. Saimiyet. Saimiyet demek bildiğiniz aslında oruç. Bu orucun burada ne işi var? Burada çok çok önemli bir işi var. Oruç dediğiniz şey ne için Allah tarafından bize farz kılındı? Takva için. Takva dediğiniz şey de evin en önemli azığı zaten. Ne olur şu iki cümleyi hiç unutmayın. Bakın, oruç dediğimiz zaman ne diyoruz aile ekseninde? Oruç şahsiyeti, dolayısıyla haneyi terbiye eder. Oruç evi, dolayısıyla aileyi berekete ulaştırır. Bu. Hatırlar mısınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evlenmeye gücü yetmeyen gençlere oruç tutmayı emretti. Şimdi evliliğini gerçekleştirmiş, halen bu noktada aklında başka bir şeye dolaşan insanlar da acaba bu oruçtan bir şeyler alır mı, onu bilmiyorum. Ama ben alınması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir. İkincisi, oruç sadece Ramazan'la alakalı bir şey değil. Oruç nafile ibadetlerde birisidir, biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam pazartesi perşembeleri tuttu, ayın üç günü tuttu, bazı günler bir gün tuttu bir gün tutmadı. Nafile oruçlarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çokça yerine getirdi. Ben baktım ki bir ailede biraz huzursuzluk var. Sorunlar çözülmüyor. Aile arasında hanımla bey noktasında müthiş bir böyle bir öfke var, öfke patlaması var. Sular durulmuyor. Bana gelen gençlere ya da bazı ailelere tavsiye ettiğim bir şeydir bu. Şu anda bu tavsiyeyi bir de burada yapmak istiyorum. İlk yapılacak işlerden bir tanesi, evde bir miktar orucu ve o orucun getirdiği iki tane güzelliği, gece yemeği olan sahuru ve iftar yemeğini arttırmaktır. Çünkü onlar ailedeki şeytanları kovan işler. Varsa problem, oruç ilaç. Birkaç gün bunun tekrarı inanılmaz derecede eve bir başka huzur getiriyor. Bunu Ramazan'da şöyle ya da böyle görüyoruz. Ne kadar bu hayatın hızlı ritmi içerisinde bunu gerçekleştiriyoruz bilmiyorum ama ısrarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasında en büyük fark sahurdur diyerek bizi sahura kaldırtması, sahurda hiçbir şey yapmasanız bile sofra olsun, bir bardak su için diye bize tavsiyede bulunması böyle bir meseleden dolayıdır.
Yıpranmışsa eğer evlilikte bazı şeyler yenilenmeli arkadaşlar.

tamir edilmeli. Oruç tamir işte, oruç şifa. Burada saimiyet diye oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar diye aile meselesini, yani kadın erkeği meselesini konuşurken Rabbimizin özellikle bunu gündeme getirmesini ne olur unutmayalım. Burada oruç meselesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun için söylüyor. Bir başka bir şey, öfkenin kontrolü adında Allah Resulü bize orucu tavsiye etmedi mi? Bulaştı diyelim ki bize birisi. Ne diyoruz biz bize bulaştığı zaman? Ben oruçluyum diyorum. Hanım sana, bey hanıma bulaşıyor. Oruç tut ya. Oruç tuttuğun anda ne diyeceksin? Orucum diyeceksin. Ve orucum dediğin zaman birbirinizle aranızdaki o hukuku oruç üzerinden şekillendireceksin. Dolayısıyla ayette ben özellikle, bakın bir sürü başka ibadet de var, orucun kadın erkek olarak ayrıca zikredilmesini böyle önemli bir şeye bağlıyorum. Ne olur bunu da anlayalım. Şahsiyetin terbiyesiyle, hanenin terbiyesiyle, ailenin terbiyesiyle, ailenin bereketiyle oruç arasındaki münasebeti de hiçbir zaman unutmayalım. Duam o ki Rabbim bu noktada yar ve yardımcımız olsun ve bizleri bu noktada biraz daha hassasiyet üzere kılsın. Size son bir hadis verip sözümü bitirmek istiyorum. Hadis Heysemi'nin Mecmu'u Zevaid'inde geçen bir hadis. Bilmiyorum evlilik ahlakında mı, aile ahlakında da mı bu hadisle olması gerekiyordu. Belki kitaptan da okumuşsunuzdur. Ebu Nüceh isimli sahabe efendimiz diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizimle beraber oturduğu bir mecliste üç kez miskinun, miskinun, miskinun dedi. Miskindir o adam, miskindir. Miskin ne demek? Elinden ayağından bir iş gelmez. Yani beceriksiz adam. Miskinin Türkçe'de birçok karşılığı olur da beceriksiz adam diyelim. Beceriksiz adamdır. Allah Resulü üç kez bunu söyledi. Sahabe merak etti, dedi ki kim ki Allah Resulü üç kez beceriksiz adam, beceriksiz adam, beceriksiz adam diye söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki racülün leyse lehu imraatun ve inkâne kesretül mal. İmkanı olmasına rağmen halen evlenmemiş adam beceriksiz adamdır. Buradaki kesretül mal, malın çokluğu imkanı olarak anlaşılmalı. İmkanı olmasına rağmen imkana kesrel mal, halen evlenmemiş adam beceriksiz adamdır. Şimdi buradan bir mesaj alacağız, durun. Sonra ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Miskinetün, miskinetün, miskinetün. Şimdi de kadına yöneldi. Beceriksiz kadın, beceriksiz kadın, beceriksiz kadın. Sahabe onun da tarifini merak etti. Kim ki diye Allah Resulüne baktıkları anda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki imraatun leyse lehe zevcun ve inkânet kesretel mal. İmkanı olmasına rağmen evlenmeyen, evliliği tesis etmeyen kadın da miskin kadındır. Yani beceriksiz kadındır. Şimdi bu hadisin iki taraflı bir mesajı var benim güzel kardeşlerim. Bekara da var, evliye de var. Nereden çıkarıyorsun hocam diyeceksiniz bunu. Vallahi siz de çıkarın. Evli bekar gibi yaşıyor. Hadis ona da söylüyor. Nasıl ki evlenmemiş, imkanı vakti olmuş olmasına rağmen halen evlenmemiş bekar olana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beceriksiz adam, beceriksiz kadın diyorsa, evlenmiş ama evliliğin hukukunun gereklerini yerine getirmiyor. Ha evde hanım var, ha yok, ha evde bey var, ha yok. Böyle bir hayat yaşıyorsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada dengeler sarsıldığı için ona da beceriksiz adam diyor, ona da beceriksiz kadın diyor. Biz Resulullah'ın bize miskin demesinden çok çok gocunmamız lazım. Allah Resulü'nün bu manadaki uyarısını da üzerimize almamız lazım. Allah bu noktada bu biraz önce zikrettiğimiz zevç ve zevce olma sorumluluğunu yerine getirme noktasında hassasiyetlerimizi arttırsın bizlerin ve bizlerin aileyi ayakta tutan 10 tane temel kavramı da hakkıyla yerine getirme noktasındaki

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi, İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abi, biliyorsun yalnız değilsin.

0: Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
1: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
0: Sen de buna göre bir plan yapmalısın.
1: Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden.
2: Hoş geldin kardeşim.
3: Hoş geldin Ebu Cendel.
1: Hoş bulduk.
2: Seni bir gören olmadı ya.
1: Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
3: Hamdolsun. Şükürler olsun.
2: Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
4: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
3: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
5: Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
6: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
5: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaklar altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
6: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok.
7: 110. Bölüm.
8: Peygamberimiz Medine'ye ilk geldiğinde Medineli Müslümanlardan her biri ona bir şeyler hediye etme yarışına girmişlerdi. Aynı zamanda peygamberimizin süt teyzesi olan Ümmü Süleym de bir hediye vermek istiyordu. Ama herhangi bir mal varlığına sahip değildi. O da en kıymetli varlığını oğlu Enes'i Resulullah'ın hizmetine vermişti. Enes artık Resulullah'ın ailesinden biri gibiydi. Annesi Ümmü Süleym onu dikkatli olması gereken hususlarda sıkı sıkı tembihler, peygamberimize hürmette kusur göstermemesi için elinden geleni yapardı. Oğlunun peygamber aleyhisselamdan olabildiğince istifade etmesini dilerdi. Yine böyle bir günde Enes'le annesi sohbet ediyorlardı.
9: Enescik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
10: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
9: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
10: Ensardan birinin hasta olduğunu duymuştuk. Nicedir cemaatle namaz kılmaya gelemiyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda çok hassas. Aramızdan birilerini görmezse hemen başına bir hal gelip gelmediğini araştırır. Onu da öyle sordu soruşturdu. Hasta olduğunu öğrenince peygamberimiz de onu ziyarete gittik.
9: Allah şifa versin.
10: Amin. Gidince peygamberimiz halini hatırını sorduktan sonra canının bir şey isteyip istemediğini sordu. Hasta ne zamandır buğday ekmeği yiyemediğini, canının ekmek istediğini söyledi. Peygamberimiz de etrafa haber gönderdi. Buğday ekmeği olanın getirmesini istedi. Bir süre sonra ekmeği getirdiler. Sonra oradan çıktık. Abdullah'ın babası Ömer de bizimleydi. Resulullah ona şöyle dedi. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.
9: Bak bu çok güzel bir bilgi. Demek ki hastaların dualarını almalıyız.
10: Evet. Bugün de değişik bir hadise oldu.
9: Ne oldu? Merak ettim.
10: Peygamber Efendimiz bazı sahabilerle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallat bin Rafi içeri girdi ve aceleyle namaz kıldıktan sonra Resulullah'a yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu.
9: Allah Allah! Neden?
10: Sonra Hallat namazını tekrar kıldı ve peygamberimizin yanına gelerek yine selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar edince Hallat "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi.
9: Nerede hata yapmış da namazı olmamış acaba?
10: Namazı çok hızlı kılmış. Peygamberimiz usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazın tamamını bu şekilde kıl.
9: Resulullah da namaz kılarken tüm ayetleri tane tane okur, rükû ve secdelerini ağır ağır yapar ya. Demek ki huşu için

0: De olmamız için hızlı hareket etmememiz gerekiyor.
1: Evet, Peygamberimiz sizden biriniz namaz kılarken Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır diyor.
0: Bunu da öğrendiğim çok iyi oldu Enes'ciğim. Kardeşlerine de anlatayım da onlar da namaz kılarken dikkatli olsunlar.
1: Ha, anne, asıl söyleyeceğim şeyi yeni hatırladım.
0: Neymiş o?
1: Peygamberimiz bazen bana özel tavsiyelerde bulunuyor. Bu anları çok seviyorum. Geçen gece beni yanına çağırdı. Bir süre sohbet ettik. Sonra bana şöyle dedi. Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma veya samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.
0: Bu söylediklerinin hepsi çok kıymetli oğlum. Bana dünyaları verseler bu bilgilerle değişmem. Kalbine hakim olmalısın derim ya sana hep. Bak peygamberimiz ne güzel açıklamış. Peygamberimize bu kadar yakın olduğun için ne kadar büyük imkan içinde olduğunu hiç unutma. Ve Allah'a bunun için şükret.
1: Şükrediyorum anne. Benim hayatta en sevdiğim insan o. Onun yanında olmak benim için en büyük nimet. Bu kadar zamandır onun yanındayım. Bana hiçbir iş için bunu niye öyle yaptın ya da bunu neden yapmadın demedi.
0: Aman dikkat et. Saygıda kusur etme oğlum.
1: Dikkat ediyorum anne, merak etme.
2: Mekke'den kaçan Müslümanlar Ebu Basir'in yanına ulaşmışlardı.
3: Kardeşlerim, hoş geldiniz. Allah'a hamdolsun. Bu yola çıktığımda tek başımaydım. Şimdi ne kadar çoğaldık.
4: Hoş bulduk Ebu Basir.
3: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
4: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
3: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz. Yalnız tanıdığım kadarıyla baban bunu kabul etmeyecek ve peşini bırakmayacaktır.
4: Evet, Süheyl bin Amr'ın oğlu olmak kolay değil. Bu ormanda beni bulması imkansız. Yalnız Ebu Basir, Mekke'de herkes senden bahsediyor. Tek başına 2 adamın hakkından gelmişsin. Babam da diğerleri de senden korkuyorlar. Hele de yanında insanların biriktiğini öğrenirlerse harekete geçemezler. Aylardır hapisteyim. Yeniden o kapana kısılmayacağım.
3: Süheyl kafese hapsettiği oğlunun bir aslana dönüştüğünü fark edememiştir. Bu saatten sonra sana zarar veremez, merak etme. Buna ne sen izin verirsin ne de biz.
5: Evet, doğru.
6: Kesinlikle.
4: Eksik olmayın. Nereden baksanız 30 kişi olmuşuz. Bize bir lider lazım.
6: Evet, haklısın. Başımızda birinin olması gerek.
4: Ebu Basir'e ne dersiniz?
7: Neden olmasın? Biz buraya ona güvenerek geldik.
6: En cesaretlilerimizden biri o. Üstelik strateji geliştirme konusunda da başarılı.
7: Evet, hem peygamberimizle bizden fazla görüşme imkanı yakaladı. Dini konularda ona danışabiliriz.
6: İtirazı olan var mı?
8: Hemfikir olduğumuza göre liderimiz belli oldu Ebu Basir.
6: Hayırlı olsun.
7: Mübarek olsun Ebu Basir.
9: Allah'a emanet! Allah'a emanet! Allah'a emanet!
2: Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak, bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı. Suffe ashabı Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde kendilerine ayrılan bölümde kalmaya devam ediyordu. Herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bu gençlerden gündüzleri bulabildikleri işlerde çalışanlar kazandıklarını akşam arkadaşlarıyla paylaşıyor, o günü Resulullah'la geçirmiş olanlar da öğrendiklerini orada olmayan arkadaşlarına anlatıyordu.
10: Selamun aleyküm.
11: Ve aleyküm selam, hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Bugün ancak bu kadar hurma alabildim.
11: Yorulmuşsun, ne yaptın bugün?
10: Uzak mahallelerden birinde bir bahçe vardı. Sahibiyle anlaştık. Gün boyu kuyudan su çekerek fidanları suladım. Bunun karşılığında da şu gördüğün kadar hurma aldım.
11: Hava da çok sıcak, çok zor olmuştur. Allah razı olsun bize bu akşamki rızkımızı getirdin.
10: Cümlemizden. Siz neler yaptınız ben yokken?
11: Biz de bildiğin işlerle meşguldük. Mescitte namazları kıldık. Bazılarımız çarşının yolunu tuttu iş bulma umuduyla. Bazılarımız burada kaldık.
10: Bana anlatacağınız bir şey yok mu?
11: Var tabii, olmaz mı? Ebu Hureyre, bugünün malumatını sen versene.
5: Vereyim. Öğle vaktinde hep beraber oturuyorduk. Peygamber Efendimiz yanımıza uğradı ve sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Hepimiz sustuk. Hangimizin hayırlı, hangimizin şerli olduğunu söylemek de duymak da cesaret isterdi. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Nihayet aramızdan biri evet ya Resulallah diyebildi. O zaman Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır.
10: Kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunan kimse olmak. Hayırlı insanı ne güzel özetlemiş.
11: Bu arada adamın biri geldi ve ey Allah'ın nebisi, esirgenmesi helal olmayan şey nedir diye sordu.
10: Neymiş?
11: Peygamber Efendimiz önce su ve tuz dedi. Adam sorusunu tekrarlayınca yapacağın her hayır diye cevapladı onu.
5: Bugün peygamberimizin bana öğrettiği bir şey daha var. Onu da anlatayım da namaza hazırlanalım. Bilal birazdan ezan okur.
10: Anlat tabii. Ne oldu?
5: Allah Resulü bizi fidan dikmeye teşvik eder ya hep. Geçen gün çalıştığım bahçede, bahçenin sahibi bana bir fidan vermişti. Ben de bir an evvel onu dikmek istedim. Tam işimi bitirmiştim ki peygamberimiz yanımda belirdi. Ebu Hureyre, o diktiğin nedir diye sorunca, kendim için bir fidan dikiyorum dedim. Peygamber aleyhisselam bu kez, senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi dedi. Göster ya Resulallah dedim. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: İnneke la tuhliful mi'ad. Birahmetike ya erhamer rahimin.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
12: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
13: Kur'an yayıldığında halk arasında ayrılık çıkmasından endişe etmek. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in yanında oturuyordum. Ona bir mektup geldi. Küfe ahalisinden Kur'an okuyan şu kadar kişi vardır yazılıydı. O da tekbir getirdi. Bense onlar ihtilafa düştüler dedim. Hazreti Ömer sus, "Bunu sana bildiren nedir?" dedi. Böylece Hazreti Ömer öfkelendi. Ben de kalkıp evime geldim. Biraz sonra haber gönderdi. Mazeret göstererek gitmedim. İkinci kez elçiyle "Sana kesin emir veriyorum. Bana geleceksin." diye emretti. Bunun üzerine geldim. Bana "Sen bir şey söylemiştin." dedi. Ben de "Ben Allah'tan af talep ediyorum. Bir daha böyle bir şey söylemeyeceğim." dedim. Hazreti Ömer "Allah aşkına bana tekrar et." dedi. Ben de "Sen bana yazılmıştır ki şu kadar adam Kur'an öğrenmişler" dedin. Ben de "ihtilafa düştüler" dedim. Hazreti Ömer "Peki bunu nereden anladın?" diye sorunca şu ayeti okudum. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir. Oysa o azılı bir düşmandır. O iş başına geçti mi ya da sırtını çevirip gitti mi, yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allahsa fesadı sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman, onu büyüklük günaha sürükleyerek götürür. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını arayıp kazanmak amacıyla nefsini satın alır. Allah, kullarına karşı şefkatli olandır. Hazreti Ömer, "Doğru söyledin. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim, doğrudur." dedi. İbn Abbas'ın endişelenmesiyle ilgili başka bir kıssa. İbn Abbas, Hazreti Ömer'le beraberdi. Hazreti Ömer, onun elini tutmuştu. Hazreti Ömer, "Kur'an'ın halk arasında yayıldığını görüyorum," dedi. İbn Abbas, "Ey müminlerin emiri, bu benim hoşuma gitmez," dedi. Ben bu sözleri söyledikten sonra Hazreti Ömer elini elimden çekerek "Niçin?" diye sordu. Ben, "Çünkü onlar Kur'an'ı okuduklarında derinleşmek isteyecekler, bunu yaptıklarında da ihtilafa düşeceklerdir. İhtilafa düştüklerinde ise bir kısmı diğerinin boynunu vuracaktır," dedim. Hazreti Ömer beni bırakıp gitti. Tek başına oturdu. Ben de kalkıp gittim. Ama o günün bana ne kadar ağır geldiğini Allah'tan başkası bilmez. Sonra Hazreti Ömer'in elçisi öğle vakti bana gelerek "Müminlerin emiri seni çağırıyor," dedi. Kalktım gittim. Bana "Sen ne söylemiştin?" dedi. Ben sözümü tekrarladım. Hazreti Ömer "Senin yerinde olsam bunu kimseye söylemem," dedi. Hazreti Ömer'in öğüdü. Hazreti Ömer ordu kumandanlarına "Kur'an okuyucularının isimlerini bana yazın ki ben onları şeref ve maaş hususunda yükselteyim. Onları etrafa göndereyim ki halka Kur'an öğretsinler," diye mektup yazdı. Ebu Musa el-Eş'ari Hazreti Ömer'e "Benim yanımda Kur'an okuyucularının sayısı 300 küsur kişidir," diye yazdı. Bunun üzerine Hazreti Ömer onlara şu mektubu yazdı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ın kulu Ömer'den, Allah'ın kulu Abdullah bin Kays'a ve beraberinde bulunan Kur'an hafızlarına. Selam sizin üzerinize olsun. Kesinlikle bu Kur'an sizin için bir ecirdir, şereftir, azıktır. Ona tabi olunuz. Sakın o sizi kovalamasın. Çünkü Kur'an kimi kovalarsa onu yüzüstü cehenneme atar. Kim Kur'an'a tabi olursa Kur'an onu Firdevs cennetlerine götürür. Yapabilirseniz sizin için Kur'an şefaatçi olacaktır. Sakın Kur'an sizin hasmınız olmasın. Kur'an kime şefaat ederse o cennete girer. Kime hasım olursa o da cehenneme girer. Biliniz ki bu Kur'an hidayetin kaynaklarıdır, ilmin çiçeğidir ve Allah katından en son gelen ilahi kitaptır. Allah onunla kör gözleri, sağır kulakları, kapalı kalpleri açtı. Biliniz ki kul geceliğin kalkar, misvakla abdest alır, sonra tekbir getirir ve Kur'an okursa Allah'ın meleği ağzını o kulun ağzı üzerine koyar ve ona oku, temiz ve güzel kokan ağzınla oku, sana mübarek olsun der. Kesinlikle namazda Kur'an okumak korunmuş bir hazinedir, kurulmuş bir hayır ve bereket sofrasıdır. Öyleyse bunu elde etmek için gücünüz yettiği kadar çalışın. Çünkü namaz zulmet perdelerini yırtan bir nurdur. Zekat yol gösteren bir rehberdir. Oruç kötülüklerden koruyan bir kalkandır. Sabır ferahlatan ışıktır. Kur'ansa ya lehinize veya aleyhinize şahittir. O halde Kur'an'a saygı gösterin. Onu küçük görmeyin. Allah Teala Kur'an'a saygı gösterenlere şeref verir. Onu hafife alanları alçaltır. Biliniz ki Kur'an'ı ezberleyen ve onun emirlerini yerine getiren kimsenin duası Allah katında muhakkak kabul edilir. Allah dilerse ona dünyada, dilerse ahirette verir. Şunu unutmayın ki Allah katındaki nimetler Allah'a inanarak tevekkül edenler için dünya menfaatlerinden daha üstün ve süreklidir. Ebu Musa el-Eş'ari'nin öğüdü. Ebu Musa, Kur'an okuyanları bir araya getirdi. Yüze yakındılar. Kur'an'ı tazim ederek, ''Bu Kur'an sizin için ecirdir ve aynı zamanda boynunuza bir yüktür. Kur'an'a tabi olunuz. Sakın Kur'an sizin peşinizde koşmasın.'' Kim Kur'an'a tabi olursa, Kur'an onu cennet bahçelerine indirir. Kur'an kimin peşinde koşarsa, onun ensesine basar, onu yüzüstü cehenneme atar, dedi. Ebu Musa el-Eş'ari, bütün kurraları toplayarak, sakın huzuruma bütün Kur'an'ı ezberlemeyen kimse girmesin, dedi. Onun huzuruna 300 kişiye yakın olarak girdik. Ebu Musa, bize öğütte bulunarak, siz memleketin kurralarısınız. Sakın uzun emellere kapılmayınız. Ehli kitabın kalplerinin katılaşması gibi kalpleriniz katılaşır dedikten sonra, bir sure indi. Biz onu uzunluk ve şiddet bakımından Tevbe suresine benzetiyorduk. O sureden bir ayet kalmıştır benim hafızamda. Eğer Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa, kesinlikle üçüncüyü isteyecektir. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur. Bir sure daha indi. Biz onu da müşebbihata benzetiyorduk ki, evvelinde Sebbaha lillah ayeti vardır. Ondan da bir ayet hıfzettim. O da şudur. Ey iman edenler! Niçin yapmadığınızı söylüyorsunuz? Bu sizin boynunuza şehadet olarak yazılır. Sonra kıyamet gününde bu sizden sorulacaktır, dedi. Abdullah bin Mesud'un bu husustaki öğüdü. Küfe ahalisinden bazı kimseler İbni Mesud'a geldiler. Abdullah, hoş geldiniz deyip Allah'ın azabından korunmayı tavsiye ederek Kur'an'da ihtilafa düşmeyin. Çünkü Kur'an, Hazreti Peygamber'den bu

yana okunup durmaktadır. Onda ihtilafe yer yoktur. O ne silinir ne de kaybolur. Görmez misiniz ki İslam şeriatı tektir. Şeriatın bütün hükümleri onda açık olarak belirtilmiş ve bütün emirler sıralanmıştır. Eğer ayetin biri bir şeyi emretmiş, diğeri de yasak etmiş olsaydı, o zaman ihtilafa sebep olurdu. Fakat durum böyle değildir. Kur'an, bunların hepsini hiçbir çelişki olmadan kendinde toplayan bir kitaptır. Umarım ki içinizde ilimde yetişmiş ve halk arasında zirveye ulaşmış kimseler vardır. Eğer Hazreti Muhammed'e indirileni benden daha iyi bilen bir kimse olduğunu ve develerin beni o kimseye ulaştıracağını bilseydim, ilmimi artırmak için ona giderdim. Fakat Cebrail'in Kur'an'ı her yıl bir kere Hazreti Peygamber'e tekrarladığını, Hazreti Peygamber'in vefat ettiği yıldaysa iki defa tekrarladığını biliyorum. Ben Hazreti Peygamber'in yanında Kur'an okurdum. Bana, "Sen güzel okuyorsun," derdi. Öyleyse kim benim okuduğum şekilde okuyorsa onu bırakmasın. Ondan tek harf bile değiştirmesin. Çünkü Kur'an'ın bir harfini inkar eden hepsini inkar etmiş olur, dedi. Abdullah Medine'ye gelmek istediğinde arkadaşlarını bir araya getirdi ve "Allah'a yemin ederim, umarım ki sizin içinizde bugün dinde, fıkıhta ve Kur'an ilminde yetişmiş ve İslam orduları içinde en yüksek seviyeye ulaşmış kimseler vardır," dedi. Abdullah bin Mes'ud şöyle dedi: "Kur'an'ı ezberleyen kimse, halk uyurken geceleri ibadet etmesiyle, halk yerken oruç tutmasıyla, halk sevinçliyken üzüntüsüyle, halk gülerken ağlamasıyla, halk böbürlenerek yürürken tevazusuyla tanınmalıdır. Kur'an'ı göğsünde taşıyan kimsenin gözleri yaşlı, üzgün, aklı başında, yumuşak huylu, bilgili ve ağırbaşlı olması gerekir. Kur'an'ı göğsünde taşıyan kimseye hırçınlık, şımarıklık, bağırıp çağırmak, feryat etmek ve sert tabiatlı olmak yakışmaz." Abdullah bin Mes'ud şöyle dedi: "Eğer kalp gözünün açık olmasını istiyorsan, Allah'ın "Ey iman edenler!" diye sözünü işittiğinde ona kulağını dört aç. Çünkü o ya bir hayrı emreder veya bir şerri nehyeder. Hazreti Peygamber'in hadisleriyle meşgul olmak ve meşgul olan kimsede bulunması gereken vasıflar. Hazreti Peygamber bir mecliste konuşuyordu. Bir göçebe geldi ve "Kıyamet ne zamandır?" diye sordu. Hazreti Peygamber konuşmaya devam etti. Bazıları, "Peygamber onun sözünü işitti fakat bu hoşuna gitmedi," dediler. Bazıları da, "Peygamber göçebeyi işitmedi, onun için cevap vermedi," dediler. Hazreti Peygamber konuşmasını bitirdikten sonra "Kıyameti soran nerededir?" diye sordu. O da "Ey Allah'ın Resulü, ben buradayım," dedi. Hazreti Peygamber "Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle," buyurdu. Adam "Emanetin zayi edilmesi de nasıldır?" deyince Hazreti Peygamber "İçler ehli olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle," dedi. Hazreti Peygamber'in veda hutbesindeki emrini Vebisa'nın tebliğ etmesi. Vebisa, Rakka'da en büyük mescitte Ramazan ve Kurban bayramları gününde ayağa kalkarak "Ben Resulullah'ı veda haccında gördüm. Halka hutbe okuyordu ve "Ey insanlar, en çok saygı gösterilen ay hangi aydır?" dedi. "İçinde bulunduğun şu ay," dediler. Hazreti Peygamber, "Hürmete en layık şehir hangisidir?" dedi. "Bu şehir," dediler. Hazreti Peygamber, "Ey insanlar, sizin kanlarınız, mallarınız, namuslarınız birbirinize haramdır. Tıpkı bu gününüzün, bu ayınızın, bu şehrinizin haram olması gibi. Allah'a kavuşacağınız güne kadar böyledir. Ey insanlar, tebliğ ettim mi?" dedi. Halk, "Evet, sen tebliğ ettin," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ellerini göğe doğru kaldırarak "Ya Rab, sen şahit ol," dedikten sonra "Ey insanlar, burada bulunanlar
burada olmayanlara tebliğ etsin.

Arada bir de siz anladınız mı? O halde size tebliğ edildiği gibi siz de halka tebliğ ediniz derdi. Hazreti Peygamber'in hadislerini halka rivayet edenlere dua etmesi. Allah'ın Resulü, "Ya Rab, benim halifelerime merhamet et," diye dua etti. "Ey Allah'ın Resulü, senin halifelerin kimlerdir?" dedik. Hazreti Peygamber, "Onlar benden sonra gelirler, hadislerimi rivayet ederler, halka onları öğretirler," buyurdu. Ebu Hureyre'nin Mescid-i Nebevi'de Cuma namazından önce halka Hazreti Peygamber'in hadislerini nakletmesi. "Ebu Hureyre'yi gördüm. Cuma günü çıkıp minberin iki topuzuna yapışarak, ayakta, doğru söyleyen ve doğrulanan Allah'ın peygamberi Ebul Kasım bize şöyle buyurdu," diye başlar, imamın kapısının açılışını duyuncaya kadar devam eder ve sonra iner otururdu. Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin hadis rivayet etmekten kaçınmaları. Biz Hazreti Ömer'e, "Bize Resulullah'tan hadis naklet," dediğimizde, "Bir harf eksik veya fazla söylemekten korkuyorum." Hazreti Peygamber, "Kim benim ağzımdan kasten yalan söylerse o ateştedir," buyurdu dedi. Hazreti Peygamber'in ashabından hiçbirinin Hazreti Osman kadar tam ve güzel konuştuğunu görmedim. Fakat hadis rivayet etmekten çekinirdi. Hazreti Osman şöyle dedi: "Beni Hazreti Peygamber'in sözlerini nakletmekten alıkoyan şey, aynı sözleri ashabtan daha iyi bilenlerin olabileceğidir. Fakat şehadet ederim ki Hazreti Peygamber'in, kim söylemediğim bir şeyi benim ağzımdan uydurursa ateşteki yerini hazırlasın," dediğini işittim. Hazreti Ali şöyle dedi: "Size Resulullah'tan hadis naklettiğimde gökten düşmem Hazreti Peygamber'in söylemediğini söylemekten daha sevimli gelir bana. Fakat kendi aramızdaki olaylar hakkında bir hadisten söz etmek gerekirse şunu söyleyebilirim: harp hiledir." İbni Mesud'un hadis rivayetinden kaçınması. İbni Mesud çoğu zaman bir yıl geçtiği halde Hazreti Peygamber'den bir tek hadis rivayet etmiyordu. Bir gün Hazreti Peygamber'den bir hadis rivayet ederken rengi bozuldu ve alnından boncuk boncuk ter akmaya başladı. Abdullah bin Mesud bir hadis naklederken, "Bunun gibi veya buna yakın bir şey söyledi," dedi. Bir gün Abdullah konuşuyordu. "Hazreti Peygamber'den duydum, şöyle dedi," deyince kendini bir titreme tuttu ve "Buna benzer veya buna yakın bir şey söyledi," dedi. Ebu Derda, Enes ve İbni Ömer'in radıyallahu anhüm hadis rivayet ederken Hazreti Peygamber buna benzer veya buna yakın bir şey söyledi demeleri. Ebu Derda'yı gördüm. Resulullah'tan rivayet ettiği hadisi bitirdikten sonra Hazreti Peygamber böyle veya buna benzer veya buna yakın bir şey söyledi dedi. "Ya Rab, beni sorumlu tutma. Eğer böyle değilse buna benzer bir şey söyledi," diyordu. Enes bin Malik, Resulullah'tan bir hadis nakledip onu bitirdiğinde veya Resulullah'ın dediği gibi ibaresini kullanıyordu. Hazreti Peygamber'in ashabından hiçbir kimse Abdullah bin Ömer kadar titiz davranmıyordu. İbni Ömer, Hazreti Peygamber'den hadis naklederken, "Fazla veya eksik söylerim veya bir harfini, kelimesini değiştiririm," diye çok korkardı. İbni Ömer'le bir sene oturdum. Onun, "Resulullah falan şeyi söyledi," dediğini işitmedim. İmran bin Husayn'ın hadisi ezberleme ve rivayet etmede kendine olan güveni. İmran bin Husayn şöyle diyor: "Resulullah'tan bazı hadisler dinledim. Onları Hazreti Peygamber'in söylediği gibi hıfzettim. Onları söylemekten beni hiçbir şey engelleyemez. Ancak arkadaşlarım benim öğrendiğim gibi nakletmedikleri için o hadisleri nakletmek istemiyorum. İmran bin Husayn bana eğer istersem iki gün hiç durmadan

0: ve bir hadisi iki kere tekrarlamadan Hazreti Peygamber'den hadis nakledebilirim. Bunu yapmama mani olan şey, ben nasıl Hazreti Peygamber'den dinledimse ashabtan başkaları da dinlediler. Onlar bu hadislerden bazılarını karıştırıyorlar. İşte bu durum beni endişelendiriyor ve eğer nakledersem yanlış söyleyebilirim diyordu. İmran bin Husayn bazen, eğer ben size Hazreti Peygamber'den şunu şunu işittim desem, sanıyorum ki doğru söylemiş olurum diyor. Bazen de kesin olarak Hazreti Peygamber'den şunu işittim diyordu. Suheyb bin Er-Rumi'nin Hazreti Peygamber şöyle buyurdu demekten kaçınması. Suheyb Er-Rumi şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki ben bilerek hadis nakletmiyorum. Eğer istiyorsanız size Hazreti Peygamber'in savaşlarını ve beraber bulunduğum sıralarda gördüğüm şeyleri anlatayım. Fakat Hazreti Peygamber şöyle buyurdu demeye gelince ben onu yapamam. Vasile bin el-Eska'nın hadisleri mana olarak nakletmesi. Ben ve Ebu'l-Ezer, Vasile bin el-Eska'nın huzuruna girdik. Ve ey Ebu'l-Eska, bize Hazreti Peygamber'den dinlediğin hadisi söyle. Onda vehim, ziyade ve eksiklik olmasın dedik. Vasile, herhangi biriniz bu gece Kur'an'dan bir şey okudu mu dedi. Evet, fakat biz hafız değiliz. Onun için bazen Kur'an'da bir vavı, bir elifi fazla okuyoruz dedik. Vasile, bu Kur'an sizin aranızda uzun zamandan beri okunur. Buna rağmen yine de onu eksiksiz olarak okuyamadığınıza göre, çoğunu bir kere duyduğumuz hadisleri size nasıl eksiksiz nakledebilirim? Hadisleri mana olarak rivayet edersek, bu size yeter dedi. Hazreti Ömer vefat etmezden önce, Resulullah'ın ashabına haber gönderdi. Onları ta hudutlardan getirtti. Onların aralarında Abdullah bin Huzafe, Ebu Derda, Ebu Zer, Ukbe ve Amir gibi sahabiler vardı. Onlara şu peygamberden gelmiştir deyip de İslam hudutlarını doldurmuş olduğunuz hadisler nedir diye sordu. Onlar sen bize hadis nakletmeyi yasaklıyor musun dediler. Hazreti Ömer hayır. Fakat benim yanımda kalın. Allah'a yemin ederim ki benden hayatım boyunca ayrılmayacaksınız. Biz bu işin kârını zararını daha iyi biliriz. Size ne vermek gerekiyorsa burada veririz dedi. Onlar Hazreti Ömer ölünceye kadar Medine'den çıkmadılar. Hazreti Ömer, İbni Mesud, Ebu Mesud el-Ensari, Ebu Derda gibi sahabelere haber göndererek Resulullah'tan çokça naklettiğiniz bu hadis nedir dedi. Kendisi şehit oluncaya kadar onları Medine'den çıkarmadı. Zeyd bin Erkam'ın yaşlandığında hadis nakletmekten kaçınması. Zeyd bin Erkam'a geldiğimizde Resulullah'tan bize hadis naklet dedik. O da biz yaşlandık, unuttuk. Allah Resulü'nden hadis nakletmek mesuliyetli bir şeydir derdi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et noktasında.
4: Ankara Et noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et noktası İstanbul yolu Şaşmaz kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete pazarı ve Samsun yolu 1011 kavşağında.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et noktasında.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun.

0: olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da başlayacak fuarımızı kaçırmayın. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? Agrotek Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini, üreticileri ve tarıma ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yeni nesil tarım teknolojilerini keşfedin. Modern makine ve ekipmanları yakından inceleyin. Sektörün önde gelen firmalarıyla tanışın. Üretiminizi geliştirecek yeni fikirler edinin. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Vaka suresi son dersine geldik. Vaka suresinin son dersine geldik. Fela uksimu bimevaki'in nucum ve innehu lekasemun lev te'lemun azim innehu lekur'anun kerim. Yukarıdaki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ buyurmuştu. Yaratılışa dikkat çekmiş. Yaratılışla başlıyor. Sonra فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ ölümle bitecek. İki durum var. Bir zaviyede yaratılış, dünyaya geliş var ve bunun nihayeti ölüm, dünyada ayrılış. Peki onun ortasında, arasında ne var? Hadiseyi doğumla, yaratılışla ölüm arasındaki bu dünyayı nasıl anlayacaksınız? Anlamanız hangi bağlamda, hangi çerçevede olacak? Kur'an'a göre olacak. Çünkü siz bu Kur'an'ı anlamak için yaratıldınız. Er-Rahmanu allemel Kur'an halakal insan. Esasında İmam Nesefi ne buyurmuştu? Kur'an-ı Kerim'in tertibi itibariyle baktığınızda Er-Rahmanu halakal insane allemehul beyan demesi gerekirdi. İnsanı yarattı. Sonra Er-Rahmanu halakal insane allemel Kur'an diyecekti. Ama öyle demedi. Er-Rahmanu allemel Kur'ane halakal insan. Yani Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Niçin Kur'an-ı Kerim'i öğretmeyi öne aldı? Şuna işaret ediyor. Ey kulum, sen dünyaya bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Allah Teala'nın taliminden istifade etmek, hayatı buna göre yönetmek üzere geldin. Buna memursun, bununla sorumlusun. Peki işte o Kur'an-ı Kerim'i de yaratılışla ölümün arasına koyarak hayatı bu Kur'an-ı Kerim üzerine inşa edin. Yemin ediyor. Fela uksimu la burada zaide. Yani Kur'an-ı Kerim bağlamında düşündüğünüz zaman sıla diyoruz, anlama güç kuvvet veriyor. Uksimu, Allah Teala yemin ediyor. Bime vaki'in nucum, yıldızların düşmüş olduğu o noktalara, o mevkilere ya da batmış olduğu fecre doğru o anlara yemin olsun, o zamanlara yemin olsun. Neden o zamanlara yemin ediyor? Abidler, zakirler o saatlerde kalkarlar, seher vakti o anlarda ibadet ederler. O anlar işte gecenin o anlarında rahmet melekleri yeryüzüne inerler. Allah Teala rahmetiyle tecelli eder. Oralara işaret var. Mübarek anlar, mübarek zamanlar. Ve innehu lekasemun, yani Allah Teala buyuruyor ki ve innehu lekasemun lev te'lemun azim. Burası bir ara cümle, itiraziye. Fakat itiraziye içerisinde başka bir itiraziye daha var. Nasıl olur diye nahiv kitaplarında bunu örnek olarak bu ayeti getirirler. Ve innehu lekasemun lev te'lemun azim. Yani bu azim kelimesi kasemin sıfatıdır. Aslında araya başka bir kelime girmez. Fakat burada işte başka bir itiraziye cümlesi buraya girmiş oluyor şart olarak. Bu büyük bir yemindir. Lev te'lemun, eğer bunu anlayabilseler, idrak edebilseler. Lekasemun azimun demek yani. Ve innehu lekasemun lev te'lemun azim. Peki burada muksamun bih fela uksimu bimuaki'in nucum. Allah Teala yıldızlara yemin ediyor. Neyin üzerine yemin ediliyor? Muksamun aleyh, o da Kur'an-ı Kerim. İnnehu le Kur'anun kerim. Muhakkak ki o Kur'an-ı Kerim'dir. Mastarı itibariyle, kaynağı itibariyle, muhtevası itibariyle, talimatları itibariyle, emirleri, yasakları itibariyle, onu insanlığa öğreten peygamberi itibariyle, insanlarla Kur'an-ı Kerim arasında aracı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam itibariyle, ilk öğrencileri sahabe olması itibariyle, innehu le Kur'anun kerimun, kerim bir diğer anlamı cömert. ne istiyorsanız, hakikat adına nelere muhtaçsanız onları tamamen size verir. İnnehu le Kur'anun Kerim. Peki muksemun bih ile, yıldızlarla Kur'an-ı Kerim arasında nasıl bir irtibat var? Biri hissi, biri ise manevi olarak insanlara yol gösterir. Yıldızlar gece karanlığında insanlara yol gösterir. Kur'an-ı Kerim ise hayatın bütün anlarında, bütün noktalarında, siyasette, iktisatta, ticarette, baba olarak, komutan olarak, devlet başkanı olarak hep farklı rollerde, farklı statülerde insanlara yıldızlar gibi yol gösterir Kur'an-ı Kerim. Nerededir bu Kur'an? Nedir bu Kur'an? İnnehu le Kur'anun Kerimun fi kitabin meknun. Bu Kur'an-ı Kerim nerededir? Fi kitabin, kitap burada levh-i mahfuz. Fi kitabin meknunin, meknun korunan. Korunan kitaptadır o. Neden korunuyor? Cinler ona gidemezler. Levh-i mahfuzda elini ona uzatamazlar veya sadece mukarrabun melekleri oraya yaklaşabilir. Onun dışındaki melekler de levh-i mahfuza gelemezler. La yemessuhu illel mutahharun. O Kur'an-ı Kerim'e sadece mutahhar

olanlar, mutahhar olanlar, onlar ellerini tutabilirler. Yani günahtan, her türlü kirden, minezzunubi, ondan arınmış olan melekler veya abdestli olan, temizlenen, abdestle temizlenen Müslümanlar ancak ona ellerini tutabilirler. Bununla alakalı ulema arasında iki farklı mutala var. Biri diyor ki bu ayet-i kerimeden kastedilen meleklerdir. Diğer ulema ise diyorlar ki hayır, burada maksat olan amaç nedir? Müslümanlardır. Yani yeryüzünde yaşayanlardır. Onlar sadece Kur'an-ı Kerim'i abdestli bir halde ellerini tutabilirler. La yemessuhu illel mutahharun. Peki efendim, bu Müslümanlar için geçerli olur mu? Olur. Peki ötekiler için, yani ötekilerin yorumu da burada söz konusu olabilir mi? Melekleri de anlatabilir mi? Onu da anlatabilir. O zaman Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz tutulur mu? Melekler burada söz konusudur demiş olsak, hayır. Burada melekler murattır diyen alimler de asla Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz tutulmaz diyor. Abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e tutulmadığını onlar da söylüyorlar. Peki neyle amel ediyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin la yemessul Kur'ane illa tahirun. Kur'an-ı Kerim'e sadece tahir olan, abdesti olanlar, onlar ellerini tutarlar. Peki bu ayet-i kerimeler, bu Vakıa suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştu. Abdest ayeti Medine'de nazil oldu. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ila salâti fâgzilû vucûhekum ve eydiyüküm ayet. Peki bu Mekke'de değil de Medine'de nazil oldu. Abdest ayeti, abdestin farzlarını bize anlatan ayet-i kerime. O zaman bu ayet-i kerime mutahharun kelimesi nasıl olur ki abdestler onu olarak bunu yorumlar, böyle anlarız, böyle tefsir edebiliriz? Allah Resulü'nün hayatına bakarak, sahabe-i kiram efendilerimize bakarak, evet abdest ayeti Medine'de nazil oldu. Allah Resulü aleyhisselam haşa Mekke-i Mükerreme'de namaz kılarken abdestsiz mi namaz kılıyorlardı? Tabii ki abdest alıyorlardı. İbn-i Mesud'dan, diğer sahabilerden gelen rivayetler var. Efendimiz aleyhisselam abdest aldığına dair. Abdestli namaz kılıyorlardı yani. Dolayısıyla abdest Mekke'de vardı ama ayeti Medine'de nazil oldu. Bazı meseleler var. Hüküm öncedir, sonra ayet gelir. Veya ayet önce gelir, hükmü sonradan ortaya çıkar. Delalet ettiği anlam sonradan ortaya çıkar. Seyuhzemul cem'u ve yuvellûne duburda olduğu gibi önce Mekke'de nazil oluyor ama Bedir'de Mekkelilerin hezimetinden bahsediyor. Peki her iki grubun mutalasına göre de ister meleklerden ister insanlardan, Müslümanlardan bahsediyor. Böyle alalım, her durumda da abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e tutmak haram olur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih rivayetler var. Ya bunlar olmasa bile yine Müslüman Kur'an-ı Kerim'e abdestli tutardı. Abdestli tutar. Müslüman ne yapar? Abdesti bozulduğu zaman hemen abdest alır. Abdestsiz ayağını yere basmaz. Her an ölüm gelecek. Öyle yapmıyor musunuz? Abdest bozuldu mu hemen gidiyorsunuz, abdest alıyorsunuz. Tefsir okuyorsunuz, hadis okuyorsunuz, kelam okuyorsunuz, başka kitaplar mutala ediyorsunuz. Veya bizi buradan dinleyen kardeşlerimiz, onlar başka işlerle meşgul olacaklar. Ama abdestli olurlarsa, abdesti bozunca hemen abdest alırlarsa, özel halleri, zarur durumları, özür halleri yoksa, abdestlerini bozdular, hemen abdest alırlar. Hayatlarına daha bir keyif gelir, zevk gelir. Allah Teala o hal üzere yaşamayı bütün ehli imana ihsan buyursun. Peki Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinde, onun sıfatlarından bahse devam ediyor. Tenzilun min Rabbil Alemin. Mekke'de konuşuyorlar. Diyorlar ki şairin, sahirin, sihirbazın, kahinin sözü Allah Azze ve Celle bütün ifadeleri, bütün buhtanları, bütün yalanları reddediyor. Hayır. Tenzilun min Rabbil Alemin. Alemlerin mürebbisi Allah Azze ve Celle'nin tenzili. Tenzil mastar ama Kur'an-ı Kerim'in hususiyeti oluyor. Bir anlamda Kur'an-ı Kerim'in özelliği oluyor. İnişi, yani yeryüzünde Fazlur Rahman'ın ya da diğerlerinin söylediği gibi, tarihselcilerin iddia ettiği gibi yerde bitmiyor. Semadan geliyor, yağmur gibi geliyor, rahmet gibi geliyor. Hayata, devlete, topluma yön veriyor. Tenzilun min Rabbil Alemin. Kur'an-ı Kerim'e dair

beşere ait ne kadar yalan varsa hepsini tek bir ayetle tekzip edecek, çöpe gönderecek, ait olmuş olduğu arşive iade edecek. Allah buyuruyor. Efe bihâdel hadîfi entum mudhinûn. O kerim mi kitap, mastarı itibariyle, kaynağı itibariyle, toplum üzerindeki etkisi itibariyle. Çöldeydi onlar, bedeviydiler, yol kesiyorlardı. Hani Ebu Zer diyor ya, Efendimiz benimle konuşurken bir ara kabilemizden bahsetti, başım önüme düştü, yol keserdik. Acaba Efendimiz o halimizden mi bahsedecek diye. Onlar böyleydiler, sonra ellerine keseleri verdiler. Aldı keseyi Ebu Zer radıyallahu anh Şam'da, alır almaz sabaha kadar dağıttı. Hazreti Muaviye radıyallahu anh gönderdi adamını, Ebu Zer onu deniyor. Acaba beni mi eleştiriyor, kendisinde mal yok mu diye bunu yapıyor. Müezzini gönderiyor, diyor ki gidin söyleyin Ebu Zer'e, yanlışlıkla o altın kese, o bir kese altın kendisine yanlışlıkla verildi. Onu talep ediyorlar, Ebu Zer diyor ki dağıttık. Eğer istiyorsa o zaman çalışalım, kazanalım, toplayalım, gönderelim. Akşamdan sabaha kadar bir kese altından bir tane yanlarında bırakmadılar. Önce yol kesiyorlardı, oradan buraya geldiler. Neden? İnnehu le Kur'anun Kerim. Neden Allah Teala Kur'an'a yemin ediyor? Fela uksimu bime vakiyen nucum. O yıldızlar nasıl yol gösteriyorsa, Kur'an-ı Kerim de sahabe-i kiram efendilerimizin radıyallahu anhum hayatlarında işte böyle yoldaki işaret oldular, kandil oldular. Efe bihâdel hadisi, bu sözü mü entum mudhinun, bunu mu hafife alıyorsunuz? Ebu Zer'i oradan alıp da bu noktaya getiren Hattab'ın oğlunu, Mekke'de bir kahramandı, o kadardı, oradan alıp dünyanın siyasetinde en zirveye çıkaran bu Kur'an'ı mı, onu mu hafife alıyorsunuz? Hafife alsınlar. Kur'an-ı Kerim'e, Efendimiz Aleyhisselam'a, onun namusuna saldırsınlar. O küfür yobazları, o dinsizler, Allah ve Resul düşmanları. Ama bir gün bu Kur'an'ın sabahı olacak. Yani nasıl bir inkılapla hak ile yeksan olacaklar? Kur'an'ın o sabahı gelecek. Kaç yıkılış döneminden sonra bu sabah hep oldu. Yarasalar, onlara rağmen Kur'an-ı Kerim'in sabahı gelecektir Allah'ın inayetiyle. Sen nerede duruyorsun? Kimin safında duruyorsun? Mühim olan o. Sen o sabahı gönderecek olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et. Safında dur, mevzini koru ve çalışmaya, mücadelene devam et. Efe bihâdel hadîsi entum mudhinûn. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, bunun muzafı mahzuf. Yani وَتَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقَكُمْ. O Kur'an-ı Kerim'e şükretmeniz gerekiyordu. Fakat onu ne yaptınız siz? Onun karşılığında tekzip ettiniz, reddettiniz. Aldı bak Ebu Zer'e bak. Nereden nereye getirdi? Çöle baksınlar, Ceziretul Arab'a baksınlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani bunları toprağa ekip de oradan almadı. Yeni bir nesil istiyorum, bu adamlar gitsin demedi. Efendimiz Aleyhisselam onları aldı, onları ıslah etti. Onların içinden o büyük kadınlar çıkardı. Onların içinden Ebu Bekirleri, Ömer Efendilerimiz çıkardı. Ey Mekke, bu Kur'an'a karşı Allah'a şükredecektiniz. Ama siz enneküm tükezzibun, inkar ediyorsunuz. Ey toplum, İmam Hatip öğrencisinden korkma. Onlar eşkıya çıkarmaz. Onlar senin evini soyan insanlar çıkarmaz. Medreseden korkma. Eğer medrese kendi mazrufunun gereğini yapıyorsa, hakikati bir dava planda anlatabiliyorsa, o zaman oradan evinin camını kıran, oraya taş atan eşkıya çıkmaz medreseden. Oradan Ömer çıkar, oradan Ebu Bekir çıkar. O halde sen Kur'an-ı Hakim'e buhtan etme, Kur'an-ı Kerim'in hakikatini reddetme. Ey insanlık, şükür makamında olmanız gerekiyor. Size bu kitabı indiren Allah'a şükür makamında. Fakat insanlar Allah'a nankörlük derekesinde duruyorlar. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Yani siz o rızkı inkara sebep yapıyorsunuz, ya da rızık burada yağmur.

Allah Teala yağmuru yağdırıyor. Şu kadar zaman yağmur yağmadı Mekke'ye. Onlar diyorlar ki falan yıldız yağdırdı, filan yıldız yağdırdı diyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim Eferaeytum ma tumnun buyurmuştu. Oradan yaratılıştan aldı bizi, sonra Kur'an-ı Kerim'i araya koydu. Kur'an-ı Kerim'le bu hayatı sürdüreceksiniz. O yıldızlar gibi ışık verecek. Ve şimdi yaratılıştan ölüme geldi. Minel halki ilel mevti. Yaratılıştan ölüme. Felevla izâ belagatil hulkum. Can boğaza dayandığında. Levla burada tahziz ifade ediyor. Daha sonra onun fiilini getirecek. Mutallakı daha sonra gelecek. İzâ belagatil hulkum. Can boğaza geldiğinde. Ve entum hine izin tanzurun. Siz de hangi haldesiniz? Orada babanız, orada kardeşiniz, orada oğlunuz var. Siz de o zaman bakıyorsunuz. Tanzurun. Ölen yakınınıza bakıyorsunuz. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum velakin la tubsirun. En yakınız kudret itibariyle, kuvvet itibariyle, karar itibariyle, ruhunu alma itibariyle en yakından daha yakınız. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum, sizden daha yakın. O kadar ki yakınlığın mukayesesi bile olmaz. Velakin la tubsirun, gözünüz yok ki idrak edin, anlayın, mutala edin. Felevla in kuntum gayre medinin, eğer merbub değilseniz, mahluk değilseniz, mahkur değilseniz, üzerinizde bir güç kuvvet yoksa, Allah Teala'nın kainatı ve sizi idare etmesini reddediyorsanız, kabul etmiyorsanız, tercihûneha in kuntum sadıkîn. Eğer bu davanızda doğruysanız hadi bakalım. Can boğaza geldiğinde geri döndürün bakalım. Felevla izâ belagatil hulkum, can boğazda tercihûneha. O ruhları geri o bedene döndürün. Şu kadar gücünüz var. Meydan okuyorsunuz. Allah bu devleti, Allah bu toplumu yönetemez diyorsunuz. İşte şimdi oradasın. Devlet başkanısın. Şu kadar servetin var. Yukarıdan aşağıya baktıkları zaman bir ülkenin, dünyanın belki ilk onuna giriyorsun. Evladını ölüm meleği alıyor. Hadi o ruhu geri döndür bakın. Geri döndür. Felevla izâ belagatil hulkum. Terci'ûneha in kuntum sadıkî. Eğer doğru diyorsanız hadi o ruhu geri döndürünüz diye Allah Teala onlara meydan okuyor. Peki ölüm hadisesi tahakkuk edince felevla izâ belagatil hulkum, nereye gidecek insanlar? Geriye dönüşü yok. Üç gruptan bahsetmişti. Ve kuntum ezvacen selase. Sabikun vardı. Sonra kitabı sağ elinden alanlar vardı. Üçüncü olarak da sol elden alanlar. İlk ikisi cennete gidecek ama en üst makam sabikuna ait olacaktı. Şimdi bunları ahirette nasıl bir hal bekliyor? Ölenler bunlardan hangisine dahil olacaklar? Üst sınıftan hangisine ait olanlar? Ölüm nereye götürecek bizi? Ölüm sonrası hayattan bahsediyor. Feemma inkâne minel mukarrabîn. Buradaki in de şartiye. Yani inkâne. Fa burada fasiha. Feemma inkâne minel mukarrabîn. Eğer bunlar mukarrab kadrodansa da, sabıkunsalar, yani bir noktaya kadar geldiler, oradan sonra Allah Teala'nın ihsanıyla yaklaştırıldılarsa onlar, fenafillah makamlarına, en üst seviyelere ulaştılarsa, ulaştırıldıysa onlar ferahu ve reyhanu ve cennetu naim. Fa burada faul cevap, faul rab inin cevabına geliyor. Ne var bunlara? Yani felehu ruhun. Bu adam için rahatlık vardır. Eğer mukarrabundan olduysa ruhun teslim eden kişi, ve reyhanun cennet rızıkları var ve cennetu naim, naim cenneti var bunlar için. وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَم۪ينَ. Eğer kitabı sağ elinden alan kadrodansa, önce sabıkundan bahsetti, mukarrabundan, bunlarsa bir derece daha düşük olanlar, kitabı sağ elinden alanlar, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَم۪ينَ. Selam sana ey kitabın sağ elinden alanlar, selam meleklerden, selam cennetin diğer tabakalarında ait olanlardan. Feselamu leke min ashabil yemin. Ashab-ı yeminden sana selam var.
Ey asr

0: Kitabı yemin. Ey kitabını sağ elinden alanlar. Ve emma inkâne minel mukezzibîne dâllîn. Şayet bu ölen kişiler, bunlar şeriatı, dirilişi reddeden, hidayeti reddeden, dalalette olanlardansa fenuzulum min hamim. Nuzul, onların ziyafeti, cehennemde alacakları min hamimin kaynar su olacak. İçecekler, bağırsakları parçalanacak ve tasliyetu cehim, bir de cehenneme girmek olacak. Kitabı sol elinde alanlar, diriliş inkar edenler, dalalette olanlar. İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn. İşte bu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim, onun içindeki esaslar, idâ vakâtil vâkıha, kıyametin reddedilemez bir hakikat olarak gelmesi ve sonra insanların üç tabaka halinde Allah Teala'nın huzuruna sevk edilişi, Kur'an-ı Kerim, onun muhtevası, değeri, kıymeti, bütün bunlar değişmez hakikat, değişmez doğru, en büyük doğru, tek doğru. O halde madem ki ey ehli iman, bu doğruya muhatap oldunuz, Kur'an-ı Kerim'e muhatap oldunuz, fesebbih bismi rabbikel azim. O azim olan, yüce olan Rabbinizi, adını tesbih ediniz. Allahu Ekber deyiniz. Allahu Ekber'i hayatınızın bütün noktalarına, bütün şubelerine taşıyınız. Cenab-ı Hak Vaka suresinin bilinciyle, kıyamet şuuruyla yaşamayı bize ihsan eylesin. Kardeşlerimiz eğer her gece bunu okurlarsa Vaka suresini, Abdullah bin Mesud'un buyurduğu gibi radıyallahu anh, Efendimiz bana öğretmişti buyuruyorlar. Okurlarsa madde planda tabii ki bunu okurken rızık kazanmanın yollarına da onu da ararlarsa Allah Teala helalinden onları merzuk edecek. Cenab-ı Hak ehli imanın evlerine, hanelerine, işlerine bereketleri ihsan eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. Mü'min Suresi 53 ila 65. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd ederek tesbih

0: Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası'nda. Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ankara Et
0: Noktası'nda. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
0: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım,

0: markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun.
1: Siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle.

0: Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Star Mücevherat,
0: doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Star Mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle.

0: ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
4: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
3: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin.

eva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla Salihler Sofrası başlıyor.

ولو فتحنا

لقالوا إنما سكرت

Evet, Hedef Radyomuzun özel, bir o kadar da güzel dinleyenleri. Bendeniz Mustafa Özcan, güneş doğdu. Cennet vatanımızın başkentinden. Yanlış duymadınız. Ankara'sından. Her birinizi Hedef Radyomuzdan canla başla selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim yepyeni bir döneme tekrar sizlerle beraberiz. İstedik ki bugün güzel Kur'an'ımızı canlı canlı okuyalım. Kur'an deyince benim için akan bütün sular duruyor. Elhamdülillah. Bugün sabah namazından sonra camimizde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane camimizde. Adı bile ayrı bir güzel. Gülhane. Elhamdülillah. İsmiyle müsemma olsun diye de camimizin bütün etrafını Rektör hocamız, Cevdet Erdel hocamız camiyi yaptırırken hep güllerle donatmışlar. Çünkü İstanbul'umuzda Sultan Abdülhamit Han rahmetullahi aleyh Gülhane'yi böyle etrafı güllerle bir yere kurduruyor. Ankara'mıza da şubesi açılıyor. 2021 yılında da Gülhane Camii'miz eski ismiyle GATA, Gülhane Askeri Tıp, bir tarafı hastane, bir tarafı da üniversite, yani tıp fakültesi. Oranın tam böyle merkezinde güzel bir camimiz. Elhamdülillah bendeniz 5 yıldan bu tarafa o camimizin hadimiyim. Şereflerin en büyüğü bizim için elhamdülillah. 1000 defa dünyaya gelsem 1000 defa imam olurum, haberiniz olsun. Tereddütsüz Rabbimiz bizleri bu şerefe layık eylesin efendim. Bugün sabah namazından sonra, önce ve sonra Hicr suresini okumuştuk. Elhamdülillah. Günlük ezber dinletiyoruz. Dinleyen abilerimiz var sağ olsunlar. Dün akşam Nahl suresini, geri geri geliyorum ben. Yasin'den girdik. Böyle arkaya doğru geliyoruz. Her gün bir sure bulduklarıma dinletiyorum. Efendim, gönlümden de bu sureyi okuduğum için bugün Hicr suresinin 1 ila 15 numaralı ayetlerini terennüm eylemeye çalıştım. Orada bir ayet çok meşhurdur, bilinir. İnna nahnu nazzalna zikra. İnna muhakkak biz. Nahnu biz. Nazzalna biz indirdik. 3 defa biz. Ya Rabbi neyi siz indirdiniz? Tabi buradaki biz derken Rabbimiz bize tevazu öğretiyor. Allah'ımız tabii ki ben demeye tek elyak Rabbimiz. İnneni ene. Enallah. La ilahe illa ene. Fe'budni. Bu da Taha suresinin 2. sayfasında. Rabbimiz evet. İnneni enallah, Allah benim diyor Cenab-ı Hak. Ben Allah'ım Celle Celaluhu. Onun için Allah'a Tanrı falan deniyor.

edilmez. İsimlerin tercümesi olmaz canlarım, kardeşlerim. Ama yurt dışı menşeli filmleri özellikle tercüme ederken aman tanrım diye tercüme ediyorlar. Bizim kesimden bir kardeşim bu seslendirmede çalışıyor. Türkiye'de çok bilinen bir markanın reklam sesi. Çok iyi bildiğiniz bir ses. Dedim ki ya bu filmlerde seni duyuyorum ben bu sesi de. Niye dedim ki de aman tanrım diyorsunuz. Kardeşim bizim milletimiz tanrım diye bir şey bilmez. Aman Allah'ım der bizim insanımız. Hocam dedi özellikle bu dedi dünyaca bilinen markalar özellikle tanrım diyeceksiniz diyorlar dedi. Bunlara dokundurtmuyorlar. Adam kendi algısını, kendi anlayışını, kendi kültürünü bize enjekte ediyor. Onun için canlarım, kardeşlerim, Rabbimiz burada bize böyle konuşmamız gerektiğini öğretmek için biz diyor. Oysa ki nerede uluhiyet söz konusu olsa orada Allah'ımız biz demez. İnneni en Allah. Evet, ben Allah'ım Celle Celaluhu. La ilahe illa ene, benden başka da Allah yoktur. Fe'budni, onun için ey Musa, bu Kur'an'a kulak verenler, bana ibadet et. Ve ekimis salate li zikri, beni hatırlamak için, benim hatırım için. Evet, namaz kıl. Rabbimiz bu ayette, Hicr suresindeki bu ayette inna biz, nahnu biz, nezzelna, biz indirdik. Neyi indirdin ya Rabbi? Ezzikra, zikri biz indirdik. Kur'an'ımızın, Kur'an'daki en yaygın adıdır zikir. Dolayısıyla vele zikrullahi ekber, Allah'ımızı anmak en büyük zikirdir. Namaz en büyük zikirdir. Dolayısıyla canlarım, kardeşlerim, وَاِنَّا yine biz, bak dördüncü biz oldu bu. Lehu o Kur'an'ı, le te'kid burada yine mutlak manası var. Hafizun yine o indirdiğimiz zikri Kur'an'ı biz koruyacağız. Onun koruması bize ait. Bu çok bilinen ayetimizin geçtiği sayfayı okumuş olduk. Hicr suresinde. Evet kıymetli kardeşlerim, yeni dönemimiz hayır olsun. Hayırlara vesile olsun. Yine dünyamızda değişen bir şey yok. Dünyamızın gözü dönmüş kafirleri, katilleri bütün hızlarıyla dünyayı ateşe vermeye devam ediyorlar. Onun için kafire yönetim verilemez. Neden? Gavura yönetim verirseniz dünyayı ateşe verir. Adamın bir hesabı yok. Çıkarının dışında Allah korkusu yok. Onun için kork Allah'tan, korkmayandan demişler. Ama gel gör ki bunu bizim Müslümanlara anlat. Müslümanları da Müslüman siyasetle, yönetimle uğraşmaz. Müslüman hep güdülür, hep idare edilir, idare etmez. Öyle inandırmışlar ki haşa, sümme haşa. Sanki İslam'ın şartı 5, altıncısı da siyasete karışmamak. Sanki imanın şartı 6, yedincisi de sanki yönetimle uğraşmamak, hani oraya talip olmamak. Canlarım, bırakın siz bir muhtarlık seçimini, bırakın bir yere belediyenin başkanı olmayı, bırakın milletin vekili, kaymakamı, bilmem efendim valisi olmayı, oranın başkanı, cumhurbaşkanı olmayı, dünya hakimiyeti Müslümanların elinde olmak zorunda. Bakın Kur'an'ı düzgün anladığınız zaman, İslam'ı düzgün anladığınız zaman, sadece Kur'an deyince bugünler biliyorsunuz birileri hadisleri ıskalıyor. Onları saf dışı bırakmaya çalışıyor. Onun için canlarım orada göreceksiniz ki Rabbimiz وَقَاتِلُوهُمْ bu katil güruhuyla savaşın, mücadele edin. Ne zamana kadar ya Rabbi? Hatta ta ki يَكُونَ الدِّينُ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ Fitne yeryüzünden kalkıncaya, insanların katliamı durduruluncaya, çocuk istismarları duruncaya kadar.

efendim kafirlikler, zalimlikler, zındıklar, hırsızlıklar, arsızlıklar, namussuzluklar son buluncaya kadar. Ve yekûne d-dînu kulluhu lillah. Yeryüzünün tamamına Allah'ın yasaları hakim oluncaya kadar savaşa devam. Buradaki savaş kelimesini tabii ben elinize silah alın o anlamda demiyorum. Mücadele. Evet kardeşler. Bugün arka planda bir savaş var. Evet. Hakkın ve batılın savaş. Batıl dünyayı istila etmiş görüyorsunuz. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Adam öyle bir azmış kudurmuş ki bağışlayın. Hangi ülkede ne varsa ülkeleri talan ediyor. Tarumar ediyor. Onun için kardeşler Müslüman insanlar bunu yapamazlar. Elhamdülillah Osmanlı ecdadımız 600 sene 3 kıtada hüküm sürdü. Hiçbir ülkenin yeraltı, yerüstü madenlerini, değerlerini çalıp kendi merkezine taşımamıştır. Haramdır, yasaktır. Ya, evet böyle bir giriş yapmış oldum. Halil Bey kardeşim böyle bana ne yapsam gibi bakıyor. Şimdi işin tam burasında. Sen eminsin. Aa şey olabilir dur ya. Sana o gönderdiğim eser hazır mı? Abi acı işte sen. Halil bunun için farklı abi. Bizim Halil Bey kardeşimiz kumanda masası. Teşekkür etmeyeceğimi kim söylemiş? Hemen peşiyle Halil Bey kardeşime bu teyakkuzundan dolayı, bu efendim dikkat ve rikkatinden dolayı ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hemen bizim gülhanemizin karşısında bir ağabeyimiz dünyasını değiştirmiş. 3 gün oraya taziyeye gittik. 3 gün orada böyle doyasıya Kur'an okudum. Elhamdülillah. İlle bir de ilahi oku. Millet beni ilahici biliyor ya. Bir de orada ah dünya dünya yalansın dünyayı okudum. Arkasına bir de kaside okuyuverdim. Sana da gönderdim. Haydi onu bir girelim. Ondan sonra efendim hadisimize başlayabiliriz.

Kiminin başında

Selim. Evet, kıymetli kardeşlerim, doğal bir ortamda okumuş olduğum Rast makamından "Ah dünya dünya, yalansın dünya" eserini size takdim etmiş olduk. Demişler Günhane Camii'nde bir hoca var. Tabii bu cemaatimiz de oraya yakın olunca bizi davet ettiler. 3 gün evlerine gittik. Orada Kur'an okuduk. Sohbetlerimiz oldu. Arada da böyle bir ilahi okuduk. Sizlere arz etmiş olduk. Mustafa Tulunay ağabeyimiz vefat etmişti. Ruhu şad olsun. Allah'ımız bütün ehli imana rahmet eylesin efendim. Şimdi gelelim hadisimize. 497 numaralı hadis. Evet. İşlemişi göre mi? Tamamdır inşallah. Ama elhamdülillah ne güzel ne güzel. Ben hastanede ki bir camide görevli olduğum için bizim cemaatimizin büyük çoğunluğunun boynu büküktür. Hastası vardır. Hem de ağır hastaları olanlar oluyor. Sürekli insanlarımız geliyorlar. Elhamdülillah imanlarına kurban. Gönlünde imanı var da onun için camiye geliyor. Böyle yani son derece bitkin bir halde, tazarru içerisinde. Hocam diyor ya ne olursun bir hastamız var. Bize bir dua ediver. Sadece biz değil, bütün cemaat şüphesiz dua ediyorlar. İnsanın en zayıf olduğu an, yani güçsüzsün, kansere yakalanmışsın veya bir ameliyat geçireceksin, ağır bir şey. Kalkıp kalkmayacağın belli değil. Zaman zaman orada arz ediyorum cemaatimize de burada da size arz edelim inşallah. Önemine binaen tekrar söylüyorum. 497. Bir daha söyleyeceğim onu. An Aişe radıyallahu anha. Aişe annemizde. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Kal. İzeştekel mu'min. Bir mümin hastalandığı zaman. Müslüman adam hastalanmış. Mümine hanım hastalanmış. Günahsız bir yavrumuz hastalanmış. Hele her gün akşam namazına bir çocuk geliyor. Tacik bir çocukmuş, tacik. Çocuk 11-12 yaşlarında Türkçe bilmiyor. Her gün namaza geliyor. Öyle bir dua edişi var ki aman ya Rab, aman ya Rab. Kendisine işaretlerle anlaşıyoruz ama her gün böyle muntazaman geliyor. Yanında bir de refakatçisi var baktığım büyük bir hanımefendi. O getiriyor. Çocuk özel camiye geliyor kendisi. Çocuk ha organ nakli olmuş burada. Veya çocuk diyor ki peygamberimiz bir mümin hastalanırsa

Ehlasahullah. Allah o kulunu temizler. Yani bütün kirini, pasını, günahını, her şeyini üzerinden alır. İhlas oradan geliyor. Tertemiz olmak, saf olmak, berrak olmak. Şüphesiz Ankara'mızın manevi merkezi Hacı Bayramımızdır. Kaç kişiden duydum. Birisi bizim camide bir köşeye çekilmiş, 3 gün oturdu. Her gün adam aynı yerde. 3. gün artık sordum. Dedim ya senin bir derdin mi var? Vallahi hocam dedi, ne dertlerim vardı ama şimdi elhamdülillah bir şeyim kalmadı. Niye dedim? Ya bu camide ne var dedi ya. Aa dedim, söyleyeyim ne olduğunu. Bu camide Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin ruhaniyeti var. Hocam bir şey desem bana alınmazsın değil mi dedi. Buyur. Vallahi buradaki manevi atmosfer Hacı Bayram'dan da güçlü dedi bana göre. Kaç kişiden buna benzer şeyler duydum. Aman ya Rab, aman ya Rab. Bizim camimizle alakalı. Neden? Şimdi anlamaya çalışıyorum tabii ben de. Bu Gülhane Camii'nde ne var? Söyleyeyim. Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin ruhaniyeti, bir de bu buruk gönüllerin tezarrusu var. Yani Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin o ruhuyla o yanık, o yaralı gönüller birleşince böyle bir şey ortaya çıkıyor. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Tekrar edelim. Mümin bir insan ben hastalandım diye üzülmesin. Bak müjdeye bir bak. Mümin olmanın bu müjdesi, bu müjde mümin olan kimselere. Evet. Tekrar söyleyelim hadisi, müjdeyi. İzeştekel mu'min, bir mü'min hastalanırsa, evet, ehlasahullah, Allah o kimseyi tertemiz yapar. Canlarım duydunuz mu? Aminna. Kimse hastalanmak istemez şüphesiz. Ancak insanız da hastalanabiliriz de. İşte bir mümin hastalanacak olursa o çekmiş olduğu ızdırap, o acılar, o sıkıntılar mümin kimseyi manen tertemiz yapar. Kemâ yuhallisul kîru habethe. El hadîd. Tekrar. Kemâ yuhallisul kîru habethel hadid. Nasıl ki ateş demirin bütün kirlerini, paslarını yakar, onu pırıl pırıl yaparsa, hastalık ateşi de mümin kimsenin günahlarını yakar ve o kimseyi tertemiz yapar. Şu müjdenin güzelliğine bak. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet kardeşlerim. Gördünüz değil mi? Elhamdülillah. Evet, şimdi bir hadis daha arz ediyorum sizlere. Buna benzer bir hadis. O da Aişe Sıddık'a annemizde. Yine o. Neden? Peygamberimiz boşuna mı demiş? Dininizin yarısını Aişe'den öğrenin.

günümüzün bulanık zihniyetleri neden Ayşe annemize saldırıyor? Ya dinin yarısına saldırıyor. Asıl hedef din. Adam din düşmanı. Dinlerin düşmanı değil ha. İslam'ın düşmanı. Evet. Yine Ayşe Sıddık annemiz. Mâ min muslimin. Hiçbir Müslüman yoktur ki yusabu bi musibetin. Başına herhangi bir musibet gelsin. Sıkıntı gelmiş. Olabilir. Vecain, herhangi bir yere ağrıyor, acıyor, sızlıyor. Ev maradin, veya bir hastalığı olsun. Ağrısı var, sızısı var, hastalığı var. Izdırabı var. İlla kâne kaffâraten lizunûbihi. İlla kâne kaffârate zunûbihi. O çektiği ızdıraplar, o hastalıklar, o ağrılar, o musibetler, o sıkıntılar mümin kimsenin günahlarına kefaret olur.

yaptığı olsa. Adamın elini, ayağını, herhangi bir yerine böyle bir şey batmış. Şevke o demek. Evin nekbe veya herhangi bir felaket başına gelse. Yani dolu vurdu. Olur ya. Efendim bir yerde sel oldu. Olur ya. Tavanı çöktü. Arabasına zarar geldi. Bak. Herhangi bir felaket. Ne olursa olsun. Müslümanın başına gelen ne olursa olsun. Bütün sıkıntılar mümin kimsenin günahlarına kefaret olur. Elhamdülillah. 3 dakikamız mı kaldı? Hemen. O zaman şu hadisi bitiremem ya. Evet, eser gireceksek. Bir bakalım o zaman. Evet, şu bir hadisimizi daha okumaya çalışalım efendim. 499 no'lu hadisi şerifimiz. Evet. Deniliyor ki burada Ayşe annemiz değil de bu sefer Aişe binti Sa'd. Sa'd Hazretlerinin kızı Aişe. Diyor ki enne ebaha kale, babası kendisine şöyle anlatmış. İştekeytu bim Mekke'te şekva şedideten. Mekke-i Mükerreme'de çok şiddetli bir hastalığa tutuldu. Kendi anlatıyor, kızını anlatmış. O da bize aktarıyor. Feca'en nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve selleme ya'uduni. Efendimiz aleyhissalatü vesselam benim hasta olduğumu duyunca koşarak beni ziyarete geldi. Fekultu, dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. İnni etruku malen. Malumunuz ey Allah'ın Resulü, ben dedi mal bırakacağım hani ölüm vaki olursa. Ve inni lem etruk illa ibneten vahideten. Biliyorsun benim bir tane kızım var geride kalacak olan. Demek Sa'd Hazretlerinin kızının adı Ayşe'ymiş. Evet. Efe usi bi thulutey mali, dedi ki müsaaden olur mu? Ey Allah'ın Resulü, malımın 3'te efendim birini, tabii 3'te birini. Dedi ki çoğunu hayırlara dağıtmak üzere vasiyet etsem, geri birisini de kızıma bıraksam. Bu konuda ev etruku thuluth, bir thuluthey şimdi oldu. 2/3'ini mali, malımın 2/3'ini bu etruku thuluth veya 1/3'ini, yani tamamen çoğunu vasiyet edeyim de Allah davasına fakire fukaraya dağıtsınlar da kızıma 1/3 kalsın. Ne dersin? Kale la. Efendimiz dedi ki hayır, sen ne yapıyorsun? Kale evsi bin nisfi, o zaman ey Allah'ın Resulü malımın yarısını vasiyet edeyim. Ve etruku lehen nisfe, kızıma da malımın yarısını bırakayım. Buna ne dersiniz? Kale la. Efendimiz bu da olmaz dedi. Bak şimdi. Kultu, öyle deyince fe evsi bit thuluthi ve etruku lehen thuluthayni. O zaman ey Allah'ın Resulü, müsaade ederseniz 1/3 vasiyet edeyim. Yani 1/3'ini vasiyet edeyim ve ona 2/3'ini bırakayım. Ne dersiniz deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam

0: وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ Sen ne diyorsun dedi ya. Yani o bile çok. Evet. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي Sonra elini benim şu alnımın üzerine koydu. Burada ne anlıyoruz biliyor musunuz? Burada da gelecek mi bilmiyorum. Bu hadisin başka bir versiyonu var. Orada kızını başkalarına muhtaç etmektense, kızın sen öldükten sonra başkalarına muhtaç olmasındansa, kızına miras bırakman daha hayırlıdır. Onun için İslam bu hadisi istinaden, ancak kişinin malının üçte birini vasiyet edebileceği hükmüne varmış alimlerimiz. Yani ben öldükten sonra çocuklarıma hazırlık bırakmayacağım. Hepsini şuraya verin. Bu vasiyet İslam'a göre geçerli değil. Ancak malınızın üçte birini vasiyet edebilirsiniz. Malınızın üçte ikisi bir kızınız dahi olsa ona kalacak. Veya diğer çocuklarınıza kalacak. Efendim, ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِ وَبَطْنِي Sonra Efendimiz benim alnımı tuttuktan sonra mübarek elleriyle yüzümü şöyle sıvazladı ve batni karnımı sıvazladı. ثُمَّ قَالَ Sonra şöyle dua etti. Allahümme ey Allah'ım اِشْفِ سَعْدًا وَاَتِمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ Ya Rabbi Sa'd'imize şifa ver. Ve ona hicretini tamamlamasını nasip et. Demek hicret esnasında hastalanıyor. فَمَا زِلْتُ اَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلَى كَبِدِ Öyle ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın o elinin serinliğini ta ciğerlerimde hissettim diyor. فِيمَا يُخَالُ اِلَيَّ حَتَّ السَّاعَةِ Efendim, Efendimizin o elinin, o koyduğu yerlerinde hala ciğerlerimde, efendim kıyamete kadar o mübarek ellerinin, o değdiği yerlerin hissiyatı hala bende duruyor diyor. Yani o öleceğini düşünüyormuşmuş o hicret esnasında ama Efendimizin o duasından sonra Sa'id Efendimiz Sa'd ibn Ebi Vakkas bu öyle biliyorum sanki öyle hatırlıyorum. Efendim kendisi tekrar şifa buluyor. Hicretini tamamlıyor. Bu hadise dayanarak da İslam hukukçuları diyorlar ki insan ancak malının üçte birini vasiyet edebilir. Geri kalan üçünde artık ben öldükten sonra şöyle yapın deme hakkına sahip değildir. Canlarım, bugün de bu kısacık programımızın sonuna geliverdik. Tekrar sizlerle bizleri buluşturan Rabbimize hamdolsun diyoruz. Geceniz, gününüz hayırlı olsun. Bu sene sonu bir umre düşüncemiz var. Ben malumunuz yılda bir defa böyle ben de seninle gitmek istiyorum diyen kardeşlerimle umreye gidiveriyorum. Haberiniz olsun. Allah'a emanet olunuz.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla salihler sofrası sona erdi. Oh.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
7: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
8: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
10: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
11: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
13: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
14: Zorunlu yayın.
15: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
16: Hazırla,
15: Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
16: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa, daha fazlası için janmonet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
17: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
16: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
14: Zorunlu yayın.
18: Radyo Hedef.
19: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle evinizin yankısına kulak verin.
18: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
19: Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdar Han Duru. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir Evin Yankısı programına daha hoş geldiniz. Bir yaz arasından sonra 3. sezonda yine birlikteyiz inşallah. Ve güzel bir yaz akşamında güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yine Evin Yankısı programında aileye dair, insana dair ve topluma dair meseleleri inşallah ele almaya devam edeceğiz. Bugün Evin Yankısı programında çok kıymetli bir konuğumuz var. Bugün Doktor Ali Güngör hocamız bizimle birlikte ve bugün iyi ebeveyn olma baskısını konuşacağız. Aslında günümüzde ebeveynler çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama bununla birlikte her an onların yanında bulunmaları, işte sürekli doğru karar vermeleri bekleniyor. Ve bir rekabet ortamı var çocuklarla ilgili. Ve sürekli sabırlı olmak, bilinçli olmak, her konuda uyarılmak, işte uzman görüşleri vesaire, bu tür konular aslında ve ebeveynlikle ilgili değerlendirmeler aslında bazen bir performans yarışına, gösteriye dönüşebiliyor. Bugün bu konuları Ali Güngör hocamızla birlikte ele alacağız. Öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sizlerin misafirperver için sizlere şükranlarımı arz ediyorum.
0: Rica ederiz. Biz de davetimize icabet ettiğiniz, bizi kırmadığınız, vaktinizi ayırdığınız için teşekkürümüzü sunuyoruz hocam. Evet, programımıza başlamadan önce dinleyicilerimize Hedef Radyomuzun WhatsApp numarasını hatırlatacağım. Siz değerli dinleyicilerimiz de programa katkıda bulunabilirsiniz. Sorularınızı ya da konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim hattımız 0531 843 5633. 0531 843 5633 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de sorularınızı, deneyimlerinizi yazarak bize ulaşabilirsiniz. Evet hocam, konumuza başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Doktor Ali Güngör kimdir? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Evet, şimdi adımızın önünde birçok sıfat gelebiliyor hayat serüvenimizde. Lakin kendimi tanıtmayı özellikle bir sizin gibi bir profesyonel hocamızın yanında psikoterapiyle ilgileniyorum. Yani insanın hayatı anlaması, insanın yaşamla ızdırabındaki nasıl bağ kurabilecek olduğu, psikoterapi ile ilgileniyorum. Aktif olarak yetişkin ve çiftlerle danışma odasında klinik olarak çalışmaktayım. Yine uluslararası dergilerde yayınlarımı sunmaya çalışıyorum. Ali Güngör bir psikolojik danışman. Şu anda üniversitede çalışmaktayım. Bu şekilde tanıtabilirim.
0: Evet, teşekkür ederiz hocam. Hocam şimdi bugün iyi ebeveyn olma konusunu ele alacağız. Tabii artık eğitim öğretim sezonu başlıyor. Önümüzdeki hafta okullar başlayacak. Birçok çocuğumuz yeni bir okula başlayacak, yeni sınıflara gidecek ya da işte yaz tatilinden sonra arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Ama burada işte ebeveynler işte okula hazırlanırken de bir görev vesaire de düşünüyor. Kendini bir sorumlulukların arttığı bir dönem aslında birçok açıdan. Burada iyi ebeveyn olma baskısı derken neyi anlamalıyız?
1: Evet. Şimdi Türkiye'de belki de ebeveynlerimizin büyüdüğü ortam, iklim. Mesela bu kadar fazla özel okul var mıydı? Mesela bu kadar fazla ebeveynlere yönelik olarak belediyelerin yaptığı bir kurs var mıydı? Şu an işte belediyeler, kamu kurumları, STK'lar her yerde bir ebeveynlikle ilgili anne babalık okulu, hep böyle anne babalık kitapları, işte sosyal medyaya girelim, platformlara girelim, hep orada bir ebeveynlikle ilgili bir içerik var. Yani ben diyorum ki Allah Allah, ya ne bileyim, benim annem babam hiç böyle bir kursa gitti mi? Veyahut da ve şunu hep düşünüyorum. Ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkisinde önemli olan konu sanki hep böyle optimal üzerinde en iyisini aramalıyım. Çocuğum için olabilecek olan en iyisini ulaştırmalıyım. Ve çocuğum da bunu başarmalı gibi bir sonuç çıkıyor ortaya.
0: Anladım. Aslında bu da bir baskının ilk kapısını aralıyor diyebiliriz. Hocam kısa bir aramız var. Aramızın ardından hemen bu girizgahla birlikte devam edeceğiz inşallah.
1: Tabii ki de.
0: Müzik
2: Evin Yankısı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Ankara için akşam ezanı.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Evin yankısı devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyenler, 91.8 Hedef Radyo'da Evin Yankısı programında iyi ebeveyn olma baskısını konuşuyoruz. Kıymetli konuğumuz Doktor Ali Güngör ile birlikte tam da bir girizgah yapmıştık hocam iyi ebeveyn olmakla ilgili. Aslında dediğiniz gibi böyle her yerde işte anne baba okulu, aile okulu gibi afişler, eğitimler görüyoruz. Bununla ilgili kitaplar sıkça karşımıza çıkıyor. Bu nasıl bir baskıya dönüşüyor hocam?
1: Evet. Acaba ben geri mi kaldım? Acaba bizim çocuk olmayacak mı? Hep iç ses var böyle yükselen. İç ses dediğimiz şey bize bağlı olarak ortaya çıkmaz ya hocam. Şimdi Türkiye'deki hane halkı sayısı şu an 3.13'lerde. Bu belki de bir yarım asır önce 5-6 idi. Daha çok aile içerisinde hem çocuk sayısı fazlaydı. Hem de ailenin diğer mensupları da vardı. Geniş aile profili vardı. Ve ebeveynlerin dikkatleri de, konuları da daha fazla alanlara yayılabiliyordu. Şimdi Türkiye'de genelde 1-2 çocuk var aile ekosisteminde. Şimdi böyle olunca da anne babanın tüm dikkat, odak tek bir çocukta oluyor. Ve ben bu çocuğu hakikaten bir prototip gibi iyi olsun ya. Yani hakikaten öyle bir iyi olsun ki desinler, olsun. Belki iç sesimiz burada şuna da gidebiliyor. Çok fazla çocuklarımıza bağlıyız. Giderek fazla şekilde. Çünkü daha az, biricik, sınırlı sayıda. Ve biz ondan da beklentiye daha fazla giriyoruz. Ve bu beklenti bize dönüyor bir süre sonra. Ben de onun için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışayım. Şimdi biz hocam Ankara'dayız bildiğiniz gibi, söylediğiniz gibi. Mesela Ankara'daki özel okul fiyatları yüksektir. Yani mesela bir memuru belki de bir aylık maaşla gidebilir bir koleje. Çok garip geliyor bakıldığı vakit. Yani bir nasıl bir hesap dengesine girilebiliyor. İşte hocam ebeveynler giderek daha fazla çocuklarına her türlü imkanı sunmak konusunda dertleniyorlar. Burada toplumsal baskı var. Ebeveynler arasındaki rekabet duygusu var. Yani kıyaslama gibi konular geçebilir. Burada ebeveynlerin hep iyi olma, yani ebeveynlerin hata yapmaya hakkı yok mu? Ebeveynlerin zaman zaman yanlış yapmaya hakkı yok mu? Şimdi danışma odasında şunu diyoruz zaman zaman. Hocam işte çocuğuma bir kere bağırdım, bir kere kızdım. Yanlış bir hareket yaptım, acaba onda ben travma oluşturmuş muyumdur? Yani böyle hakikaten çok hassas bir ebeveynlik söz almaya başladı. Burada işte aslında iyi ebeveyn olma baskısı da bu. Yani çocuğuma her türlü imkanı sunmalıyım. Ve bunu da böyle en iyi şekilde yapmalıyım. Çocuğum hiçbir şeyden geri kalmasın bağlamında bir baskı var. Ve bu da ne yazık ki bence işin tabiatına aykırı.
0: Evet. Aslında demografik dönüşüm ebeveynlik algımızı da dönüştürüyor. Öyle anladık değil mi? Hı-hı. Konuştuğumuz şey şu an ülkemizin gündeminde olan çocuk doğurganlık oranları azalıyor. Hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Evet doğru. Aslında kıymeti de artıyor o zaman. Dolayısıyla ebeveynler elindekinin kıymetini bileyim. Bütün gücümü, ekonomiyi, sosyal, duygusal, bilişsel, zihinsel yatırımımı çocuğa göre yapayım. Aslında bu bir prototip oluşturuyor. Bir taraftan da hani proje çocuklar da gündeme geliyor. Tabii bizim bugünkü gündemimiz bu ebeveynliği nasıl etkiliyor ama aslında güzel bir noktaya değindiniz. Hani hata yapma lüksümüz yokmuş gibi bir şey algılanıyor. Burada da aslında şu karşımıza çıkıyor. Yani iyi ebeveyn olmaya çalışmakla kusursuz bir ebeveyn olmaya çalışmak arasında bir şey var. Aslında her birimiz çocuklarımız için iyi şeyleri düşünüyoruz, temelli ediyoruz. İyi olayım ama kusursuzluk sanırım arada bir sınır var. Ve burada biraz da şey oluyor. Hani sanki günümüzde bu ebeveynlik daha çok performansa yönelik bir şeye geliniyor. Evet çocuğun bütün taleplerini karşılayayım, ihtiyaçlarını görmek istiyorum. Ama bir taraftan da işte sosyal medyada, çevremizde sürekli bir denetim gibi ya da bir uzman görüşü. Hani biz de bu programlarda belki bunu şey yapıyoruz ama nasıl böyle bir şeye dönüşüyor hocam?
1: Şimdi hocam hafta sonu çocuğumu bir kursa götürüyorum. Evet. Babyciğim. Şimdi babam mesela şunu düşünelim. Bizi dinleyenler. Acaba Bizi dinleyenlerin yüzde kaçının ebeveyni çocuğunu tatile götürmüştür? Yani şey, bizi dinleyenlerin yüzde kaçı ebeveynle beraber senelik tatile gidebilmiştir?
0: Hmm, anne babamız bizi kaç kere tatile götürdü?
1: Şimdi bir de şu an hani 35-40 yaşlarındaki olan kişiler. Acaba bizim Allah nasip etse çocuğumuz varsa biz acaba çocuklarımızı ne kadar tatile götürebiliyoruz? Şimdi bu bence önemli bir kriter. Şimdi Türkiye hakikaten sağlıkta, ekonomide birçok konuda ciddi anlamda mesafe kat ettik. Bu çok ciddi bir aslında lüks ve konfor. İşte şu an birçok evde birçok teknolojik cihaz bizim yaşamımızı kolaylaştırıyor. Ben buradaki konuyu şuna bağlayacağım. Yani bunun dememin maksadı şu. İnsanlar bence bazen farkında olmadan haddimizi aştığımızı düşünüyorum. İnsan emanet konusunda sahip olma yanılgısına kapılabiliyor diye düşünüyorum hocam. Şimdi çocuk bize emanet mi? Ama hocam o benden olma, yani hanımdan doğma. Tabii bu çocuk için bize sahip, biz onun sahibi olmuyor muyuz? Hani gibi bir yanılgıya düşebiliyor insanoğlu. Ve böyle bir yanılgıya düşünce de hani sahibiysem o zaman ben yönetebilirim. Bu bence en kritik yanılgılardan birisi oluyor. Yani ben yönetebilirim onu. Ve ona her türlü imkanı sunmalıyım, her türlü şey yapmalıyım. Onun yanlış yapmamasına hata da vermemeliyim. Şimdi işte iyi ebeveyn olma baskısı iki yönlü kıymetli hocam ve değerli dinleyenler. Bunu yaşayan ebeveyn bu sefer bunu da çocuğuna da bunu deneyimletiyor. Yani çocuk da bu sefer ömür boyunca itaat eder, çocuklar ortaya çıkar. Çünkü çok aşırı baskıyla büyüdüğü için. Veyahut da her şey mübah. Yani böyle bir denklem ortaya çıkabiliyor. Yani bunu yaşayan ebeveyn çocuğuna bunu zerk ediyor. Farkında olmadan. Çünkü düşünsenize karşınızda birisi var. Sizin için çırpınıyor, yırtınıyor. Şimdi ben bu insana karşı nasıl hayır diyebilirim ki? Ama zamanı geldiğinde hayır demem gerekiyor. Zamanı geldiğimde annemle babamla ayrışmam gerekiyor benim. Annem babam farklı bir insan. Ben zamanı geldiğinde annemi babamı üzebilirim. Yani üzmek bana sanırken lütfen doğru anlatmak isterim izninizle. Yani annem babamın istemediği, tercih etmediği bir şey yapabilirim ben. Ama bunu yaşayan çocuk bu sefer bunu da diyemiyor. Ve acayip bir dilemma

0: beklemeye başlıyor.
1: Her halükarda itaat eden anne baba, evet, elbette ki yani az önce dediğimiz bağlamın dışında anneye babaya işte taat, itaat konusunu ayrı bir bağlamda tutuyoruz ama evet demek ya da hayır demek aslında bu biraz sınırları koymakla ilgili. O zaman iyi ebeveyn baskısı aslında çocukların sınır koyamamalarına yol açan bir şeye dönüşüyor. Hani itaat ve taatten
0: tabii
1: ziyade
0: ki, tabii ki hocam.
1: Sınır koyma, insani evet. ilişkilerde tabii. sınır koyma ya da işte annem babam her şeyim için çırpınırdı, bir dediğimi iki etmezdi ama gerçek dünya öyle değil. Yani tabii. hayatla karşılaştığınızda karşınızda sürekli sizin için çırpınan, sizin yerinize bir şeyleri yapan insanlarla olmuyorsunuz. Yani çalışma yaşamında, belki yeni kurduğunuz aile yaşamında, sosyal yaşamınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde bu denklem böyle işlemiyor dolayısıyla.
0: Tabii ki de. Hocam zaten gerçekçi bir sorusu geliyor aklıma. Anne babalar iyi ebeveyn olma kaygısı içerisinde en çok bir konuyu bence atlıyorlar. Çocuk ileriki yaşamında hayatında bir serüvene atılıyor. Şimdi şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Çocuğun yani 0-12 yaş arasında ebeveyniyle geçirdiği zaman tüm hayatında ebeveyniyle geçirecek olduğu zamanın yüzde hocam 75'iymiş. Bakın bu çok önemli bir veri. Yani çocuk 0-12 yaşında tüm annesi babasını görecek olduğu yaşamdaki zamanın bitiriyor yüzde 75'ini. Şimdi burada ebeveynler çocuğa öyle bir duygu veriyor ki farkında olmadan. Şimdi çocuk da bu duyguyu alıyor. Sonuçta insan büyüdüğü yere benzer. O koku mesela herkesin doğup büyüdüğü iklimi düşünsün. Hı hı. Şimdi Rize'nin dağ köyünde büyüyen birisi için yağmurun anlamıyla, işte Fethiye'nin yamacında büyüyen aynı anlam yoktur. Birisinin orman kokusunun bir anlamı vardır. Hı hı. Gibi gibi. Şunu demek istiyorum hocam. Burada ebeveynlerin yaptığı en büyük çelişki şu oluyor. Evet, iyi ebeveyn olmak istiyorum. Ama hakikaten ben iyi miyim? Hocam, Türkiye'deki kayınvalide terörünün ve hani sebeplerinin en başına gelen şey budur. Bu kadar çok iyi ebeveyn olma baskısı altında ona o kadar çok yatırım yaptım ki. Hı hı. Şimdi ben onunla nasıl hoşça kal diyebilirim ona? Hani hoşça evet. kal derken?
1: Ayrışamamaktan bahsediyoruz
0: aynen
1: aslında.
0: Aynen hocam.
1: Hani yeni bir aile kurduğunda ya da yeni bir yuva kurduğunda aslında ayrışamadığı için bütün konular oraya taşınmış aynen oluyor, aktarılmış hocam. Oluyor.
0: Ben o kadar emek verdim bu çocuğa. 25 sene yani yemediğim yedirdim. Hı hı. Şimdi ben bu insanla kalkıp da nasıl bölüşeceğim tabir uygunsa
1: evet.
0: lütfen. Bu da buna sebep oluyor. Benim hayatta çok sevdiğim bir kelime var hocam. Hı hı. Kendi yaşamımda uygulamaya çalışıyorum. Zor olsa da. Şimdi biz burada hani iyi bir ama baskı istiyoruz ama belki ben de bunu yaşıyorum. Hani evet. burada Rabbim hakikaten bildiğimiz amel etmeyi nasip eylesin. Ebeveynlerin en başta yapması gereken şeylerden birisi ebeveynlik sıfatının haricindeki diğer yerlere de temas etmesi gerekiyor. Hı hı. Ve bir kelimeyi öncelemesi gerektiğini düşünüyorum. Yeterince kelimesi.
1: Yeterince.
0: Evet. Ben bu kelimenin manaya maruf olduğunu düşünüyorum. Sadra şifa olduğunu düşünüyorum.
1: Biraz daha somutlaştırabilir misiniz evet. hocam dinleyicilerimiz?
0: Evet. Yeterince iyi ebeveynlik diyorum ben buna. Yani bakın bu çok bence hani bu hani bahsettiğimiz şey bir problemse çözümünü de söylemek gerektiğini düşünüyorum. Hocam evet biz mükemmel ebeveynlikten, o helikopter ebeveynlikten uzaklaşalım da peki biz nasıl bu sistemi yöneteceğiz? Hocam pusulamız yeterince kelimesi.
1: Yeterince iyi ise.
0: Evet. Yani elimden geleni yapıyor muyum? Ben diyorum ki yeterince yapıyor musun? Yani hepsini yap demiyorum dikkat ederseniz. Çocuğumla zaman geçiriyor muyum? Yeterince zaman geçiriyor musun? Yani böyle hı-hı. haftada 8 saat işte o günde bir şey falan bunların ötede yeterince kelimesi. Çünkü hocam mükemmellik insanın tabiatına aykırıdır. Mükemmelliği istemek hep ertelemeye sebep olur. Hataya karşı toleransımız olmaz. Ebeveynlerin ilk başta lütfen kendilerine karşı öz şefkati olsun. Hı-hı. Yani şimdi ebeveynler kendine karşı o kadar acımasız ki. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Terapi odasında bazen ilişki

Başta lütfen kendilerine karşı öz şefkati olsun. Hı-hı. Yani şimdi ebeveynler kendine karşı o kadar acımasız ki. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Terapi odasında bazen ilişki çalışıyoruz. Şöyle işte ebeveyn ve çocuk başta lütfen kendilerine karşı öz şefkati olsun. Hı-hı. Yani şimdi ebeveynler kendine karşı o kadar acımasız ki. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Terapi odasında bazen ilişki çalışıyoruz. Şöyle işte ebeveyn ve çocuk

0: şefkati olsun.
1: Hı.
0: Yani şimdi ebeveynler kendine karşı o kadar acımasız ki. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Terapi odasında bazen ilişki çalışıyoruz. Şöyle işte ebeveyn ve çocuğu gelebiliyor odaya.
1: Önce değinmiş oldunuz.
0: Şefkat olsun.
1: Hı.
0: Yani şimdi ebeveynler kendine karşı o kadar acımasız ki. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Terapi odasında bazen ilişki çalışıyoruz. Şöyle işte ebeveyn ve çocuğu gelebiliyor odaya.
1: Önce değinmiş oldunuz.
0: Şefkat olsun.
1: Hı.
0: Yani şimdi ebeveynler kendine karşı o kadar acımasız ki. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Terapi odasında bazen ilişki çalışıyoruz. Şöyle işte ebeveyn ve çocuğu gelebiliyor odaya.
1: Önce değinmiş oldunuz.
0: Şefkat olsun.
1: Hı.
0: Yani şimdi ebeveynler kendine karşı o kadar acımasız ki. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Terapi odasında bazen ilişki çalışıyoruz. Şöyle işte ebeveyn ve çocuğu gelebiliyor odaya.
1: Önce değinmiş oldunuz.
0: Şefkat olsun.
1: Hı.
0: Yani şimdi ebeveynler kendine karşı o kadar acımasız ki. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Terapi odasında bazen ilişki çalışıyoruz. Şöyle işte ebeveyn ve çocuğu gelebiliyor odaya.
1: Önce değinmiş oldunuz.
0: Şefkat olsun.
1: Hı.
0: Yani şimdi ebeveynler kendine karşı o kadar acımasız ki. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Terapi odasında bazen ilişki çalışıyoruz. Şöyle işte ebeveyn ve çocuğu gelebiliyor odaya.
1: Önce değinmiş oldunuz.
0: Şefkat olsun.
1: Hı.
0: Yani şimdi ebeveynler kendine karşı o kadar acımasız ki. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Terapi odasında bazen ilişki çalışıyoruz. Şöyle işte ebeveyn ve çocuğu gelebiliyor odaya.
1: Önce değinmiş oldunuz.
0: Şefkat olsun.
1: Hı.
0: Yani şimdi ebeveynler kendine karşı o kadar acımasız ki. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Terapi odasında bazen ilişki çalışıyoruz. Şöyle işte ebeveyn ve çocuğu gelebiliyor odaya.
1: Önce değinmiş oldunuz.
0: Şefkat olsun.
1: Hı.
0: Yani şimdi ebeveynler kendine karşı o kadar acımasız ki. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Terapi odasında bazen ilişki çalışıyoruz. Şöyle işte ebeveyn ve çocuğu gelebiliyor odaya.
1: Önce değinmiş oldunuz. Acaba yeter kimliğini kurma,
0: Hı.
1: sorumluluklarının farkında olma, sınırlarını çizme, işte evet, hayır diyebilme. Bütün bunlar aslında o yeterince iyi ebeveyn olmak ya da tamamen iyi bir ebeveyn olmakla ilgili o baskıların bir şeyi yansıması gibi.
0: Kesinlikle
1: Peki
0: hocam.
1: hocam mesela anneler evet anlar bunu dedik ama mesela babalar da düşündüğümüzde bu iyi ebeveyn olma baskısı bakımından düşündüğümüzde anneler babalar bunu sizce eşit oranda mı yaşıyorlar? Yani farklılaşıyor mu? Anneler nasıl yaşıyor? Babalar nasıl
0: Evet.
1: yaşıyor bu baskıyı?
0: Hocam tabii şimdi ben bunu 2026 için cevaplayacağım.
1: Hı.
0: Bundan işte 25 sene önceki baba figürle şu anki baba figürü çok değişti. Bunu herkes kabul eder.
1: Evet.
0: Bu değişen bir figür var ailede. Artık babalar da ciddi manada rol ve sorumluluk sahibi, müdahil. Önceden işte bir laf vardı ya, babalar en son duyar.
1: Evet.
0: Ama artık öyle değil.
1: Hı.
0: Özellikle böyle genç jenerasyon için babalar işin içinde, kayın içerisinde.
1: Hı.
0: Artık babalar da anneler kadar ne diyelim olabiliyor, ne olabiliyor? Kaygılı olabiliyor. Tabii ki de hocam şöyle bir şey var. Babaların iyi ebeveyn olma kaygısı daha çok çocuklar genç yetişkinlik döneminde başlıyor. Çünkü çocuk orada daha böyle hayata dair karar almaya başladığı vakit
1: Hı.
0: çocuk ebeveyn orada işte çocuğu iyi bir araştırma sokalım. Çocuğa iyi bir yurt dışı eğitim programı ayarlayalım. Çocuk niye otobüste gidip geliyor metroyla? Ah bunu keşke bir binek araba alsak. İşte evlendiği vakit bir ev alsam keşke. Hani
1: Hı.
0: babaların da biraz şeyleri çocuk genç yetişkinliğe yani girince daha fazla ortaya çıkmaya başlıyor. İyi ebeveyn olma kaygısı. Aslında cinsiyetçi yönelim değişti. Önceden babalar biraz daha hercai
1: Hı.
0: diyebilecek olduğumuz profildi yani ne yazık ki. Ama şu an günümüzde babalar da en az anneler kadar işin içinde söyle dahil. Ama tabii ki de bu ilk dönemler anneler çok daha fazla bu kaygı yaşarken. Yani çünkü şöyle bir şey kıymetli hocam. Çocuğun büyümesinde, fizyolojik gelişiminde birinci sorumlu kişi bakım verendir. Ve bu bakım veren de genelde Türk aile profilinde
1: Hı.
0: annelerdir. Şimdi çocuk diyelim ki konuşmaya geç başladı, geç yürüdü. İşte az yemek yiyor, işte mamayı az yiyor, sütü az içiyor falan. Burada hep anne kendini suçlu hisseder. Ama çocuk büyüdükçe bu sefer bu suçluluk biraz da babaya geçer. İşte çocuk iyi bir lise kazanamadı, işte
1: Hı
0: çocuk iyi bir
1: hı.
0: şey tutunamadı.

0: zamanı geldiğinde de aynı yöne giden yandaki trende yolculuk yapmayı kabul edebilmek gerekiyor ki yaşam daha sağlıklı, daha müreffeh, daha müspet bir şekilde ilerleyebilsin.
1: Evet, aslında burada o yükü yüklenmek dediğiniz gibi o sorumluluğu almakla biraz ilgili. Ama burada şey de oluyor, bazen bunun tam tersi, bu biraz da tükenmişliğe de yol açabiliyor. Yani ebeveynler tükenebiliyorlar. Senin için saçımı süpürge ettim, yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim, giymedim, giydirdim. Ama hani bu tükenmişliği nasıl algılayabiliriz hocam, evet, ebeveyn tükenmişliğini?
0: Hocam çok doğru. Ben burada annelerimize sesleniyorum. Ben hakikaten annelerimiz bu çağda birçok yük yükleniyorlar. Şimdi anne çalışıyor. Ev hanımı, anne, karı kocalık var. Birisinin çocuğu, anne babasına bakması gerekiyor belki de. Şimdi hocam annelik yükü o kadar fazla ki kadınların yükü hayatlarında. Şimdi kadının üstlendiği birçok sıfat var artık. Burada ve yani aslında bu çok hakikaten ben annelere özellikle, tabii ki de babaları şimdi göz ardı etmiyorum. Çok sevdiğim bir şey var hocam. Herkesin paspas yaptığını kimse vitrine koymaz. Anne babalar lütfen kendimizi paspas yapmayalım. Fedakarlık yapalım ama bunu tükenmişlik boyutta çıkartmayalım. Yani benim sevdiğim bir cümle var. Yani bir metafor olarak yine. Şimdi hava yollarında acil durumlarda maske düşüyor.
1: Evet.
0: Orada bir uyarı yapıyor oradaki çalışanlar.
1: Önce kendinize çekin maskeyi, evet, diyorlar değil mi?
0: Yani yanındaki çocuğuna ver demiyor. İşte ilk başta kocana ver demiyor. İlk baş kendin kullan, sonra yanındakine ver diye bir akış var. Anne babalar ne yazık ki burada hep çocuklarına karşı bir şey var. Bu doğru gibi gözüken bir yanlış. Ve ben bunu şuna benzetiyorum hocam. Dağa tırmanan dağcı düşünelim bir tane. Çivi çakıyor dağcı, ip geçiriyor, tırmanıyor. Bir daha çivi çakıyor, ip geçiriyor, tırmanıyor. Şimdi hocam bu dağcının diyelim ki bir tane çivi geçirmiş ve tırmanıyor. Çıktı bayağı da. Hocam son ayağı kayıp düştü diyelim ki. Acaba bu dağcıyı o çivi ne kadar tutar, bir tane çivi? Belki düşer değil mi artık? İşe yaramaz o çivi. Şimdi ebeveynler genelde bu çivisi, özellikle bu iyi ebeveyn olma baskısını yoğun olarak yaşayan ebeveynler çocuğu ile bu çivi ilişkisini kuruyor. Yani çocuğu sistem olmayınca nevroz geçiriyor. Yani uykularından, yemek yemesinden, cinsel hayatından, hobilerinden hepsinden uzaklaşıyor artık. Çünkü o çivi yok ya artık. Hani ben ne yapacağım diyor yani. Ben hani niçin, hani maksadım ne, manam ne gibi konu ortaya çıkabiliyor. Burada ebeveynlerin tükenmişlik karşısında kendilerini lütfen öz şefkat dediğimiz egzersizler yapsınlar. Yani hocam çok basit bir soru sormak istiyorum. Ya ben bu hayatta hakikaten neyi başardım? Neleri iyi yapıyorum? Hep böyle şey var ya hocam günümüzde, yapabilirsin, her şeyi üstesinden gelebilirsin. Ya ben bunu yani hakikaten ben neler yaptım, ben neler konusunda iyiyim. Burada lütfen kendimizi diğerleriyle kıyaslamayalım. Hocam mesela ben dürüst bir insanla çalışıyorum. Bu çok büyük bir başarı. Biz biraz bunları ne yazık ki günümüz kapitalist dünyasında bindiğimiz araba, oturduğumuz evin sitesinin hangi muhitte olduğu, işte ayakkabı markamın hangi şey olduğu, klasman olduğu. Biz sanki biraz bunları çok fazla başarı gibi atledildiği için ne yazık ki diyorum buna. Biz bunları inşallah burada sizin gibi yaptığınız değerli programlarla evi ve aileyi aslında tekrar dediğini ortaya çıkartıyoruz. İyi bir eş olmak da çok büyük bir değerdir. Bu da çok büyük bir başarıdır. Hayatımda üzülmek de çok büyük bir, güzel bir nimettir diye söylemek istiyorum. Burada lütfen ebeveynler sadece ebeveynlik olarak değil, yaşamın diğer taraflarında ben ne yaptım, ne yapmaya çalışıyorum konularına lütfen yatırım yapsınlar. Ve kendileri yüksek ihtimal şunu söyleyeceğim. Me time diye bir şey var, çok hoşuma gidiyor. Yani me time İngilizce bir kelime ama ben zamanı. Hocam hayatta lütfen biraz ben zamanım olsun.
1: Kendimize zaman ayıralım.
0: Aynen. Yani bu böyle şey gibi değil. Mesela bir tane çalıştığım kişi vardı. Hocam ben diyor işte kendim gamer'ım diyor. Yani işte oyun oynuyor. Ben eve gelince 5 saat oyun oynuyorum. Kendim me time yapıyorum diye söylüyor. Bu me time değil. Buradaki önemli olan şey şu. Aile içerisinde birisinin hobisi olan şey diğerinin fobisi olamaz. Olmaması gerekiyor. Yani yaptığın faaliyet hobim yanındaki kişinin fobisi olmaması gerekiyor.
1: Yani 5 saat oyun oynarsanız.
0: Veyahut da benim hobim diyor alışveriş yapmak diyor. Hocam diyor yani sistem çöküyor diyor. Yani senin hobin yanındaki kişinin veyahut da onun fobisi olmaması gerekiyor. Ebeveynler burada lütfen sadece ebeveyn sıfatında kalmayıp yaşamın diğer yönlerinde zaman ayırsınlar. Olabildiğince.
1: Peki hocam, iyi ebeveyn olma baskısından da bahsediyoruz. Tabii bu çocukla olan ilişkimizi etkiliyor ama bu eşler arasındaki ilişkiyi nasıl etkiliyor? İyi ebeveyn olacağız biz, çok iyi ebeveyn olacağız. Bu eş ilişkilerini nasıl etkiliyor sizce?
0: Hocam, bazı ebeveynler çocuğuna eşinin bile kızmasına triggerlanıyor diyelim genç jenerasyon.
1: Tetikleniyor.
0: Tabii tetikleniyor yani. Yani sen, ben de bunun anasıyım babasıyım diyor. Ben sanki dış kapının dış mandanı mıyım? Hani mesela ebeveynlerin diğeri çocuğa karşı bir şey yapsın. Hop dur. Yani yapamazsın. Yani ebeveyn o kadar çok sahiplenmiş ki. Hani diğer ebeveynin imkanı yok, izin vermiyor. Hatta benim böyle bir tane cümlem var. Manşetlik cümlem bence. Şey diyorum. Anne izin vermezse baba sisteme giremez diyorum. Şimdi anne der, babaların sisteme girmesine izin vermezse, yani çocukla bağ kurması izin vermezse hocam, imkan yok baba sisteme giremez. Çünkü çocuğun bakım veren anne ise, hocam anne babaya alan tanımazsa, ona mesafeyi tanımazsa imkan yok baba sisteme giremez. Burada hocam bazen ebeveynler diğer ebeveyni tırnak içerisinde zorbalayabiliyor. Yani karışma, etme, şey yapma. Doğal olarak diğer tarafta iyi o zaman karışma. Hatta benim işime gelir diyor yani şey olarak. Bir sorumluluk almamak lazım. Ama hocam bu sağlıklı değil. Ebeveynlerin, ve ben şunu söyleyeceğim burada. Bence bu çok kritik. Yani ebeveynler şu an lütfen dinliyorsa dikkate alsınlar. Ebeveynler çocuklarının yanında asla ve asla tartışmaya girilmemesi gerekiyor. Bunun sebebi şu. Çocuklar hocam pragmatisttir. Faydacıdır yani.
1: Evet.
0: İmkanınız nereden bulabilirse oradan o suyu akıtır geçirir. Yani tabir caizse. Hani su akar yolunu bulur diyor hocam.
1: Evet.
0: Ben diyorum ki çocuklar hocam su gibidir. Yolunu bulur. Yani o istediği, talep ettiği şeyi nereden aldırabilecek olduğunu bir şekilde bulur. O yoluna illa girer. Şimdi anne ve arasında bir çatışma ortaya çıkınca hocam, çocuk da buradan yola akıp gidiyor. Burada anne ve babalar farklı düşünseler bile mutfak konusu var. Hatırlıyor musunuz bir zaman? Mutfakta evet. Konuşalım. Hocam hakikaten ebeveynler çatışma konularını, zor konuları, hatta birbirleri konusunda, bu çok bence kıymetli, kıymetli ebeveynler, anne babalığımızı sakın ve sakın ha çarşı pazar yerinde tartışma konusu haline getirmeyelim. Hele hele çocukların yanında asla ve asla biz kendi ebeveynliğimizi tartışma konusu yaparsak, zaten çocuk hocam burada acayip bir vicdan yaptırır ebeveyne.
1: Evet.
0: Biz bunu
1: açığı yakalayıp kullanmasını
0: kesinlikle.
1: Bilir. Bir de hocam mesela şimdi evet iyi ebeveyn olmanın bir baskı oluşturduğunu konuşuyoruz ama işte modern zamanlarda günlük yaşamda çok işte stresli, kaygılı oluyoruz. Ama bununla birlikte belki de psikolojik esnekliği de ele almak gerekiyor. Hani burada psikolojik esneklik nedir ve bu baskıya karşı, iyi ebeveyn olma baskısına karşı bize nasıl bir yarar sağlayabilir?
0: Hocam çok sağlam, bu kıymetli soru için.

0: Sizden. Başımız sağ olsun herkes için. Hocam şimdi bu kadar bir zor dünya içerisinden geçiyoruz. İşte ne yazık ki bu zorluklar var. Hocam insan hayatında değiştiremeyecek olduğunu kabul etmeli ve değiştirebilecek olduğu konuda da cesaretle harekete geçebilmeli. Şimdi hocam psikolojik estetik şu anlama geliyor. Ben bir tane diyelim ki yumurtayı yukarıdan aşağıya bıraktım. Yumurta düşüp kırılır ve kullanılamaz. Ben hemen bir tane topu bıraktım diyelim yukarıdan aşağıya. O top düşer, bir zarar görmez ve devam eder yaşamına. Hocam psikolojik esneklik şu demek oluyor. Deprem ülkesi Japonya'da depremler var diye adam ülkeyi terk etmemişler. Binaların altına bir sistem kurmuşlar. Sismik izolatör diye. Çok işte deprem olsa da hiçbir can kaybı olmuyor. Hocam psikolojik estetik bence yaşama uyum sağlayabilmek kapasitesi anlamına geliyor. Yani zorluklar içerisinde geçerken davranış repertuarım ne? Bu çok seviyorum bu kelimeyi, davranış repertuarı. Şimdi ebeveynlerin en çok yapması gereken konulardan birisi psikolojik esnekliği artan ebeveyn, yani temas eden kendisine, yaşamında anlam arayan, anlamın peşinde ilerleyen, kendisine yönelik olarak becerileri geliştiren insan hocam, çocuğu ya da zorlandığında ilişkisinde davranış repertuarı geliştirebiliyor. Ne demek bu davranış repertuarı? Mesela çocuk bir şey istiyor ve sizin onu yapmamanız gerekiyor ya, ne yapacağım ben şimdi? Hayır demekten başka ne yapabilirim ki? Şimdi ben bilmiyor. Hayır alamayız diyor. Tamam da hocam bu yeterli. Bak senin başka bir çözüm bulman gerekiyor yani. Çocuk parktan çıkmak istemiyor. Tehdit ederek ben çocuk parktan çıkartamam. Yani burada ebeveynlerin işlevsel olarak, bu kelime çok kıymetli, işlevsel. Yani ben bir telefon şifresini 1.000 defa yanlış girsem hiçbir işe yaramıyor. Ama 1.000 defa denedim. Benim işlevsel yolları aramam gerekiyor. Ve psikolojik esneklik ebeveynlerin hayatlarında zor durumlar karşısında işlevsel çözümler bulabilmesindeki en önemli aracı değişken. Çünkü psikolojik esneklik iyi olmayan ebeveyn, iyi ebeveyn de olamıyor. Ne yazık ki.
1: Evet, o açıdan da önemli bir konu. Evet hocam, şimdi programımızın sonuna yaklaştık. Birazdan toparlayıp kapanışımızı gerçekleştireceğiz. Son olarak özellikle bu iyi ebeveyn olma baskısıyla ilgili olarak ben aslında iyi bir anne ya da baba değilim diyen dinleyicilerimize ne demek istersiniz hocam?
0: Yani imkan olsa sarılmak isterdim herhalde. Çünkü lütfen kendimize karşı acımasız olmayalım. Ben insanın iyi veyahut da kötü olma ölçütünü nispi olarak bakmak yerine öznel olarak bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben elinden geleni yapmaya çalışan anneyi dünyanın en iyi annesi olarak görüyorum. Elinden geleni yapmaya çalışan babayı, bakın yapmaya çalışan diyorum, yapan demiyorum. En iyi baba olarak görüyorum. Bunun önemdeki maksat da şu. Şimdi bir anne çocuğuna çok lüks bir ayakkabı alamıyorsa o kötü bir anne mi olacak? Veyahut da bir baba çocuğuna bir maaş bileti alamıyorsa çok istemezsen bu kötü bir baba mı olacak? Biz kendimizi lütfen kıyaslamak yerine kendi gerçekliğimizde bakalım kendimize. Ve şunu söyleyeceğim. Elinden geleni yapıyorsam ben yeterince iyiyim. Ben çünkü şu an bugündeyim ve bu andayım. Ve ben bu şartlarda bu kadarını yapabiliyorum. İnsan kendisini sevmezse, kendisinin yaptığını bir manaya maruf görmezse zaten bu kendi kendimize bir kırbaçlı zorba gibi oluyor. Yani kendi kendime ben işkence ediyorum. Ebeveynler burada şunu bilmesi gerekiyor. Bizler bir çocukların emanetçisiyiz, sahibi değiliz. Ve onlar kendi hayatının serüvenlerinde baş kahramanlar. Biz onlara eşlik ediyoruz. Onlar yaşamın oğulları ve kızları diyorum ben kendimce. Biz onlara sadece yön gösteriyoruz ama onlar kendi gidecek olduğu yöne gidiyorlar.
1: Evet.
0: Biz de lütfen kendi hayat hikayemizde, kendi yönümüze olabildiğince temas etmeye çalışalım.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Güzel bir mesajla programımızın sonuna ulaştık. Evet sevgili dinleyiciler, bu akşam evin yankısında iyi ebeveyn olma baskısını Sayın hocamız, konuğumuz Doktor Ali Güngör ile birlikte ele almaya çalıştık. Aslında ebeveynliğin sadece bireysel bir sorumluluk

0: ibaret olmadığını, birçok koşuldan ilgilendiğini konuşmuş olduk. Kıymetli değerlendirmeleri için, paylaşımları için konuğumuz Doktor Ali Güngör hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Estağfurullah değerli hocam. Bize bu imkanı sunduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Böyle değerli bir programla hem ülkemize çok büyük bir hizmette bulunduğunuzu düşünüyorum. Ben bundan dolayı da toplum olarak size teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir içerik sunuyorsunuz.
0: Çok sağ olun hocam. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de dinleyicilerimize ayrıca teşekkür ederim. Onlar da uzun zamandır programımızı can kulağıyla dinliyorlar, bize eşlik ediyorlar, geri bildirimde bulunuyorlar. Ve en önemlisi yayın sürecindeki emekleri için genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki abimize teşekkürümüzü sunuyoruz. Evet, bir sonraki programda inşallah yeniden buluşmak dileğiyle 91.8 Hedef Radyo'da Evin Yankısı programından bütün dinleyicilerimize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur diliyoruz efendim. Hoşça kalın, hayırla kalın, hayırlı akşamlar.

0: Serdar Handuru'nun hazırlayıp sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya Vehhab, sensin ki vermek duygusunu vermekle zengin ettin beni. Verdiklerini hesapsız verirsin. Verdiklerinden hesap sormak kimsenin haddi değil. İstemesini bilmeyene, istemesini bile bilmediğini istetmeden vermek ancak senin işindir.
3: Ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği, onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
16: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek lisanından 4 hadisi şerifi beraberce dinleyelim. Bu hadisi şerifler üzerinden dinimizi, şeriatımızı öğreneceğimiz bazı hükümler çıkaracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, Nesai'nin ve pek çok muhaddisin rivayet ettiği bir hadisi şerifte buyuruyor ki, iman 60 küsür bölümdür. İman 60 küsür bölümdür. Yani iman diye bir dosya var. Bunu açtın mı, bundan 60-70 civarında bölüm çıkar. Şu iman, bu iman, bu iman. Nasıl meleklere iman, kadere iman diyoruz. Böyle bölümler var. Bunların, bu 60 veya 70 küsür bölümün en önemlisi La ilahe illallah'tır. Bir numaralı konu. Ve yolda eziyet verecek bir taş parçasını kaldırıp kenara koymak da imanın en düşük.

yolda eziyet verecek bir taş parçasını kaldırıp kenara koymak da imanın en düşük bölümüdür. İman ne ile başlıyor? Yolda eziyet verecek bir taş parçasını kaldırıp kenara koymak da imanın en düşük bölümüdür. İman ne ile başlıyor? Yolda eziyet verecek bir taş parçasını kaldırıp kenara koymak da imanın en düşük bölümüdür. İman ne ile başlıyor? Yolda eziyet verecek bir taş parçasını kaldırıp kenara koymak da imanın en düşük bölümüdür. İman ne ile başlıyor? La ilahe. İkinci hadisi şerifi Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, dört şey vardır ki, bunlar kimde varsa onda münafıklık vardır. Dört şey. Kimde birazı varsa biraz münafıktır. Kimde hepsi varsa hepsi münafıklıktır. Küçük bir parantez açalım. Münafıklık ne demek? Kafirlikten beter olmak demek. Münafık, kafirliğin de en zifli tabakası. Kur'an-ı Kerim azılı müşrikler için iman yolundan söz ederken, tövbe edip iman ederlerse kardeşlerinizdir diyor. Münafıklardan bahsederken, onlar pişman olacaklar, tövbe edecekler, iyi işler yapacaklar, namazlarını kılacaklar, sonra geri dönmeyecekler, ondan sonra kabul olurlar diyor. Onları yokuşa sürüyor Kur'an-ı Kerim. İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minen nar. Cehennemin en vahşi yerinde münafıklar bulunacak, Allah buyuruyor. Ebu Cehil'den beter münafık. Münafık bu, bunu biliyoruz zaten. Şimdi hadis-i şerife dönüyoruz. Abdullah İbni Amr'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Dört şey kimde varsa saf münafıktır o. Kimde biraz varsa biraz münafıktır. Ne kadar varsa sende bundan. Yani münafıklığın tahlil edildiğinde karşımıza çıkan dört sonucu varmış. Neymiş bunlar efendim? Birincisi, emanete hıyanet etmek. Münafıklık alameti. Söz emaneti, para emaneti, insan emaneti. Çocuğumu kollar mısın diye sana emanet etmiş. Bu çocuğa Kur'an ve ahlak öğretir misin diye babası emanet etmiş, hocasın gitmiş. Sen de cep telefonuyla konuştuğun için, arkadaşlarınla muhabbet ettiği için onun ahlakı öğrenmesine ayırdığın bir saati öğretememişsin. Hain, hain. Emanete hıyanet etmek. Bir, konuşunca yalan konuşmak. İki, üç, söz verdiğinde sözüne durmamak. Sözünde yani 9 demiş 15 oluyor, 20 demiş 30 oluyor, yarın demiş öbür gün oluyor. Söz veriyor, sözüne itimat edilmiyor. Tartışırken aşırı gitmek. Bu dört şey münafıklık alameti. Kimde tamamı varsa saf münafık, kaliteli münafık bu. Bu Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün cemaatinden. Kimde bunun dörtte üçü varsa dörtte üç münafık. Dörtte biri varsa dörtte bir münafık. Bunu kim ölçecek? Allah ölçecek. Ama peygamberi ne yaptı? Uyardı. Dört kırmızı çizgi çizdi. Hıyanet etmek, yalan konuşmak, sözünde durmamak ve tartışırken ölçüyü kaçırmak. Senindi benimdi derken aile kavgasına çevirmişin kavgayı. Bugünkü bir meseleyi tartışırken dedelerinizin tartıştığı tarla kavgasına çevirdin işi sen. Sen onunla bir araba meselesini konuşuyorsun, adamın dinini namusunu ortaya koydun. Tartışırken aşırı gitmek. Tartışma konusunu taşırmak. Münafıklık alameti. Bunu da bir kenara koyduk. Üçüncü hadisi şerifimize geçiyoruz. Dört hadis-i şerif okuyacağız dedik. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Tirmizi'nin kitabında rivayet edilmiş olarak görüyoruz.

0: Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü Allah kullarının amellerini tarttığı zaman namazı, orucu vesaireyi hepsini tek tek mizana koyacak. Tartacak Allah. O tartılacak şeyler arasında mizana konacak ağır amellerin ahlak kadar ağır olanı yoktur. Ahlak gelecek, teraziyi aşağı doğru çekecek. Allah'ın terazisinde en ağır şey ahlak. Namaz, oruç, hani zekat dindi? Efendim, onlar teraziden önce senin terazin kurulup kurulmaması ile ilgili barajlar zaten. Namazın olmayanın dini yok ki terazisi olsun. Bunlar hasenat, güzellikler, sevaplar tartılırken ki rakamlar. Sonra buyuruyor ki, ahlakı güzel olan gündüzü oruçlu, geceyi de seccadede geçiren kadar sevap kazanır Allah katında. Tekrar hadisi şerifi toparlıyoruz. Allah'ın terazisine konacak ahlak kadar ağır bir şey yoktur. Ahlaklı bir insan gündüzü oruçlu, geceyi de teheccüdlü, namazlı geçiren kadar makama ulaşabilir Allah katında. Üçüncü hadis-i şerifimiz de bu. Yine Tirmizi'den, İbn-i Mace'den rivayet edilen bir hadisi şerifi okuyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh asıl ravisi buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin en iyisi ahlakı en iyi olandır. Müminlerin kemal noktasında, kalitede, olgunlukta en iyisi ahlakı en iyi olandır. Buraya noktalı virgül koymuş, sonra devam ediyor. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا. Sizin ahlak olarak da en iyisi, en ahlaklı olandır diyor ya, müminlerin en olgunu kim? Ahlakı en iyi olan. Ahlakı en iyi olan da hanımlarına iyi davrananlardır. Dördüncü hadis-i şerifimizi tekrar ediyoruz. Müminlerin imanda kemale ermişi, en kalitelisi ahlakı en iyi olandır. Peki ahlakta kalite ne ile ölçülüyor? Kadınlara iyi davranmakla. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 4 hadisi şerif okuduk. Şimdi bu hadis-i şerifleri dağarcığımıza koyup bir konuya dalalım. Kardeşler, İslam nedir sorusuna cevap ararken şehitlik gibi, hac etmek gibi, Medine'de, Mekke'de yaşamak gibi, teheccüde kalkmak gibi şeylerden söz ediyoruz. Mesela bir alimin ilmini ibadetinden ölçüyoruz. Bir evliya vasfı koyacağımız bir insanı sabahlara kadar teheccüd kılmasından ölçüyoruz. Mesela misal olarak peygamberimizse sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın terazisine konacak en ağır şey olarak ahlakı görüyor. Bu bir. Bir de ahlak deyince toplantıya düzgün kıyafetle giden, affedersiniz bir şey sorabilir miyim diye nezaket göstereni örnek vermiyor. Evde hanımını ölçü alarak ahlak puanı veriyor. Biz İslam deyince Hamza'nın şehadetini baz alıyoruz. Müslümanlık deyince cami yaptırmayı mesela ölçü alıyoruz. Ama bakıyoruz ki Allah'ın terazisinde ahlak da var. Peygamber aleyhisselam imanı 60-70 bölüme ayırıyor. Yolda geçerken kendisinin atmadığı bir cam kırığını alan bir insanı iman ehli görüyor. Biz belediyenin yapacağı işi ben niye yapayım diye düşüneni ahlaksız olarak görmüyoruz. Peygamber aleyhisselam ahlakla bizim nazarımızda bağlantısı zor kurulur bir şey olduğu halde bunu ahlaktan değil imandan görüyor. İmandan görüyor. Verdiği sözü tutmayan Müslüman bizim nazarımızda imanından bir şey kaybetmiyor olabilir. Yüzü kızarmayan Müslüman bizim nazarımızda bir şey kaybetmiş olmayabilir. Senin baban da zaten böyleydi diye 3 kuruşluk kavgayı 3 asır geri götüren bir insan bize göre yanlış bir iş yapmış olmayabilir. Allah'ı temsilen aramızda bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönüyoruz. İmanını masaya yatırıyor onun. Onun imanını masaya yatırıyor. Bizim dinimiz elbette şehadeti hedef alan bir dindir. Elbette namaz dinin direğidir. Elbette Ramazan'da oruç Müslümanlık veya başka şeydir. Elbette zekat vermeyeni Ebu Bekir radıyallahu anh Halid'le tehdit etti. Elhak bunlar doğru şeyler. Lakin bütün bunları bize öğreten peygamber aleyhissalatü vesselam ve ona yol çizen Kur'an, ona yol çizen Kur'an ve o Kur'an'ın konuşturduğu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı iman olarak tarif ediyor. Ahlaksız Müslüman olamayacağını söylüyor. Ve ahlak insanın toplumda şirin görünmesi, arkadaşları arasında temiz görünmesi, mendilini bile kullanırken yüzünü sağa sola çevirmesi şeklinde çok küçük bir alanda değil. Ahlak insanın 24 saat beraber kaldığı, aynı yatağı kullandığı, aynı mutfağı paylaştığı, en mahrem sırlarını bir arada ve ölçüsüz bir şekilde kullandığı için yıpranması en muhtemel alan olan ve en çok gevşemeye müsait alan olan, sulanmak için en uygun zemin olan erkeğin hanımına ilişkisini, hanımını nişanlılık dönemindeki nezaketle tutup tutmadığını, 30 sene sonra bile torun sahibi olduktan sonra dahi o nişanlılık dönemindeki nezaketi, onun akrabalarına, büyüklerine karşı ilişkiyi aynen sürdürüp sürdürmediğini bakarak iyi Müslüman puanı veriyor. İmanda ekmelül müminine imanen diye başlıyor. İmanda en kaliteli mümin, ahlakında en iyi mümindir. Ahlakta en iyi mümin de hanımlarına iyi davranan mümindir. Yıllar sonra eğer aynı yatak senelerce her gece paylaşıldığı için ve kadının zafiyetleri bir bir ortaya çıktıktan sonra senin de maddi gücün evlilik yıllarına göre daha fazla yükseldiği için Allah'ın adıyla emanet aldığın kadın iffetini sana Allah'ın adını kefil gösterdiğin için sana iffetini teslim eden kadına karşı senin nezaketinde yıpranma varsa evet kafir oldun diyemez sana kimse. Ama peygamber ne diyor? İyilik vasfında, kalitede kaybın var senin. Bunun bedeli ne zaman ödenir? Ne zaman bu bedel ödenir? Teraziye amellerin konduğu zaman ödenir. Konumuz kadınlara iyi davranmak konusu değil. Konumuz ahlak konusudur. Biz kardeşler ahlaka bir çizgi çizmek istiyoruz. Bu çizgi şunu gösterecek. Bir, ahlak imanımızla alakalıdır. Fantazi değildir. Ahlak aile kültürünü filan göstermez. İman kapasiteni gösterir. Çok ahlaklı, bunlar İstanbul beyefendisi bir ailenin çocuğu. Bu cümleler Müslüman veya gayrimüslim için geçerli cümlelerdir. Kafirler için de İstanbul kültürü görmüş ahlaklı bir insan denebilir. Onların çapındaki ahlakı kastedersek eğer. Ama bizim için kural böyle değil. Ahlak bizde imanda ne seviyede olduğumuzu gösterir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bile, onu bile Allahu Teala'nın son peygamberi olduğu halde Adem aleyhisselamla beraber ismi, ilk insanla beraber ismi cennete yazılmış birisi olduğu halde Allahu Teala kayırırken, örneklendirirken o inneke le ala hulukin azim, Çok üstün bir ahlak taşıyorsun sen ey peygamber diyor. Bırak o adamları, o adamlara muhatap olma. Onlarla tartışmaya değmezsen üstün ahlaklısın. Muhammed bin Abdullah, Abdullah'ın oğlu Muhammed'i aleyhissalatü vesselam miraca çıkaracak kapasitede bir peygamber haline getiren yeteneklerinden biri de azim bir ahlak taşıyor olmasıdır. Muhammed aleyhisselamı bile ayrıcalıklı yapan ahlakıdır. Dolayısıyla bir numaralı kural, ahlak bizde şehir kültürünü, aileyi ve okumuşluğu, gördüğü öğretmenleri filan yansıtmaz. Bunlar çok basit ölçekler. Ahlak bizde imanda nerede olduğunu gösterir. İmanının olgun olup olmadığını, sen şeriat terbiyesi, Muhammed Aleyhisselam'ın siretini örnek almış bir ahlak yapısı taşıyıp taşımadığını gösterir. Bir, iki, bizde ahlak sadece nezle olduğun zaman mendil kullanmakta ortaya çıkmaz. En büyük ahlak standardımız bizim, ailemizdeki ahlakımızdır. Ailemize gösterdiğimiz vefa, ailemizde tartışırken ortaya koyduğumuz tartışma uslubu, hanımlara karşı kullandığımız taktiklerimiz, ahlakımızın en büyük göstergesi budur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı temsil etmek, Allah'ın bizdeki isteklerini, muradını ilan etmek için konuşmuştur. O konuştuğu şeyde de iman, olgunluğa ahlakla ulaşır demiştir. Bu ahlakı göreceğimiz en ciddi alan, en güzel laboratuvar sonucunun da hanımlarımız üzerinde ortaya çıkacağını söylemiştir. Şüphesiz her mümin anlar ki hanımlarını, erkekler kendisini dinlerken hanımlarınıza karşı size ahlak ölçüsü veriyorum dedi. Hanımlara konuşacağı zaman da erkeklere karşı ahlakınız diyeceğini herkes çok rahatlıkla anlar. Biz aileden başlayan, Müslüman toplumda ortaya çıkan bir ahlaktan söz ediyoruz. Bu da ikinci kural. Müslüman kötülüğe karşı sustuğu zaman ahlak iddiasında bulunamaz. O Yahudi ahlakıyla ahlaklanmıştır. Çünkü aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin mel'un, habis, alçak, hain, nankör, Allah'ın, peygamberinin, meleklerinin lanetine müstahak millet oluşlarından örnek verirken buyuruyor ki onlardan bir tanesi ibadet yapmak üzere mabedine giderken yolda gördüğü çirkin bir işe engel olmazlardı. Kur'an da böyle diyor zaten. Herkes kendi ipinden asılacak derler. Kânû lâ yetenâhevne an munkerin fe'alû. Gördükleri kötülüklere karşı ne yapıyorsunuz? Allah'a isyan olan bu işi yapamazsınız. Etmeyin, Allah'tan korkun demedikleri için mel'un millet oldular. Bizde ahlak toplumun kötülüklerine karşı, gençlerin ahlaksızlığına karşı, fuhşun yayılmasına, faizin yayılmasına karşı sessiz kalmamaktır. Takatın kadar, Allah'ın sana verdiği takat kadar, güç kadar Allah adına tepki göstermen, peygamberinin mirasına sahip çıkman ahlaktır. Ahlak sadece nezleyken mendilini nazik bir şekilde kullanmak değildir. Hapşırırken mendil kullanmak ahlakın çocuklar tarafından, kafirler tarafından bile, hatta onlar tarafından daha iyi, daha dezenfekte edilmiş şartlarda kullanılabilecek boyutlarıdır. Onlar ahlak diye gösterilmeye değecek şeyler değildir. Zaten halk otobüsünde ulu orta hapşırsan insanlar mikrobik diye senden kaçarlar, otobüsten atarlar seni zaten. Orada ahlaklı olmak gerekmiyor. Mecbur ahlaklısın zaten. Boş kaldığın, yalnız kaldığın zamanlarda ahlakının nerede olduğunu meleklere göstermek zorundasın. Yatak odasında birisiyle baş başa kalıyorsun ya, o zaman senin ahlakının var olup olmadığını melekler görüp en iyi, en üstün noktadan iman taşıyıp taşımadığına dair defterlerine kayıtlar tutacaklardır. İki şeyi unutmuyoruz kardeşler. Ahlak, şehir kültürünü, fantazisini yansıtan bir kavram değildir. Ahlak, bir insanın Allah'a imanının ne durumda olduğunu gösteren en önemli göstergelerden biridir. Hani namaz değil mi? Hani Kur'an'a iman değil mi? Efendim onlar ölüm veya kalımla ilgili meseleler. Ahlak nabız ölçüsü, tansiyon ölçüsü, damarlardaki kanın saflığını veya kirliliğini ölçen bir ölçü. Sen yaşıyor olabilirsin ama her an yatağa düşecek, her an hastalanıp ölüme mahkum olacak mikroplar taşıyıp taşımadığını ahlak ölçecek. Biz ahlakı insanların annelerinden babalarından öğrendiği bir kültür olarak algılayamayız. Biz ahlakımızı Allah'ın bize örnek olarak gönderdiği Muhammed Aleyhisselam'dan öğrendik. Hakkı konuşmayı, hakkı ayakta tutmayı ahlak olarak öğrendik. Batıldan nefret etmeyi ahlak olarak öğrendik. Ebeveynine itaat etmeyi onun ahlakı olarak öğrendik. Sıla-i Rahim'i onun ahlakı olarak öğrendik. Bana ne yapılmasını istiyorsam ben de başkalarına öyle davranmam gerekir kuralını ahlak olarak Resulullah'tan öğrendik. Aynı şekilde benim şartlarım ne olursa olsun ben sıkıntıdayım diye, benim de borçlarım ödenmedi, benim de taksitlerim ödenmedi diye, benim imza attığım borçlarımı erteleyemem ben diye düşünceyi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem öğrendik. Ben dağ başına çekilmeyi, evime kapanıp kötülüklerden uzak durmayı değil, insanların binbir melanetine ve onca yayılmış kötülüklerine rağmen caddelerde dolaşmayı, toplantılarda katılmayı ve orada Allah'ın şeriatını, Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakını konuşmayı, yani kaçarak değil, içine girerek, mücadele ederek, yönetime giderek veya yazarak veya konuşarak veya dilekçe vererek hakkı, adaleti, insafı, ahlakı savunmayı öğrendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Benim ahlakım budur. Biz Resulullah'tan ahlak olarak dışınla için aynı olsun diye bir kural öğrendik. Dışarıdan alim görünüyorsun. Sakalın var, sarığın var. Çocukların sana lanet ediyorlar. Senden merhamet görmemişler. Ailede başka adam, camide başka adam. İdarede başka biri, devlet dairesinde başka biri, kendi akrabaları arasında başka biri olmamayı, gece neysem gündüzde o olmayı, gündüz neysem gecede o olmayı öğreten bir peygamber aleyhisselamdan ahlak öğrendik. Biz yine peygamberden bir ahlak öğrendik. Neydi o? Bize dedi ki, haklarınızdan feragat etmeyin, ensenizi şamar oğlanına çevirmeyin, hakkınızı arayın. Kendinizi müdafaa edin, zulüm de etmeyin. Bize la darara ve la dirar demişti. Ne zarar görün, ne zarar verin. Ahlak bu, ahlaktan söz ediyorum. İşgal edilmiş tarlamı, işgal edilmiş arsamı feda etmem ahlaklılık değil benim. Ama onun yüzünden dinimden fedakarlık yapmam, onun yüzünden de yıllarca hapse girmem de din değil, ahlak değil. Benim ahlakım ne zarara razı olmak, ne de başkasının zarar görmesine sebep olmak şeklindedir. Bunları hep ben nereden öğrendim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendim. Bana bir ahlak kuralı daha öğretmişti. Ne demişti? Sakın insanoğlunu masum kabul etme. Hiç hatası olmayan, hep senin iyiliğini düşünen, hep senin hizmetinde olan arkadaşların, kardeşlerin olacak zannetme. Sana kötülük yapsalar da kardeşlik bağlarını koparma. İnsanoğlu bu. Üç iyilik yapar, iki hata yapar. Birinde yanılabilir. O seni uzak tutabilir. Sıla-i rahimini koparabilir. Sen koparma. Sen devam et dedi. Hatasız arkadaş, hatasız kardeş, hatasız akraba, hatasız evlat, hatasız ana baba aramayasın. Hatasız eş aramayasın. Hatasız koca, hatasız hanım aramayasın diye beni ikaz etti. Peygamber ahlakı. Göklerden terbiye görmüş, ana eğitim sistemini Cebrail aleyhisselamdan almış, Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını konuşuyoruz. Biz filan kültürden, filan medeniyetten değil, levh-i mahfuz kayıtlarından öğrendiğimiz ahlakı konuşuyoruz. Bu yüzden bizim ahlakımız camide imamken, müezzinken, cemaatken, bir televizyonda konuşurken, bir toplantıdayken neyse, kendi nefsimizde yapayalnız kaldığımız zaman, banyoda çıplak kaldığımız zaman da ahlakımız odur. Biz nasıl dışarıda utanırsak banyoda da utanırız. Çünkü benim ahlakım, kendimle baş başa kaldığım zaman, kameralardan, gözlerden uzak kaldığım zaman da geçerli bir ahlaktır. Benim ahlakım, sinirlendiğim zaman da aynı ahlaktır. Ben kötü sözü normal şartlarda ağzıma uygun görmediğim gibi sinirlenince de kötü konuşmam. Benim sözüm gergin olduğum zamanla keyifli olduğum zaman da aynıdır. Ben nasıl izzeti nefsimi normal şartlarda koruyorsam, başkasının desteğine muhtaç olduğum zaman da şahsiyetimden taviz vermem. Borç alacağım diye, filan konuda bana aracılık yapacak diye şahsiyetimden, dinimden, kıyafetimden taviz asla vermem. Peygamber ahlakıdır bu. Miraç'tan kurallar öğrenip gelmiş, levh-i mahfuzun dibinde diz çökerek eğitim görmüş Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıdır bu. Yalnız kaldığın zaman da, sinirlendiğin zaman da, muhtaç olduğun zaman da, zengin olup ihtiyaçtan uzak durduğun zaman da ahlakım aynı ahlaktır.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Ben dövmeye, bağırmaya gücüm yetmediği zamanlarda, garip olduğum zamanlarda hangi ahlakı taşıyorsam, muktedir olduğum zaman da aynı ahlakı taşırım. O zaman da asıp kesmem. Nasıl çocuk gibi hissediyordum kendimi, nasıl uzak, yabancı hissediyordum, nasıl ilk defa gelin gitmiştim bir eve de sırılsıklam duruyordum, o evin torun sahibi bir kaynanası olduğum zaman da ilk günkü ahlakımı korurum. O zaman gelindim, herkes bana yeni diye bakıyordu. Onun için bir şey yapamıyordum. Şimdi nasıl olsa kocama çocuk doğurdum, bu evin kraliçesi oldum demem. Çünkü ben ahlakımı Peygamber Aleyhisselam'dan öğrendim. O üzerine yeni kesilmiş hayvanın işkembelerinin atıldığı, Kabe'den hicret etmeye mahkum edildiği Muhammed Aleyhisselam olduğu zamanki ahlakını 10 bin kişilik orduyla o adamların üzerine Mekke'yi fethetmeye geldiği zaman o ahlakını gösterdi. Kendisine işkence eden, Kabe'nin etrafında secde etmeye müsaade etmeyenler, ölüme hazır oldukları halde, her türlü cezaya hazır oldukları halde bizim için ne düşünüyorsun, nasıl intikam alacaksın bizden diye sorulunca ne cevap vermişti? Gidin serbestsiniz demişti. Ahlak bu. Hicrete zorlandığın, kırbaçlandığın, sen yatağında öldürülmen için insanların mızraklarla sana saldırdığı bir ortamda hangi Muhammed sen? Ordularınla aynı yere döndüğün zaman da o Muhammed olursun sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ümmet olmak bu standardı, bu kapasiteyi yaşamak demektir. Zayıfken, zavallıyken hiçbir şey diyemiyordun. Eline güç geçince karunlaşırsan, firavunlaşırsan ahlakı kaybettin demektir. Çünkü Müslüman ahlakını kültür olarak değil, iman olarak görür. Çünkü Kur'an ahlakı Allah'ın kullarından istekleri arasında anmıştır. Çünkü Kur'an Yahudilerden, Hristiyanlardan bahsederken onların içinde ahlaksızların olduğunu söylüyor. Demek ki Allah'tan kopanlar önce ahlakı bırakıp Allah'tan kopuyorlar. Zira Allah'a götüren, kıyamet günü Allah'ın terazisindeki en ağır faziletlerden, en üstün sevap kaynaklarından biri muhakkak ahlaktır diye düşünür mümin. Kardeşler, müminin ahlakı sadece nezle olduğu zaman mendil kullanmak, bayramda çocuklara el öpmeyi öğretmek, büyükler gelince onlara çay ikram etmek, kahve ikram etmek, bunlar gavurlarda da var, ateistlerde de var. Bunlar zenginin karşısında zaten gösteriliyor. Gücü olanın, müdürün veya forsunun önünde bu ahlak herkeste var zaten. Ama mümin Allah'a karşı ahlaklıdır. Bir, biz Allah'ın önünde ahlak taşırız. İki, insanlara karşı ahlaklıyız. Üç, kendimize karşı da ahlaklıyız. İzzeti nefsimize, şahsiyetimize dikkat ederiz. Hatta mümin, sivrisinek de dahil olmak üzere mahlukata karşı da ahlaklıdır. Onları da Allah yarattığı için onlara eziyet etmez. Bindiği hayvanı kırbaçlarken dikkat eder mümin. Eğer bir sineği camı açıp kovacak gücü varsa onu öldürmez, kovar. Sineğe karşı bile ahlakı vardır müminin. Çünkü mümin iman eder ki sineği yaratanla beni yaratan Allah aynı Allah'tır. Dolayısıyla sineği de bir hikmete binaen yaratmıştır. Beni dişlemediği, onu kovabildiğim sürece sineği neden öldüreyim diye düşünür. Beslediği ineği evladı gibi besler mümin. Keçi besliyorsa, keçisini dağda güdüyorsa, ona kendi çocuğunu evinin bahçesinde oynattığı gibi muamele eder. Elbette hayvani şartlarda hayvana muamele eder ama çocuğuna acıdığı merhamet, çocuğuna gösterdiği ahlak keçisine de gösterilir. İneğine de gösterilir. Evinde beslediği başka bir hayvana da gösterir. Bunun için evinde beslediği kediye ahlaksızlık yapan kadını Allah cehennemiyle cezalandırdı. Kediyi aç bıraktı. Kadın öldü. Normalde cehenneme girecek bir kadın olmadığı halde kediye ahlaksızca muamele yaptığı için kadın cehenneme girdi. Bir köpeğe susuz gördüğü için onu su veren de köpeğe karşı ahlakını ortaya koyduğu için Allah'ın affına nail oldu. Din bu. Bu dinin ahlakı da bu. Köpeklere karşı bile nezaket istiyor. Kedilere karşı nezaket istiyor. Öbür taraftan şeriat köpekleri necis, salyasını bir damla salyasını bir kuyuyu pis yapacak kadar çirkin bir hayvan, domuz ve köpek en pis hayvan oldukları halde ona gösterilen bir nezaketi bile Allah ahlak standartlarında görüyor. Tekrar vurguluyoruz, tekrar perçinliyoruz, tekrar ilan ediyoruz. Müslümanın ahlakı bir toplum kültürü, İstanbul beyefendiliği veya gün görmüşlüğünü, çok oturmuş kalkmışlığını göstermez. Bizde iman, Allah'a imanımızın en büyük ölçüsü nasıl cennete girmek diye biliniyorsa, aynı şekilde dünya standartlarında bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz standartlarda imanımız ahlakımızdan ölçülüyor. Ahlaklı bir müminin gece sabaha kadar namaz kılan bir abid gibi, akşama kadar oruç tutan bir saim gibi Allah'tan sevap kazanacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilan etmiştir. Bunlar herhangi bir şekilde çocukları eğitmek için, insanları ikna etmek için söylenmiş seçim propagandaları filan değildir. Bunlar Allah'ın adına konuşan ve bizden Allah'ın ne istediğini ilan etmek için 23 yıl insanların arasında duran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, onun insanlara getirdiği eğitimdir. Bu çocuklarını diri diri gömecek kadar vahşi bir hayat yaşayan, kendi neslinden insanları bile öldürmekte sakınca görmeyen, cahiliye hayatı taşıyan ve cahiliye vasfı Kur'an'da tescil edilmiş olan Mekkeli müşriklerin gördüğü eğitimdir bu ahlak eğitimi. İşte o adamlar, kendi çocuklarını gömecek adamlar bile bütün insanlığı bağırlarına basacak hale nasıl geldiler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği bu ahlak standartlarında geldiler. Bunun için perçinleyip perçinleyip perçinliyoruz. Diyoruz ki ahlak dindir. Ahlak fantazi değildir. Ahlak Allah'ın mizanına konacak şeydir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakın en önemli göstergelerinden birisi olan yalanı, tartışırken aşırı gitmeyi, sözünde durmamayı, emanete hıyanet etmeyi,

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakın en önemli göstergelerinden birisi olan yalanı, tartışırken aşırı gitmeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakın en önemli göstergelerinden birisi olan yalanı, tartışırken aşırı gitmeyi, sözünde durmamayı, emanete hıyanet etmeyi değil kafirlik, imandandır. Kur'an böyle diyor, Resulullah

toplumda şirin görünmek, insanlara nazik bir iki cümle söylemek, işte üstün kirlenince mendille onu silmek, ütülü giyinmek, bunlar gavurlarda bile bulunan ahlak standartları. Asıl ahlak Müslümanın imanıyla yaşamış olmasıdır. Toplumu iman standartlarına göre ayakta tutmak ahlaklılıktır. Mücadeleci bir fert olma, o toplumu da Kur'anlı hale getirmek için mücadele eden ahlaklıdır. Evindeki kimliği camideki kimliğiyle aynı olan insan ahlaklıdır. Çocukları tarafından bile nazik ve merhametli bir baba olarak bilinen, çocukları, gelinleri tarafından bile hanımefendi olarak bilinen birisi ahlaklıdır. Sana gelinlerin, kızların aman Allah desinler, arkadaşların da evliyaların bu asırdaki son uzantısı zannetsin. Bu çelişkiyi arkadaşlarına yutturursun, cemaatine yutturursun, tarikattaki arkadaşlarına, zikir meclisindekilere yutturursun. Subhanallah. Zikir meclisi başladı mı bu adam gidiyor, peygamberle baş başa kalıyor diyorsun. Halbuki onun gelini, kızı, torunları yeter ki bu zikir meclisine gitsin, evden 2 saat uzak dursun diyorlar. Bu çelişkiyi birbirimize yuttururuz ama Allah'ın melekleri her iki tarafı da izledikleri için bu çelişkiye inanmazlar. Bu kayıtlar her iki tarafta evdeki kimliğinle tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden

Kat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda kat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki zikir meclisi

Tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisi, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisindeki, vakfenin yasal hakkın, açık alanda yasal hakkın olabilir. Lakin Allah'ın açığı kapalısı olmazdı. Bunu bilmeliydin sen. Güya buna iman etmiştin. Hani hatim dualarında, mevlüt gecelerinde naat yakanlar, karanlık bir gecede, simsiyah bir taşın üstünde, kapkara bir karıncayı gören Allah diye başlıyorlardı edebiyata. Hani edebiyata uydu? Bu sigara paketini, bütün dünya bunun düşmanı olduğu halde, niye sen mümin kardeşinin önünde çıkardın? Niye onu içme benim yanımda demeye mecbur ettin? Ahlak, ahlaktan söz ediyorum. Yasalar sana açık alanda serbestlik vermiş olabilir. Yarın hatta sigara içmeyen vatandaşlıktan atılacak diye bir şey de olabilir. Şaşma bu dünyada. 100 sene önce bu topraklarda etekli birisi liselere, rüştiyelere, iptidaiyelere gitseydi girebiliyor muydu okullara? Ahlaksız diye Hristiyan çocukları bile, azınlıklar bile uzun eteklerle rüştiyelere gidiyordu o zamanlar. Ne oldu sonra? Uzun etek giyenlerin insan olup olmadığını, casus olup olmadığını konuşulacak bir zamana geldi. İnsan ahlakı bu. Nübüvvet ahlakını konuşalım. Arş terbiyesi görmüş, levh-i mahfuzda terbiye görmüş, peygamberin terbiyesinden konuşmak zorundayız biz. Kardeşler, bizim ahlakımız
Allahu Teala'nın gözü önünde

yaşadığımız hayatımızı yansıtıyor. Biz herhangi bir şekilde ahlakımızı fantazi kabul etmiyoruz. Ben sıla-i rahim bağımı kopardığım zaman, Allah'ın koparmayın dediği sıla-i rahim bağını kopardığımız zaman, mesela en yakın akrabama, dedeme, neneme vesaire, sıla-i rahimin gereğini yapmadığım zaman, hani 3 aydır gitmedim diye utanıyorum, gelemiyoruz diyor ya, bırak bunu. 3 aydır halanı görmediğin için utanıyorsun. Kes, bu lafı kes. 3 aydır senin sıla-i rahimi kopardığını gören Allah'tan niye utanmıyorsun? Bizim ahlakımız haladan utanmayı, teyzeden utanmayı gerektirmiyor. Teyzeyi yaratan Allah onun hakkını istiyor zaten. Ahlaktan ahlaka fark var. Nezle olunca mendil kullanmak ahlakı başka şey. O başka bir ahlak. Ben cep telefonu kullanırken de ahlaklı olup olmadığımı ispat ederim. Yatsı namazı kılınmış. Herkes yatağına girmiştir muhakkak, sabah namazına kalkacak çünkü. Gece yarısı telefon ediyorsun. Sen yakın akraba mısın? Evinde cenaze mi var? Yatsı namazından sonra Peygamber aleyhisselam oturmayın diyor. Sen gece yarısı Müslüman kardeşini arıyorsun, ne var ne yok diyeyim dedim. Bu Müslümanı uyandırdın. Bu kul hakkı. Nereden bu her isteyene cep telefonu veriyorlar bilmiyorum. Aslında cep telefonu herhalde böyle büyük bir ahlak testinden, işte bütün hadis-i şerifleri ezber bilene filan satılıyor olması lazım. Çoluk, çocuk, deli, akıllı, akılsız eline geçen cep telefonu almış. Bu da bir fitne. Ama mümin 3 tane 5 tane de cep telefonu kullansa onu Allahu Teala'nın murakabesi altında, gözleri önünde kullandığını bilir. Bir de bir mazeret çıktı, gece yarısı seni arıyor. Benimki ücretsiz, at merak etme diyor. Yahu senin telefonundaki kontür ücretsiz, benim hayatım ücretli, saniyelerim ücretli benim. Ben dakikalar ölçüyorum. Senin hattın ücretsiz olabilir. Sen وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ olabilirsin. Kıyamet günü sana hiç hesap sorulmayacak taifeden olabilirsin sen. Ben gecemi gündüzümü nasıl geçirdiğimin hesabını vereceğim. Cep telefonuyla sen görüşüyorsun, alo diye nasıl başlarsın? Nerede selamun aleyküm? Hani müminler birbirine selam verirlerdi? Ahlak, ahlak, ahlak. Camide, caminin bahçesinde selamun aleyküm hacı abi. Cep telefonunda alo nasılsınız, iyi günler. Nerede bu ya? Biz yani teknolojik bir cihazı bulunca sünneti yok mu sayacağız? İşte ahlakımız cep telefonunda da bizim şeriat ahlakıdır. Nübüvvet terbiyesi görmüş bir ümmetin ahlakıdır. Miraç görmüş bir peygamberin, Allahu Teala'nın en üstün ahlak sahibisin sen ey peygamber dediği bir peygamberin ümmeti olduğumuzu cep telefonunda da ispat ederiz. Etmemiz gerekiyor. Bizim ahlakımızda yemek yedirmek vardır. Sadece düğün yemeği değil. Biz öyle bir peygambere iman ettik ki o bize ne diyor? İman etmedikçe, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İman etmeyince de cennete giremezsiniz. Ben size birbirinizi sevmenize yardım edecek bir şey söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah. Buyur ya Resulallah. Çok yemek yedirin birbirinize. Selamı yayın aranızda. Allah. Kardeşliğimizin sigortası gibi şeyler bunlar. Kardeşliğimiz, iman kardeşliğimiz cennetin sigortası. Yemek yedirmemiz. Ama ziyafet değil, yemek yedirmek. Namazdan çıkınca gelin arkadaşlar biz de bir tas çorba içelim deyip hakikaten bir tas çorba verip gitmek sünnet bu. Şov yapmak değil. Bizim evde filan çorba iyi yapılır. Gelin bir çorba içelim demek mideleri ve şehveti azdırmak, şeytanı kıs kıs güldürmek değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ettiği. Sen sadece Ramazan'da zengin arkadaşlarını iftara çağırmayı yemek olarak algıla. 11 ay bu sünneti unut. Nerede ahlak? Bizim ahlakımız başka bir ahlak. Biz Riyazu Salihin'i okuruz. Orada tarif edilen Müslüman gibi olmaya çalışırız. İşte ahlakımız bizim. Ahlak standartı. Ahlak kanunnamemiz Riyazu Salihin'dir bizim. Kardeşler, o kadar ki biz kafire karşı bile ahlaklı bir ümmetiz. Bütün bu ahlakımız sadece Müslümana karşı değil, kafire karşı bile Allah-u Teala eğer harbi bir kafir değilse, harp etmiyorsa bizimle, yani Müslümanlara karşı
siyah

0: siyasi, coğrafi, askeri bir savaş içinde olmayan bir kafirse insani ilişkilerimizi en üst seviyede devam ettiririz onunla. Allah'ın kitabında ayet var. Yemeklerini yiyebilirsiniz, onlara yemek yedirebilirsiniz, Allah Teala buyuruyor. Ama Müslümanları meydanlarda sinek avlar gibi avlayan kafirlere karşı herhalde ziyafet verecek halimiz yok. O kafirden bahsetmiyoruz. Komşuyuz, 200 senedir aynı topraklarda yaşıyoruz. Onun bize bir tuzağı olmadı, biz onunla savaşmadık. Yemeğini yeriz, yemek yediririz. Eğer yemeğinde yani et yoksa mesela, ona da dikkat ederiz. Evindeki gidip de kestiği domuzdan yemeyiz herhalde. Ahlakımız bizim kafire karşı geçerli ya. Kafire karşı bile. Müslümana zaten cennete girebilmek için ahlaklı davranmam gerekiyor. Ama kafire karşı da Allah Teala bizde ahlak görmek istiyor. Kardeşler, çok güçlü bir kanundan söz edebilirim ben. Nedir o kanunum benim? Madem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim benim, Allah'ın terazisine konacak şey olarak ahlakı gösteriyor. Benim imanımı hanımıma olan ilişkime bağlıyor. Kendisine yakınlıktan söz ederken ben hanımlarıma iyi davranıyorum. Kim hanımına iyi davranırsa kıyamet günü en yakınımda o olacak diyor. Subhanallah. Madem böyle davranıyor, madem ki ahlakın en bariz sırıttığı yerlerde biri olan yalan, hıyanet, kavga, gürültücülüğü münafıklıktan sayıyor, madem ki yoldaki bir cam kırığını alıp çöp kutusuna koymayı Allah'a iman edip cennete girmenin 70 kuralından biri olarak önüme koydu, ben ahlakımı imanım gibi korurum. Bana senin Müslümanlığın nerede denmesinden rahatsız olacağım gibi senin ahlakın nerede denmesinden de şiddetle rahatsız olurum. Ve kanun gibi bir cümleyi söylerim. Kimin imanı en güçlüyse onun ahlakı da en güçlü ahlaktır. Allah'ın izniyle ahlakı güçlü olanın da imanı güçlüdür. Çelişki varsa bir taraf sahtedir. Yani çok ahlaklı ama iman yok adamda. O ahlak nezleyken mendil kullanma ahlakı, o kadar o. Bizim bahsettiğimiz ahlak değil. Çok güçlü Müslüman. Ayet biliyor, hadis biliyor. Her sene hacca gidiyor ama evinde ahlaksız. Biz öyle görüyoruz. Biz öyle görüyoruz. Allah nasıl gördüğünü peygamberine gösterdi. Peygamberi bize tarif etti. Hanımlarınızı dövmeyin demedi. Yani yer gelir insan patlatır iki tokat. Ama ben dövmüyorum ha, dikkat edin dedi.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Asr-ı Saadet iklimi başlıyor. Hazırlayan ve sunan İsmail Karagöl. Program yönetmeni Halil Bekki.

Kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri, sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ben İsmail Karagöl, Recide Halil Bekki abim, sizleri samimi duygularımızla, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Kıymetli kardeşlerim, sizlere 91.8 Hedef Radyo'dan sesleniyoruz. Bu akşam Asr-ı Saadet ikliminde siz muhterem dinleyicilerimize İmam-ı Nebevi'den bahsedeceğiz. İmam-ı Nebevi rahmetullahi aleyh öyle bir zat-ı muhterem ki her birimizin aşık olduğu ve her birimizin de Riyazu Salihin ismi kitabını hep beraber okuduğumuz ve hep beraber dinlediğimiz nice derslerinin olduğu İmam-ı Nebevi hakkında dilimizin döndüğünce anlatmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak Teala bana en güzel şekilde İmam-ı Nebevi rahmetullahi aleyhi anlatmayı siz muhterem dinleyicilerimize Hedef Radyo aracılığı ile ulaşmayı Mevla Teala nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, İmam-ı Nebevi rahmetullahi aleyh öyle bir zat-ı muhterem ki 631 yılında Hicri dünyaya geliyor. Kısacık ömründe, kısacık dediğim 45 yıllık bir ömrü var. Şöyle baktığımızda hemen hemen bizim yaşlarımızda ahirete göç eden bir mübarek. Sorulduğunda İmam-ı Nebevi kimdir? Evliyadan mıdır? Enbiyadan mıdır? Neredendir denildiğinde üstadlar

şöyle buyururlar. İmam-ı Nevevi evliyadan değildi. Evliyanın reisiydi denilir. İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyh bugün bu ismi çokça zikredeceğiz. Çünkü bu mübarek dünya üzerinde Kur'an-ı Azimuşşan'dan sonra Riyazu Salihin ismi kitabıyla en çok evlere kitap olarak ziyaret etmiş bir kitap. İmam-ı Nevevi'nin bu Riyazu Salihin'ini İmam Hatip'e başladığımız yıllarda hatırlıyorum. Hemen bütün öğrenciler sıraya girdik. Çeşitli gazetelerden, pazarlama şirketlerinden ufak ufak taksitlerle aldığımızı hatırlıyorum. Muhakkak dinleyicilerimiz, sizlerin de aynı duygular Riyazu Salihin'i kütüphanemizin ilk sırasına koyabilme, belki Buhari, Müslim, Tirmizi bunlar kocaman kocaman kitaplar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yaklaşık 600 yıl sonra dünyaya gelmiş bir adamın hazırladığı bu samimi kitap Riyazu Salihin. Sadece bununla mı kalmış? El-Ezkar isimli dualar kitabı ile, Tıbyan isimli kitabı ile, efendim Sahih-i Müslümin'in şerhiyle ömrünü ilme adamış ama ömür dediğimiz böyle bizimkilere benzemiyor. Şimdi baktığımızda 70 yıl, 80 yıllık ömürler ama İmam-ı Nevevi'ninki Neva isimli bir köyde doğuyor. Şam yakınlarında. O gün Şam'a Dimeşk diyorlar. Oraya yakın Neva köyünde 631 yılında dünyaya gelen İmam-ı Nevevi Ebu Zekeriya isimli künyesi var. Evlenmemiş, çocuğu olmamış kimselere Ebu Zekeriya künyesiyle seslenilir. O da bu künyeyi almış İmam-ı Nevevi. 18 yaşına kadar Neva köyünde kalmış. İşte Konyevi, Kefevi, efendim ben Sinopluyum, Sinopivi gibi sonlarına vi eklendiğinde efendim Ankaravi, bu mübarek de Nevalı olduğu için Nevevi olmuş. Yani Nevalı olmuş. Bu mübareğin 18 yaşında başladığı ilim serüveni. 18 yaşına kadar babasının dizinin dibinde İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyh. Allah onun şefaatine bizleri nail eylesin. Neresinden baksak bir ilim adamı, abid bir adam, alim bir adam, zahid bir adam, cesur bir adam ve bütün bu terimlerin altını tamamen doldurabilen bir adam. Öyle sadece bir alim ismiyle kalmamış. İmam-ı Nevevi 18 yaşında Şam'a göç ediyor. Ravahiye medresesinde ilim hayatına başlıyor ve öyle bir zeka var ki Allah ona o kadar güzel bir zeka ihsan eylemiş. O zekasını da bu mübarek hiç boşa çıkarmamış. Gece, gündüz dini, İslam'ı, Kur'an-ı Mübin'i öğrenmeye, öğretmeye ve bizlere böyle kıymetli eserler bırakmaya gayret etmiş. İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyh vefatı 676 diyor kitaplarımızda. Bazı rivayetler 45, bazı rivayetler de 42 yıl yaşadığı hakkında bilgiler elimizde mevcut. Ama 42 de olsa, 45 de olsa İmam-ı Nevevi hakikaten kısa bir ömür sürmüş. Bizim ömürlerimize göre kısa bir ömür sürmüş. Şöyle baktığımız etrafımızda 40 yaşındakiler genciz diyor. 45'tekiler genciz diyor. 50'dekiler bile hala gençliğimden eser kaldı, hala bir şey kaldı derken İmam-ı Nevevi 45 yaşında Cenab-ı Mevla'nın huzuruna göç eylemiş. Dünya sürgünü bitmiş aziz kardeşlerim. İmam-ı Nevevi'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden yaklaşık
700 yıl, 600 yıl sonra meydana gelmesi ve bugünümüzde de 1448-49 yıllarında olduğumuza göre, yani tam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bizim ortamızda yaşamış bir mübarek. Pekala, ya Buhariler kendinden önce, Müslim kendinden önce değil mi? İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, kocaman kocaman dev gibi adamlar, din-i mübinin temsilcileri. Pekala, bugün İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin, İmam-ı Azam'ın değil mi? İmam-ı Malik'in evlerimizde hangi eserleri mevcuttur denilse bilmiyoruz. Veya Buhari'nin, Müslim'in veya Kütüb-ü Sitte diyelim, Kütüb-ü Tis'a diyelim kitapları hangileri bizlerin evlerinde mevcut? Aziz kardeşlerim, kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri, bizleri yollarda, araçlarında, evlerinde, çeşitli yerlerde, çeşitli şekillerde dinleyen aziz kardeşlerim. Şöyle bir düşünün, dünya üzerinde Kur'an-ı Azimuşşan tartışmasız en çok okunan kitaptır. En çok sevilen kitaptır. En çok hükümlerine başvurulan kitaptır. En çok insanların dikkatini çeken kitaptır. Ama bundan başka bir kitap düşünün ki İmam-ı Nevevi gibi bir şahsın yazdığı, bir mübarek adamın yazdığı, evliyanın piri denilecek bir adamın yazdığı kitap bugün şöyle bir araştırma yapılsa, efendim hadis ilmiyle uğraşmak isteyen veyahut da evimde bir hadis-i şerif kitabı olsun diyen 10 adamdan birinin evinde muhakkak var. Efendim şöyle bir İmam Hatip Lisesi mezunu bir kardeşimizin düşünün, neredeyse veyahut da bu denkte çeşitli cemaatlerden, cemiyetlerden düşünün, hadis-i şerifle alakalı bir mevzu olacak olsa evlerimizde, evlerinizde bulunan bir numaralı kitap İmam-ı Nevevi'nin Riyazus Salihin. Bu salihler bahçesi. Aziz kardeşlerim, az önce dedik ya, alim bir adam. Alim adam 26 yıl Revahiye Medresesi'nde dini mübini öğrenmeye ve öğretmeye meşgul olmuş bir adam. Alim, hakikaten alim. Buhari'yi biliyor, efendim Müslim'i biliyor, Tirmizi'yi biliyor, Ebu Davud'u biliyor, biliyor, biliyor. Bugün şöyle kısa bir hesap yapılmış. Acaba İmam-ı Nevevi'nin okuduğu, ezberlediği kitaplar bugün ciltler haline gelse ne kadar eder? Yaklaşık 110 cilt kitabı ezbere biliyor bu adam. 110 cilt aziz kardeşlerim. 110 cilt hadisi şerifi ezbere bilen bir adam. Ve bir ilginç bir bilgi var İmam-ı Nevevi hakkında. Hani bugün bir alim tanıtılacak. Alimin 4 yaşında Kur'an-ı Azimüşşan'ı başladı okumaya, 5 yaşında hafız oldu gibi bir serüvenden bahsedilir. İmam-ı Nevevi'nin serüveninde Kur'an'ı ezberledi diye bir şey yazmaz. Çünkü o Kur'an'ı doğal yollardan, okuyaraktan ezberlemiş, herhangi bir ezberleme mecburiyetinde kalmamış. Bugün bizler Kur'an-ı Azimüşşan'ı sevdireceğiz diye Kur'an kurslarında, İmam hatiplerde, medreselerde değil mi? Her bir yerde hafızlar yetiştireceğiz. Yarışlar halinde efendim belge alma peşindeyiz. Ama İmam-ı Nevevi'nin şu rahmetullahi aleyhin, şu güzelliğine bakın aziz kardeşlerim. Şu alimliğe bakın. Öyle alim denilen kişi çok basit bir mevzu değil. İşte günümüzde bazen laf atarlar ya, efendim İmam-ı Azam alim miydi, ben profesörüm. Efendim ben şuyum, ben buyum, başına ben eklenen bir kamyon dizi laf. Ama aziz kardeşlerim, bu İmam-ı Nevevi alim bir adam. Hakikaten alim ve ümmetin göz bebeği. Allah onu bize sevdirmiş. 700 yıl yaklaşık onun ahirete göç etmesi bugüne kadar, 700 yıldır hanelerimizde
bizi en çok okutulan kitap İmam-ı Nevevi. Şöyle kendi görev yaptığım yerlerden düşünüyorum. Bizim camide haftada iki kere yapılmaya gayret ediliyor. Riyazu Salihin dersi. Şöyle baktığımda her reklam panosunda bizim dini camiada bir hadis-i şerif dersi yapılacak. Ne yapılacak? Riyazu Salihin yapılacak. Efendim şu camide bir ders yapılacak. Hadis-i şerif dersi yapılacak. Riyazu Salihin yapılacak. Halbuki kendinden yüzyıllar önce din-i mübine Buhari gibi, Müslim gibi hizmet etmişler. İmam-ı Hanbel gibi değil mi? Ahmet bin Hanbel gibi bu işe gönül vermiş. Bunca hadis-i şerifi derlemiş, toparlamış, kitap haline getirmiş. Bam bam böyle ömrünü bu işe vermiş. Bugünkü bilgisayar programları gibi nice işleri sanal alemde değil de elleriyle o günkü zayıf bilgilerle, zayıf kitaplarla efendim kitapların kalınlıkları kocaman kocaman ama içerikleri öyle büyük ki devasa kalıbından da büyük kitaplar yazmışlar. Pekala bu İmam-ı Nevevi'nin bu kadar alim olması, Buhari'nin hadis-i şeriflerini derleyecek, Ahmet bin Hanbel'in hadis-i şeriflerinden derleyecek, efendim Müslim'den derleyecek ve derlediği hadis-i şeriflerden aziz kardeşlerim öyle bir yere gelecek ki bu işin reisi olacak. Demek ki bu işin mayasında aziz cemaatimiz, aziz kardeşlerim bir samimiyet var. Bu samimiyet işte bu İmam-ı Nevevi'nin Neva köyünden 18 yaşındaki çıktığı günde bağlı. Onun niyetinde ve ilk hadisi şerifi de Riyazu Salihin'de innemel a'malu binniyat. Ameller niyetlere göre. Demek ki bu hadis-i şerifi de ilk buraya koyarken kendi niyetini de böyle almış adam. Böyle aldığı niyeti aziz kardeşlerim bizlere ışık tutmuş. Bizlerin önünü açmış. Bizlere Neva'dan çıkan bir delikanlı bugün alimlerin reisliği pozisyonunda. Pekala sadece alim miydi? Sadece bilmek yeter mi? Alimlerin en çok bileni kimdi? Cennetten dışarıya çıkarılan biri vardı değil mi? Neydi bu? İblisti değil mi? En çok o biliyordu. Onun bilmediği bir şey yoktu. Her şeyi bilirdi. Ama onun bildiklerinin alimlik yetmiyor. Ne lazım? Abidlik lazım. Abidlik neydi? Bildiklerine amel edecekti. Amel etmeden olmaz. Yani namaz kılmayı biliyor, namaz da kılacak. Bilmek yetmez. Efendim sabah namazı 4 rekattır, 2 rekat sünnettir, 2 rekat farzdır. Tamam, ne güzel. Birinci rekatta şu okunsa, ikinci rekatta bu okunsa güzel. Sen ne yaptın? Alimliğin tamam da abidlik nerede? Bir de uygulamaya geçir. Efendim kurban bayramında şöyle kurban almak lazım, böyle yapmak lazım. Lazım da sen neredesin? Bilmek yetmez. Bugün belki asrın vebası, hastalığı etrafımızda her birimizin çokça alim var. Her konuda. Mühendise mühendislik öğreten, avukata avukatlık öğreten, efendim teknisyene teknisyenlik öğreten, şoföre iş öğreten, okuldaki öğretmene, camideki imama, hastanedeki hemşeri, herkese değil mi bir şey öğretme heyecanındayız. Herkes biliyor. Alimlik var maşallah. Memleketimiz alim dolu. Pekala bu alimler abidlik nerede? Bildiklerimizi uygulama yok. Herkes akıl veriyor. Akıl demek ki sadece yetmiyor. Abid de olacağız. İbadet ehli olacağız. İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyhin en büyük düşmanlığı uykuyaymış. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin şöyle hocaları, talebe arkadaşları rahatça bir yatağına uzanıp da bizim yaptığımız,
5-6 saatlik uykuyu uyuduğunu bilen yok. İmam

Nebevi zaten bu kadar kitabı ezberlemesi 26 yılda sosyal hayatının, düşün nasıl bir sosyal hayat olacak, bizim sosyal medyada geçirdiğimiz zamanları düşünün, trafikte kaybettiğimiz zamanları düşünün, değil mi? Daha televizyon başında dinlediğimiz, izlediğimiz, nice kaybettiğimiz zamanı, böyle bir şey İmam-ı Nebevi'de yok. Efendim o gün 700 sene önce elektrik bile yoktu. Nereden bunlar olacaktı? Ona göre bir şeyler varmıştır. Kendilerinin zamanını kaybedecekler. İmam-ı Nebevi'nin arkadaşlarından, eşlerinden, dostlarından isimlerini bildiğimiz çok az kişi var. Ama demek ki onlar hayatlarını bizim gibi geçirdiler. İmam-ı Nebevi rahmetullahi aleyh hiç uyumadan demek doğru olabilir belki. Rahlesinin başında oturduğu yerde uyukluyor bir saat, yarım saat, sonra hemen tekrar başlıyor ve hayatına, kitaba, eyvah zaman kayboldu. Uyku denildiğinde uykuyu bir zaman kaybı olarak gören bir adam. İşte bu adam İmam-ı Nebevi. Alim bir adam, abid bir adam. Alimlik oldu, abidlik oldu, bildik, efendim ibadeti ettik. Şimdi bitti mi? Abidlikle de bitmez bu iş. İki maddede biter mi koca İmam-ı Nebevi? Rahmetullahi aleyh. Bir de zahitti bu adam. Günah işlemiyordu, günahlardan kaçınıyordu. Günah denildiğinde kaçacak yer arayan bir adam. Günaha meyletmeyen bir adam. İmam-ı Nebevi. İmam-ı Nebevi'nin bu zahitliğinden birazdan bahsedeceğiz. Kısa bir mola, hedefte kalın. 91.8'de bekliyoruz.

Kısa bir aradan sonra genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki abimizin bize verdiği işaretle tekrar sizlerin karşılarındayız. Efendim, konumuz Asr-ı Saadet iklimi ve İmam-ı Nevevi, Riyaz-ı Salihin. İlerleyen haftalarda Allah ömür verirse bizlere Hedef Radyo aracılığıyla Halil Bekki genel yayın yönetmenimizin eşliğinde sizlere Riyaz-ı Salihin'in içerisinden güzel bilgiler aktaracağız. Fakat bugün İmam-ı Nevevi'yi anlatalım dedik. İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyhi alim bir zatı olduğunu, abid bir zat olduğunu, zahid bir zat olduğunu anlattık. Bu mübarek sadece burada kalmış mı? Alimliğiyle, abidliğiyle, zahidliğiyle kalmış mı? Hem medresede mi kalmış? Medresenin dışına çıkmamış mı? Çıkmış. Medresenin dışında da bulunmuş. Medresenin dışında bu mübarek öyle güzel işler yapmış, öyle işlere kalkışmış ki. Mesela bir hadise var. Baybars diye bir hükümdar, Baybars'ın karşısına çıkan bir adam. 35 yaşlarında, Baybars ise öyle kuvvetli ki kendinden önceki padişahı var. Padişahı vefat etmiş, vefat ettiği halde kendisi ordunun başına geçmiş 3 tane arkadaşıyla Kudüs'ü muhafaza etmiş, efendim Mısır'ı muhafaza etmiş, Suriye'ye gelmiş, Suriye'yi muhafaza ediyor, Şam'ı muhafaza ediyor. Bu arada bu Baybars'ın para ihtiyacı var ama millet tir tir titriyor. Baybars. Kim bu Baybars? Niye titresin ki? Baybars, Selahaddin-i Eyyubi'nin ülkesinin, yani Eyyubilerin hükümdarlarından bir tanesi. Selahaddin Eyyubi zat mübarek, Allah ondan razı olsun. Onun şiarını bugün tekrar bizlere ihsan eylesin de Kudüs'ü tekrar aynı şuur ile, Baybars'ın şuuru ile tekrar geri alabilmeyi Mevlam nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Baybars ve diğer Türk delikanlılar, Kıpçak Türkleri Anadolu'da Moğollar tarafından köle olarak satılmaya çalışılıyor. Efendim, çeşitli yerlerde Türkleri, Müslümanları öldürüyorlar. Çocuklarını da köle pazarlarında satıyorlar. Bu satılan kölelerden bir tanesi de pazara çıkartılıyor. Pazara çıkartılıyor. Hükümdar bunları alacak, Eyyubi hükümdarı. Satın alacak ama bu Baybars'ın gözünün birinde bir problem var. Bir beyazlık var. O yüzden köleler de böyle 1000 altına falan satılıyor. Baybars'ın satılacağı miktar aşağıya çekiliyor. 500'e satalım, 400'e satalım, 300'e satalım. Baybars'ı çok küçük mü meblağa ya satıyorlar. Baybars ucuz bir fiyata gidiyor. Pekala, Baybars'ın bu ihtişamını, ileride büyük bir devlet adamı olacağını kimse bilmiyor. Ama Allah Azze ve Celle biliyor. Kimi, nerede, nasıl istihdam edeceğini Mevlamız biliyor. Bizler de bugün hangi noktada, hangi mertebede, hangi yerdeysek, demek ki Allah Celle Celaluhu bizi orada istiyor. Demek ki bizim orada olmamızda bir hikmet var. Bizim orada olmamızı ya da olmadığımızda olacağız diye torpille, şuyla, buyla bir yere geleceğiz mücadelesi demek ki bize iyi gelmeyebilir. Allah bizi bir noktada istiyorsa bir sebebi halk eder ve bizi oraya mukim kılar. Biz bir noktaya gidemiyorsak demek ki acele etmeyelim. Allah her işi bizden iyi bilir. Baybars'ın da köle tüccarlarının elinden
satın alınması ve satın alınanların her birisinin de gelip padişahın çocuklardan oluşturulan ama bu Kıpçak Türklerinden yani Müslümanların çocuklarını oradan kurtarıp gelip bir ordu kurma hayali ve kurması ve amansız bir hastalığa yakalanan hükümdarın rahmetli oluşu ve Baybars'ın da bu serüvende yetişmesi ve yetiştikten sonra hükümdarın bir verem hastalığı, efendim Kudüs'ten bir an önce hemen apar topar taşınması, Kahire'ye götürülmesi, yolda da rahmetli olması ve bu süreçte de Kudüs'ün Roma tarafından hemen kuşatılması ve bütün herkesin eli kolu bağlı, Baybars, yağız bir delikanlı, 4 kişiler, 3 tane daha arkadaşı var, hemen padişah ölmemiş gibi yapıp, orduyu toparlayıp, padişahın emriymiş gibi bir an evvel hızlı hareket edip, Kudüs'ü tekrar ihtişamına kavuşturması ve başlarındaki reislerini de derdest edip orada idam etmesi, aziz kardeşlerim Baybars'ın ününü artırıyor ve Baybars bir anda köleyken, köle olan Baybars ordu komutanı, ordu komutanı olan Baybars bir bakıyorsun ki kocaman bir padişah olmuş. Efendim Kudüs'ü tekrar Selahaddin Eyyubi'den sonra büyük bir kuşatmadan daha kurtarmış. Hep bir Selahaddin Eyyubi'yi biliriz değil mi? Selahaddin Eyyubi mübarek. Allah ondan razı olsun. Onun neslinden, onun şiarından, onun düşüncesinden tekrar bizlere nasip eylesin. Aynı şiarla, aynı düşünceyle tekrar kuşatmayı, tekrar ele almayı, din-i İslam-ı mübinin hilalini, yıldızını en yakın zamanda Kudüs'ün, Gazze'nin semalarında dalgalandırmayı Mevlam nasip eylesin. Ve Baybars orayı alıp da durur mu? Devam ediyor, geliyor Şam-ı Şerife. Şam'da bir vergi ilan ediyor. Vergisi şöyle, diyor ki bir vergi koyacağız. Ordu bu kadar sefere geldi, sefer etti, gezdi, tozdu. Para lazım. Herkes

Uygundur efendim, uygundur efendim. Bütün Şam ahalisi uygundur efendim. Kaldıramayacakları büyük bir vergi ama korkudan herkes uygundur efendim. 35 yaşında bir delikanlı. Diyorlar ki Şam'da Revahiye medresesinde Nevalı bir genç var, İmam-ı Nevevi. Şam'da onun sözünün üstüne söz yok. Bir soralım bakalım bu Ebu Zekeriya ne diyecek bu işe? Rahmetullahi aleyh. Geliyor Baybars'ın huzuruna, herkesin titrediği, bütün alimlerin el pençe divan durduğu huzurda diyor ki bu yaptığınız zulümdür. Ne, bana mı dedin diyor Baybars. Sana dedim diyor. Diyor ki bu hocanın, bugünkü tabirle alimin maaşını kesin. Diyorlar efendim bu adamın maaşı yok. Devletten maaş almaz ki, nereden keseceğiz? O zaman bu nasıl geçinir? Bu adamın parayla pulla bir işi olmaz. Bu adam alimdir. Bu adam abittir. Bu adam zahittir. Bu adama bir tane daha ünvan gelecek ki bu adam cesur da bir adam. Bu padişahın karşısında konuşmak öyle her baba yiğidin harcı değil. Cesur bir adam. Diyor ki madem öyle ne yapalım? Efendim biz bunun dediğini yapmaz isek Şam'da isyan çıkar. Biz o zaman yapalım bu adamın dediğini. Ne diyorsun? Söyle bakalım Nebevi. Söyle ne diyorsun? Bu vergi bu ümmete fazla gelir. Bu vergiyi kaldırın denildiğinde ve İmam-ı Nebevi'nin bu cesurluğu sayesinde bu vergi kaldırılıyor ve İmam-ı Nebevi'nin Allah ününe ün, şanına şan katıyor. Cesaretini de duyunca ümmet artık İmam-ı Nebevi, aziz kardeşlerim, cesur bir adam olarak ümmetin göz bebeği, kitaplarına rağbet edilen samimi bir adam. Ve İmam-ı Nebevi'nin bunun yanı sıra başka bir özelliği daha var ki, Şafii bir alim. Bugün desek ki İmam-ı Şafii'nin bir Hanefi'ye kaç kitabını bildin ya da İmam-ı Şafii hakkında ne bilirsin? Veyahut da bir Hanbeli'ye, bir Maliki'ye, bir Selefi'ye desen ki sen başka bir mezhebin hangi kitabını bilirsin? Hangi şeyini takdir ettin? Aziz kardeşlerim, kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri, bu mübareğin öyle bir sevgisi var ki, Allah öyle bir sevgi halk eylemiş ki, İmam-ı Nebevi'yi Hanefiler seviyor. Malikiler seviyor. Hanbeliler seviyor. İmam-ı Nebevi'yi herkes seviyor. İmam-ı Nebevi'yi bu alimliğini, bu abidliğini, bu zahitliğini, bu cesaretini bütün ümmet sevmiş. Ümmetin sevmediği bir yeri yok. Bu mübarek 1900 hadis-i şerifle Riyazu Salihin'de karşımıza çıkıyor. Bu mübarek dualarla El-Ezkar'da karşımıza çıkıyor. Bu mübarek Minhac ile Müslim'in şerhinde karşımıza çıkıyor. Bu mübarek Kur'an-ı Azimuşşan'dan sonra dünya çapında en çok okunan hadis-i şerif kitabı ile Riyazu Salihin ile bu salihlerin bahçesinde karşımıza çıkıyor. Aziz kardeşlerim, bu adamın dili keskin, bu adamın gönlü açık, bu adam bizlerin gönlüne taht kurmuş elhamdülillah. Başta söylediğimiz gibi ilk kitabının başındaki innemel a'malu binniyat hadisi şerifine iman etmiş, bu hadisi şerifi bizlere öğretmiş ve bizlerin yapacağı ne var? İmam-ı Nebevi'den ne dersi çıkartacağız bizler? Bizler bugün 2026'nın Müslümanları İmam-ı Nebevi'den şu dersi çıkartacağız. İmam-ı Nebevi, bunlar Şafii, bunlar Hanefi, bunlar Maliki, bunlar Şamlı, bunlar Nevalı, bunlar

Kudüslü dememiş. İmamı Nevevi demiş ki innemel müminune ihve. Bütün müminler kardeştir demiş. Biz İmam-ı Nevevi'den kardeşliği öğreneceğiz. Bugüne kadar öğrendiğimiz kardeşlikleri bırakın, yansımasına bakalım. İmam-ı Nevevi'nin yansıması kardeşlik olarak bize yansımış. İmam-ı Nevevi'nin yansıması bugün Şafii bir adamı bütün Hanefiler seviyor, sonuna kadar seviyor. Bütün Malikiler seviyor, sonuna kadar seviyor. Bütün Hanbeliler seviyor. Herkes seviyor. Allah ona bu sevgiyi vermiş. İmam-ı Nevevi 18 yaşında çıktığı yolculukta 45 yaşında ahirete göç eylemiş. Rahmetullahi aleyh ve bu rahmetullahi aleyh öyle bir adam ki, öyle bir kişi ki ümmetin ta gözünün bebeği. Riyazu Salihin'in şöyle başta söyledim ya size. Ben ilk aldığımı hatırlıyorum. Bir gazete, ismini vermek doğru olmayabilir. Gazetenin bir kuponla yazılmıştık bütün arkadaşlar. Bugün radyo programını söyleyince sınıf arkadaşım var. Ona dedim bugün Riyazu Salihin. Hemen hatırladık, bir pazarlama firmasından bir gazete aboneliği yaptık. Kuponları biriktirdik. Bir sürü kupon. Kupon öğrenciyken İmam Hatip yıllarında bu kitabı elde edeceğiz. Nasıl elde edeceğiz? İşte baba da köylü olunca anlatacağız ki babamıza, baba bu kitap şöyle böyle. Nasıl anlatacağız? Kur'an var falan. Yani bugünkü tam global bir akıl gibi Kur'an bize yeter. Biz Arapçayı nereden bileceğiz de nereden ne yapacağız? Bize bir anlaşılacak kitap lazım. İmam-ı Nevevi'nin o duygularını bakıyorum, herkes aynı şekilde duygulanmış. Efendim bir ciltlik kitap, üç ciltlik kitap, efendim 8 ciltlik bir kitap, böyle şerhleriyle çoğaltılabilen bir kitap. Ama bu İmam-ı Nevevi'nin bereketi 2026'da halen daha bize bu hassasiyeti veriyor. Aynı imanı, aynı şuuru, aynı hassasiyeti veriyorsa biz bu adamdan bir nasihat alacağız. Nasihat şu: kardeş olacağız. Kardeşlik ekseninde, kardeşliğin etrafında, hilalin etrafında, yıldızın etrafında koşturacağız. İmam-ı Nevevi'nin, düşünebiliyor musunuz? Sen şu millettensin, ben bu millettenim dediğini veya diyebileceğini. Bugün İmam-ı Nevevi'yi okuyan bütün okuyucuları, aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün hangi hassasiyetle dinliyorsak o günde sevenler aynı hassasiyetle bu nevalı genci rahmetullahi aleyhi sonuna eklettiren Allah Azze ve Celle'nin bizlerin kalbine koyduğu bu sevgi bu adamın samimiyetinde. Başka hiçbir şeyinde değil. Bu adam samimi. Duymadık bugüne kadar bir tez yüksek lisanstı, doktoraydı, şuydu buydu. İmam-ı Nevevi'nin eksiklikleri. Duyan varsa bildirsin eksikliği. Hiç duymadık. Bakın Buhari'yi yerden yere vuranlar değil mi? Müslim'i şöyleydi, Ahmet bin Hanbel böyleydi. Eleştirmenler kendileri bir hadisi şerifin metnini okuyamazken Buhari'yi eleştiren kamyon işi, tren işi adam var. Ama hiç duyulmadı İmam-ı Nevevi'yi eleştiren adam. Bu sevgiyi demek ki bu adam bu samimiyeti yakalamış. Allah da onun bu samimiyetinin karşılığında ona 700 yıllık sevgiyi, 700 yıllık muhabbeti ihsan eylemiş. Bize düşen İmam-ı Nevevi'den sevgiyi, İmam-ı Nevevi'den bu samimiyeti anlayıp bu gösterilen bu rağbeti, bu 18 yaşındaki delikanlının samimiyetini evlatlarımıza aşılamak. Evlatlarımıza bugün üniversiteye
18 yaşında, 19 yaşında, 17 yaşında delikanlıları yazdırdık. Her birileri ilim yolculuğunda pazartesi günü bütün okullarımız gümbür gümbür başlayacak, üniversitelerimiz gümbür gümbür başlayacak. Her birileri ilim, irfan ile donatılacak.

hadisi şerifin gidiş sebebi. İşte bir tanesinin de sebebi sevdiği hanımefendinin peşinden gitmekti ya. İşte o zaman bu hadis-i şerif cereyan olmuştu ya. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o mübarek dudaklarından bu güzel sözlerin geldiği innemel e'malu binniyat hadis-i şerifi. Kitabın içeriği ileriki haftalarda bize çok ışık verecek. Ama bu hadis-i şerif bu hafta ışık vermezse bir dahaki haftalarda vereceği ışık fayda etmeyebilir. Özellikle 18'lik delikanlılara bizlerin en büyük nasihati İmam-ı Nevevi'nin Neva köyünden aldığı Revahiye medresesine giderkenki niyeti olmalı. Öğrencilerimiz üniversitelere gidecekler. Üniversitelerde bin bir türlü ilim okuyacaklar. Tıp okuyacaklar, felsefe okuyacaklar, ilahiyat okuyacaklar, İslami ilim okuyacaklar, edebiyat okuyacaklar, sosyoloji, psikoloji okuyacaklar da okuyacaklar. O kadar çok bilim var ki elhamdülillah ilim çok fazla. Ama bu ilimleri okuyacak yavrucağızlarımız, delikanlılarımız, akıllı kızlarımız, şu samimiyeti kaçırmayın ha. Bu samimiyet çok önemli. İmam-ı Nevevi'nin şu samimiyeti. Allah onu Neva'dan çıkarken onun aldığı niyetine bakın 700 yıllık bir muhabbet, 700 yıllık bir aşk nasip eylemiş. Bugün her bir yerde okutulmasının sebebi o Neva'dan çıkan delikanlının 18 yaşındaki niyeti aziz kardeşlerim. Bizler de evladı uyalimize, yavrucağızlarımıza bu İmam-ı Nevevi'nin niyetini her birimize Allah nasip eylesin. Evladı uyalimize nasip eylesin. Bizlere nasip eylesin. Sadece eğitim için de olmayabilir, iş hayatında da, aklınıza gelen her yerde İmam-ı Nevevi'nin bu 18'lik çıktığı yoldaki bu güzellikleri Allah Azze ve Celle her birimizin iş hayatında, her birimizin aile hayatında, efendim evlilik hayatında niyetimiz gayet hayır olacak. Efendim okul hayatımızda niyetimiz gayet hayır olacak. İş hayatımızda gayet hayır olacak. Efendim yolculuk hayatımızda bizleri şu anda en çok dinlenilen yerler araçlarımızın radyolarıdır. Gideceğimiz hedefe araç radyolarından bizlerin sesinin ulaştığı her nerede ne şekilde dinleniyorsak niyetinizi sağlam alın. Niyetinizin birincisi Allah Azze ve Celle. Allah-u Zülcelal'e gitmeyen hiçbir yoldan hiç kimseye hayır gelmez. Allah-u Zülcelal'e gideceğiz. Başka da yolumuz yok. Her birimizin gideceği son nokta burası. İmam-ı Nevevi de Allah ona öyle bir ilham vermiş. Vefatının olacağı zamana yakın bir dönemde şöyle bir hocalarının kabirlerini, büyüklerinin kabirlerini Neva'yı ziyarete gidiyor ve Neva'da bu halis niyetlerle ahirete göç ediyor. Bizler de bir gün göç edeceğiz. Göç etmeyen olmaz. Herkes ahirete gidecek. Men rabbüke ve me dinüke ve men nebiyüke. Suallerine muhatap olacağız. Ama ve me kavmüke suali olmayacak. Kavmimizle övünmeyi değil, dinimizle övünmeyi, imanımızla ahirette övünmeyi Allah nasip eylesin. Her birimize İmam-ı Nevevi'nin şiarını bizlerin evlatlarına, ailelerimize ihsan eylesin. Aynı samimi duyguları bir dahaki haftalarda her perşembe günü saat 21 ile 22 arasında Hedef Radyo aracılığıyla genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki ağabeyimiz

Bizim bize gösterdiği tevazu ile, misafirperverliği ile sizlere seslenmeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri tekrar buluştursun inşallah. Hayırla kalın. Geceniz hayra kalsın. Hayırlı geceler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hedef Radyo'da kalın.

0: İsmail Karagöl'ün hazırlayıp sunduğu Asr-ı Saadet iklimi sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı, tarımın geleceği burada.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Kim bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir fakir rahatlatırsa Allah da onun dünya ve ahirette rahatlatır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünya ve ahirette ayıbını örter. Kişi kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder, diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İyilik yapınca boşa gider mi? Evet, mümkün. Eğer haşa, sümme haşa Allah azze ve celle olmasaydı ve eğer hayat sadece dünya hayatından ibaret olmuş olsaydı. Dünya hayatını, ahiret hayatı takip eder. Dünya hayatında iman ve imandan kaynaklanan salih işlerin sonu cennettir. Allah yolunda maldan ve candan verilenler Allah'a verilmiştir. Allah hiçbir şeyi zayi etmez. Peki karşılıklar sadece ahirette mi elde ediliyor? Aziz Allah ahiret sıkıntılarının yanında o kişinin dünya sıkıntılarını da gideriyor. İlkin manevi huzur ve iç bütünlük. Dışarıdaki dünya yangın yeri bile olsa kişinin içerisinde bir mutluluk ve huzur. Mümin kardeşine yardım edene Allah da yardım eder. Mümin kardeşine yardımın bir türü de o kardeşin eksiklerini afişe etmemektir. Şahsiyetine saygı duymaktır. Başkalarına zararı olmayan kötülüklerini başkalarına haber etmeden güzellikle giderme yolunu denemektir.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Kıyamet, öldükten sonra tekrar dirilmek. Lugatte ayağa kalkmak. Dirilmek manasına gelir kıyamet. Kıyamet, ahiretin başlangıcı. Ahirette dünya hayatının sonudur dostlar. İslam dininde imanın şartlarından birisi de ahirete inanmaktır. Öldükten sonra yine dirilmeye inanmak lazımdır. Kemikler, etler çürüyüp toprak ve gaz olduktan sonra hepsi yine bir araya gelecekler. Ruhlar bedenlerine girip herkes mezardan kalkacaktır. Bunun için bu zamana kıyamet günü denilmekte. Kıyamette herkes öldüğü zamanki şekli, boyu ve organları ile mezardan kalkacaktır. Herkesin kuyruk sokumu kemiği değişmeyecek. Bazı azalar ve organlar bu kemik üzerinde tekrar yaratılacaktır. Ruhlar bu yeni bedenlerini bulup taluk edeceklerdir. Evet, kıyamet günü haktır ve gerçektir. O gün elbette gelecektir. Ama kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allahu Teala bilir. Nitekim Araf suresi 187. ayet-i kerimede mealen Rabbim şöyle buyuruyor. Ey Habibim! Sana kıyamet ne zaman kopar diye sorarlar. Onlara de ki, onu ancak Rabbim bilir. Onu kimse bilemez. Vakti gelince onu ancak Allah-u Teala meydana çıkartır. Gökte ve yerde meleklerin, insanların ve cinlerin dehşetli kıyamet günü bilmesi ve görmesi ağır oldu. O size ansızın gelir. Lokman suresi 34. ayet-i kerimede de mealen şöyle denir. Muhakkak ki kıyametin ne zaman kopacağını Allah-u Teala bilir. Ve Nazihat suresi 42, 43 ve 44. ayet-i kerimelerde Yaradan'ım buyuruyor ki, sana kıyametin ne zaman kopacağını sorarlar. Senin için onu bildirmek yoktur. Onun nihai bilinmesi Rabbine aittir diye buyuruldu. Evet dostlar, kıyamet alametleri iki kısımdır. Biri küçük alametleri olup sayıları pek çoktur. Bu alametlerin birçokları ortaya çıkmış ve çıkmaya devam etmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından buradan 1400 sene evvel bildirilen kıyametin küçük alametlerinin bugün de aynen vuku bulması Peygamber Efendimizin mucizelerindendir dostlar. Bu alametler çıkmadıkça kıyamet kopmaz buyruluyor. Evet, küçük alametler neler mi? Düşünün, şimdi benim buradan aktardıklarımı aynen günümüze versiyon edin dostlar. Aynen günümüze değerlendirin. Bakalım nerelerdeyiz ve nerelere yaklaştık. Diyor ki, hadis-i şeriflerde bildirilmiş olan alametlerden bazıları şunlardır. İnsanlardan ilim kalkar, cahillik artar. Cahiller başa gelip cahillikleri ile insanlara hükmederler. İnsanlardan emanet kalkar. Yani emin kişi bulunmaz olur. Aşağı insanlar yüksek tutulur. Alimler zulüm ve fısk yani günah işler, ibadet edenlerin birçoğu din bilgilerinden habersiz olarak adetler üzerine ibadet ederler. Zararından kurtulmak için insanlara ikram olunur. Erkek karısına uyup anasına muhalefet ve isyan eder. Aşağı kimseler meclislerde, toplantılarda söz ve nutuklar söylerler. Oyun ve çalgı aletlerini bol bol kullanırlar. Sonra gelenler önce gelmiş olanları bilgisiz ve ahmak diye hitap ederler. Erkek ile kadınlar arasında harama, günaha vasıta olanlar çok olur.
filan kişi pek akıllı ve nazik kişidir diyerek övülen kimselerin kalbinde zerre kadar iman bulunmaz. Adam öldürmek ve fitne çok olur. Bidatler çıkıp sünnetler terk olunur. Deccal'in vekilleri çıkar. İnsanları doğru yoldan çıkartır. Her köşede zalim ve cebbarlar görünüp zorla insanların mallarını elinden alır. İnsanlarda birbirlerine karşı sevgi kalmaz. Doğru söyleyene kızıp başlarından kovmaya, işinden ayırmaya çalışırlar. Gençler günahlara dalıp kadınlar ise azarak başları çıkartırlar, baştan azıtırlar. Hadis-i şerifte buyruluyor ki gençleriniz fasık olunca sizin haliniz ne olur? Ve kadınlarınız taşkınlık edip İslamiyet'in hududunu aşınca haliniz ne olur diye buyuruyor kainatın efendisi. İşte böyle günlerin geleceğini kainatın efendisi 1400 yıl önce işaretini verdi. Şu sayılanların hepsini günümüzde fazlasıyla görüyoruz değil mi dostlar? Allah bizi affetsin inşallah. İşte İslamiyet'e uygun işler ayıp sayılıp terk olunur. Düşünün, tuğyan yani taşkınlık yapılıp yeme, içme ve giyinmede israf edilir buyruluyor. İslam dininin izin vermediği şekilde hareket ederler. Kadınlar kocasına karşı gelir ve dediğini yapmaz diyor kainatın efendisi. Kadınlar kocasına karşı gelir ve dediğini yapmaz. İslam'ın ismi ve Kur'an-ı Kerim'in resmi kalır buyruluyor. Hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki yakında insanlar üzerine bir zaman gelir ki İslam'ın ancak ismi Kur'an-ı Kerim'in de ancak resmi kalır. Mescitleri, camileri görünüşte mamur lakin hidayet ve irşat yönünden haraptır diye buyurulmaktadır. Vallahi kainatın efendisi ne söylerse doğruyu söyler. Günümüzde aynen olan olaylar. Bunlar küçük alametler. Daha belki sayılamayacak birçok şeyler. Ya bir de bunun büyükleri var. Gerçek kıyametin alametleri. Allahu Ekber. Öyle bir alamet ki dostlar. Bunlar belki de şıklandırılmış. Kısa kısa inşallah geçelim oraları. Diyor ki Ashab-ı Kiram'dan bir cemaatin kıyametten konuştuğu bir sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. 10 büyük alamet görülmeyinceye kadar kıyamet kopmaz ve duhan yani

Duman, Deccal, Dabbetül Ard, Güneşin batıdan doğması, İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, doğuda, batıda ve Arabistan'da yer batması, bunlardan sonra Yemen'de bir ateş çıkıp halkı bir araya getirmesidir diye buyuruyor. İşte bu 10 büyük alamet bir hadis-i şerifte bildirilmektedir. Diğer sahih hadislerde ise Hazreti Mehdi'nin geleceği bildirilmiştir. Bu alametlerin birisi ortaya çıkınca diğerleri de birbiri arkasına ortaya çıkacaktır. Bir hadis-i şerifte kainatın efendisi şöyle buyurdular: kıyamet kopmadan önce Allah-u Teala benim evladımdan birisini yaratır ki ismi benim ismim gibi, babasının ismi benim babamın ismi gibi olur ve dünyayı adaletle doldurur. Ondan önce dünya zulümle doluyken onun zamanında adalet ile dolar diye buyuruldu. İşte şimdi bu 10 alametlerden kısa kısa bahsederek geçelim. Birincisi Deccal. Deccal hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Buyurulmuştur ki geçmiş peygamberler şaşı, kör ve yalancı olan Deccal'in büyük fitneye musibet olduğunu haber verip ümmetlerini onun şerrinden ve zararından korkuttular buyuruluyor. Zira Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsan

Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara

Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara ilah olduğunu söyle arasında bırakılmış, kıyamete yakın yeryüzüne yayılacak iki kötü millet olduğu Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Evet, beşincisi, güneşin batıdan doğuşu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, güneş batıdan doğuncaya kadar kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğunca bütün insanlar, yani Yahudiler, Hristiyanlar iman ederler. Fakat fayda vermez. Bir cuma gecesi her zamanki gibi güneş batar. 3 gün doğmaz. O zaman güneş adet dışı olarak batıdan doğacaktır diye buyurulmaktadır. Ya Rabbi Setar. Bir diğeri Dabbetül Ard. Kıyamete yakın çıkacak olan büyük bir hayvandır. Mekke-i Mükerreme'de Safa tepesinin altından çıkar. Onda her hayvanın rengi ve benzerliği bulunur. O kadar kuvvetlidir ki kime kavuşmak isterse yetişir. Onu öldürmek isteyen başaramaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Nem Suresi 82. ayeti kerimede mealen buyuruyor ki, kıyamet kopmadan önce onlar için yerden dabbe, yani hayvan çıkarırız buyuruyor. Ve bu hayvan da Dabbetül Art'tır. Yedincisi, duhan, yani duman.
Büyük bir duman her tarafı kaplayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

getirdiği kaplayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden duman sorulunca kainatın efendisi buyurdular ki semanın yani gökyüzünün duman getirdiği güne duman verirler. Allahu Teala Zümer suresi 68. ayet-i kerimede mealen buyuruyor ki sure üflenip arkasından göklerde ve yerlerde olanlar düşerler, ölürler. Ancak Allahu Teala'nın diledikleri müstesna. Neml suresi 87. ayet-i kerimede de yine mealen şöyle buyruluyor. Ey Habibim, o günü hatırla ki onda sure üflenir. Göklerde ve yerde olanlar çok büyük korkuda olurlar. Ancak Allahu Teala'nın bu korkudan korudukları müstesnadır. Böyle buyuruldu. Yalnız mukarrabın meleklerinden 8 tanesi kalır. Bunlardan 4'ü Cebrail, Mikail, Rıdvan ve Azrail. Diğer 4'ü Hamele-i Arş melekleridir ki birisi İsrafil'dir. Allahu Teala'nın emriyle Azrail aleyhisselam diğer 7 meleğin de ruhlarını kabzedip alır. Sonra Allahu Teala onun da ruhunu alır. Her canlı ölümün tadını tadıp fani olur. Allahu Teala'dan başka her şey yok idi ve yine de hepsi yok olacaktır. Kıyamet kopacağı zaman yıldızlar yerlerinden ayrılıp dağılacaklar. Gökler parçalanacak. Yeryüzü ve dağlar da parça parça dağılıp hepsi yok olacaktır. Böyle olacakları Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmektedir. El-Hakka suresinin 13 ve 16. ayet-i kerimelerinde mealen şöyle buyruluyor. Sonra bir kere üfürünce yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp silkelenecektir. O gün kıyamet kopacak, gök yarılacak ve dağılacaktır. Tekvir suresi 1 ve 3. ayet-i kerimelerinde de mealen şöyle buyruluyor. Güneşin karardığı, yıldızların yerlerinden ayrılıp döküldükleri ve dağların dağılıp saçıldıkları zamana ve İnfitar suresi 1 ve 2. ayet-i kerimede mealen gökün yaratıldığı ve yıldızların dağılıp yok oldukları zaman ve Kasas suresinin son ayetinde mealen her şey yok olacaktır. Yalnız o kalacaktır diye buyurulmuştur. Allahu Ekber. Allahu Teala sur üfürüldükten sonra kıyametin kopmasını murat buyurduğu vakit dağlar uçar, bulutlar gibi yürümeye başlar ve toz haline gelir. Denizlerin bazısı bazısının üzerine taşar. Güneşin nuru giderek simsiyah olur. Alemler birbirine girip yıldızlar dizili inciden kopup dağıldıkları gibi gökten gül yağı gibi erir ve değirmenin döndüğü gibi şiddetli bir şekilde hareket eder. Bazı kere toparlanır, bazı kere de dümdüz olur. Allahu Teala göklerin parça parça olmalarını emreder. 7 kat yerde ve 7 kat gökte ve kürsüde diri olarak hiç kimse kalmaz. Her canlı vefat etmiş olur. Ve eğer ruhani ise ruhu gitmiş olur. Yerde taş taş üstünde kalmaz. Göklerde hiçbir canlı kalmaz. Birinci nef'ada yani surun birinci üfürülmesinde olan ölüm ikinci ölümdür. Çünkü bu ölüm batini hisleri de gider ve yok eder. Birinci ölüm ise sadece konuşma, işitme, tatma gibi zahiri hisleri giderir.
Birinci ölümde bazı cesetler hareket eder. Yani peygamberlerin kabirlerinde namaz kıldığını gören hadis-i şerifler gibi, bildirilen hadis-i şerifler gibi bu delil.

lerdir ama ikinci ölümden sonra, yani birinci sur üfürülüp kıyamet koptuktan sonra ise namaz kılıp oruç tutamadıkları gibi ibadet de edemezler. Ruh basittir. Eğer cesette olursa hissetmeye ve harekete sebep olur. Bu iki neft arasındaki ölüm zamanını alimlerin birçoğuna göre 40 senedir diye bildiriliyor. Doğruyu Rabbil Alemin bilir. Allahu Teala ilahlık makamında tecelli buyurup şöyle der: ey alçak dünya! Senin içinde Rab'lık davası edenler ve ahmakları Rab tanıdıklarını acizler nerededirler ve senin güzellik ve letafetinle aldanarak ahireti unutturduğun kimseler nerededirler diye buyrulur. Bundan sonra kahır yok edici kuvveti ve hikmetiyle iftihar eder. Sonra Mü'min suresi 16. ayet-i kerimede mealen buyurulduğu gibi mülk kimindir der. Hiç kimse cevap veremez. Kahhar olan Allahu Teala kendi kendine mealen der ki vahid ve kahhar olan Cenab-ı Allah'ındır buyurur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allahu Teala ben azimüşan meliki deyyanım. Yani kıyamet gününün tek sahibi ve sahibiyim, tek hakimiyim buyuruluyor. Ve yine devamla buyrulur ki benim verdiğim rızkı yiyip de bana ortak koşanlar ve benden gayri putlara ibadet edenler nerededirler? Şol kimselerdir ki benim verdiğim rızık ile kuvvetlenip de asi olurlar. Cebbar ve zalimler nerededirler? Kibirlenen ve övünenler nerededirler? Şimdi mülk kimindir diye buyurur. Buna cevap verecek hiç kimse bulunmaz. Hak Sübhanehu ve Teala'nın murad ettiği bir zaman kadar sessizlik olur. O zaman arş-ı aladan makam-ı hadiyete kadar inen, düşünen ve görünen bir nefs yoktur. Zira Cenab-ı Hak huri ve gılmanların ruhlarını da cennetlerinde kabz buyurmuştur. Allahu Ekber. Bundan sonra Cenab-ı Hak cehennem çukurlarından olan sakardan bir kapı açar. Oradan ateş fışkırır. İşte bu ateş ateşin içine atılan yün parçalarını yaktığı gibi 14 denizi kurutur. Yeryüzüne kapkara eder ve gökleri sarı zeytinyağı yahut erimiş bakır gibi bir hale getirir. Ya Rabbi Settar. Sonra ateşin şiddeti göklere yakın olduğu vakit Allahu Teala öyle bir dehşet ile men eder ki ateş hiç eser kalmayacak şekilde tamamen söner. Bundan sonra Allahu Teala Hazretleri arş-ı âlâ'nın hazinelerinden birini açar. Onda hayat denizi vardır. Bu deniz yeryüzünde şiddet ile yağmur yağdırır. Yağmur yeryüzünü kaplayıp 40 arşın kadar yukarıya yükselinceye kadar devam eder. O zaman toprak olmuş olan insanlar ve hayvanlar ot gibi biterler. Zira Buhari ve Müslim'de bildirilen hadis-i şerifte buyruluyor ki insan kuyruk sokumu kemiğinden yaratılmıştır. Sonra yine ondan iade olunacaktır. Bir diğer hadis-i şerifte kişinin her yeri mahvolup çürür. Lakin kuyruk sokumu kemiği çürümez. İnsan ondan çıkmıştır. Yine ondan iade olunur diye buyuruldu. Dostlar, kuyruk sokumu kemiği omurganın son kemiği olup içinde iliği bulunmayan nohut büyüklüğünde bir kemiktir. İşte Yaradan'ım şifreyi orada saklıyor. İnsanın tekrar kıyamette o nohut kadar mikroçip tabiri caizse
o kemikten tekrar halk olacaktır inşallah.

Canlılar ve bütün azalar mezarlarından yeşil ot gibi biter. Hep o kemikten ortaya çıkarlar. Bazısı bazısına girmiş, ağ örgüsü gibi dolanmış olur ki başının birinin başı diğerinin omuzunda, öbürünün eli diğerinin sırtında olur. İnsanların çokluğundan böyle karma karışıklık olur. Hak Teala Kaf suresi 4. ayeti kerimede mealen buyuruyor ki: hakikaten biz biliriz ki arz onlardan birini noksan etmez. Zira bizim indimizde mahfuz kitap vardır. Yani biz yarattıklarımızın hepsini biliriz diye buyurulmaktadır. Ya Rabbi, o günün şiddetinden sana sığınırım ya Rabbi. Evet dostlar, konumuza inşallah bir dahaki programda zannedersem devam edeceğiz. Çünkü reklamlarımız var. Ondan sonra da bir iki program daha bu ahiret hayatına inşallah devam edeceğiz. Ama bu aksettiğim konuyu bitirirken hep böyle sıkıntı ve korkular var biliyorum, affınıza sanıyorum ama bazı gerçekleri bilmek zorundayız. Sadece şunu bildirmek istiyorum. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki şu dört şeyden hesaba çekilmeden kulun ayakları kıyamette kaymaz. Birincisi, ömrünü nerede harcadın? İkincisi, vücudunu nerede yıprattın? Üçüncüsü, ilmi ile nasıl amel ettin? Ve dördüncüsü, malını nerede kazandın ve nerede harcadın? İşte bu soruları şimdiden kendimizi muhafaza edelim ve onun hesabını şimdiden biz kendimize çekmeye çalışalım. Ama Allah'tan ümidimizi kesmiyoruz. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki her peygamberin mutlaka kabul olan bir duası vardır. Hepsi bu haklarını bu dünyada kullandılar. Ama ben dua hakkımı kıyamet günü ümmetime şefaat etmek için kullanacağım buyuruyor.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Âl-i İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne

0: Ya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da "Allah tarafından" cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
8: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
9: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah direnenleri, sabredenleri sever. Allah haddi aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari dersimizde, Sahih-i Buhari sohbetimizde, Kitab-ı Salat bölümünde 71. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Bab-ı Tekâdî vel-Mulâzeme fil-Mescid. Mescitte borç ödenmesini istemek ve borçlu kimsenin borcunu ödemesi için mescitte bundan talepte bulunma hakkında. Kalel müellif el-İmam Muhammed İbni İsmail el-Bukhariyyü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Kitabımızın müellifi İmam Buhari Hazretlerine Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin. Haddesena Abdullah ibn Muhammed. Kale haddesena Osman ibn Umar. Kale akhbarana Yunus an-Zuhriyye an Abdullah ibn Ka'b ibn Malik an Ka'b radıyallahu anh. Ka'b bin Malik radıyallahu anh isimli değerli sahabiden naklediliyor. Bu sahabi hakkında tevbesinin kabul edildiğine dair ayet-i kerime inen 3 kişiden biri. Hatırlarsınız, İslam tarihinde Tebük gazvesine, Tebük seferine katılamayan kimseler vardı. Bunlardan bir kısmı bir takım mazeretler, bir takım bahaneler ileriye sürdüler. Bunlar münafık tipli kimselerdi. Ama 3 kişi vardı ki bunlar mazeret beyan edecek bir şey bulamadılar. Bir özür beyan edemediler. Geçerli, makbul, kabul edilebilir bir sebep ileri süremediler. Ve bu 3 kişi hakkında tabir caizse Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ve sahabe-i kiram tarafından boykot uygulandı. Yaklaşık 40 gün hiç kimse, hanımları dahil, yakınları hiç kimse bunlarla konuşmadı. Ve gerçekten bunlar tevbe ettiler, pişman oldular, hatalarını anladılar ve bu 3 kişi hakkında ayeti kerime indi. وَالَثَّلَاثَةِلَّذ۪ينَ خُلِّفُوا ayeti kerimesiyle bu 3 kişinin tevbelerinin kabul edildiği açıkça bildiriliyordu. Kıyamete kadar tevbesi makbul edilen kişilere örnek gösterilen 3 kişiden biri. Ka'b bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Ennehu tekada İbne Ebi Hadrad'in deynen kâne lehu aleyhi fil mescid. Ka'b bin Malik'in İbn Ebi Hadrat isimli sahabiden alacağı vardı. Kâne lehu aleyhi. Evet. Alacağı vardı. Mescitte, Mescid-i Nebevi'de
bu alacaklı kimseyi görünce ondan talepte bulundu. Fertefat asvatuhuma, bu ikisinin sesleri yükseldi. Ya borcu ödemeyecek misin? Peki ödeyeceğim kardeşim vesaire ifadeleri, biraz sesleri normal seviyeden fazla yükseldi. Hatta semi'aha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sesleri işitti. Ve huve fi beytihi, evinde olduğu halde. Bilindiği gibi aleyhissalatü vesselam Efendimizin evi Mescid-i Nebevi'ye bitişik. Dolayısıyla bu sesleri duydu. Fe harace ileyhima, bunların yanına geldi. Hatta keşefe sicfe hücretihi, evinin odasının perdesini açtı önce. Sesleri duydu. Sonra yanlarına geldi. Fe nâda, şöyle seslendi. Ya Ka'bu, ey Ka'b dedi. Kâle lebbeyk ya Resulallah. Emret ey Allah'ın Resulü. Kâle da min deynike hâza ve evme ileyki eyşşatır. Borcundan şöyle ne deriz? Yarısını kaldır. Karşı tarafın, alacaklının borcu ödemede zorlandığını anlayınca aleyhissalatü vesselam, borcunun yarısını kaldır. Borcunun yarısından vazgeç dedi. Kale lekad faaltu ya Resulallah. Peki, kabul ettim ya Resulallah dedi. Kale kum fakdihi. Bu defa İbn Ebi Hadrad'e döndü. Sen de kalk, borcunu öde dedi. Borcu %50 nispetinde azalmıştı. Artık ödeme imkanı kolaydı. Şöyle bir hadisi şerif var. Matlul ganiyyi zulmün. Üç kelimelik hadisi şeriflerden biri. İmkan sahibi olanın borcunu ödemeyi ertelemesi, borcunu ödemede gecikmesi zulümdür, haksızlıktır. Elinizde paranız var, borcunuzu ödeyeceksiniz, bir gün, iki gün, üç gün erteliyorsunuz. Borcu ödemede erteleme yapmak alacaklı kimse için zulümdür. Dolayısıyla borcun vaktinde ödenmesi gerekir. Borç vermek karz-ı hasen, kredi vermek, borç vermek, faizsiz yardımda bulunmak karz-ı hasen dediğimiz bir müessesedir. Borç veren kimseye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mükafat ve ecir verecek. Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan edilmiştir. Ama borç öderken de, borç verirken de hoşgörülü, anlayışlı, samimi davranmak gerekmekte. Semhan ize kada, semhan ize ktada. Borç veren de hoşgörülü davranacak, borç alan da hoşgörülü ve anlayışlı davranacaktır. Şimdi bu hadisi şeriften şunu anlıyoruz. Demek ki borçlu kimseyi mescitte, camide gördünüz, borcunuzu isteyebilirsiniz. Konumuz mescitlerin, camilerin adabına dair. Çünkü bir başka yerde görmeniz belki mümkün değil.

değil veya borcu ödemekte gecikmiş bir kimse olabilir, ilk fırsatta ona borcunuzu hatırlatıyorsunuz. Burada mescidin adabına yakışmayacak şekilde kavga eder gibi davranmadan seslerin hafifçe olsun yükseltilmesi de yanlış görülmemiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aksi takdirde bu manada uyarıda bulunuyordu. Burada yine şunu görüyoruz. Fihi şefaatü ila sahibil hakkı vel ıslahı beynel husum. Taraflar arasında aracılık yapmak, şefaatte bulunmak tavsiye ediyor. Ve men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Evet. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Kim güzel bir şekilde aracılık yaparsa, yardımcı olursa ve din kardeşine referans olursa, tavsiyede bulunursa ondan mutlaka bir nasip, bir hisse alacağı Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmektedir. Burada fihi kabulü şefaati fi gayri masiye. Eğer Kur'an'a ve sünnete aykırı olmayan bir tavsiyede bir kardeşimiz bulunmuşsa bu tavsiyenin kabul edilmesi sünnet-i seniyyedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her iki tarafa da hitap ediyor. Sen borcun yarısından vazgeç. Sen de madem ki %50 borçta indirim sağlandı, kalk bu borcunu öde diyerek her iki tarafa da Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tavsiyede bulunmuştur. Demek ki mescitte borcun istenmesi ve ödenmesi garip bir olay değil. Ama ticaret yapılması, sarf dediğimiz para bozulması, işlemlerin yapılması, yani mescidin havasına, adabına uygun olmayan fazla dünyevi bir takım şeylerin yapılması pek uygun görülmemiştir. Bu noktada ifadeler mevcut. Evet. 72. baba geçiyoruz. Babu kensil mescidi والتقاط الخرق والقذى والعيدان منه. Mescidin, caminin süpürülmesi, camide çer, çöp ve göze rahatsızlık verecek şeylerin alınması ile ilgili hadis-i şerif. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. Ebu Hureyre peygamberimizin ashab-ı suffede özel talebelerinden biri. 5000'i aşkın hadis-i şerif rivayet eden bir zat. Bu zat mescide hizmet eden bir kişiyle ilgili bir olayı anlatıyor. Enne racülen esvede ev imraeten sevda. Siyah bir kimse veya siyahi bir kadın kâne yekummul mescide, mescide nebeviyi süpürüyordu. Bu kadının isminin Ümmü Mihcen isimli hanım olduğu rivayet ediliyor. Femâte, bu kadın vefat etti. Fesâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem anhu. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz Medine dışındayken bu kadın vefat etmişti. Peygamberimiz sordu. Bu mescidi süpüren bu hanımı göremiyorum dedi. Fekâlu mâte. قال افلا كنتم اذنتموني به. Bunu bana haber verseydiniz ya. Dulluni ala kabrihi. Kabrini bana gösterin dedim. قال ala kabriha. Buradaki zamir müennes ve müzekker olma açısından farklı zamirler var. Feta kabrahu fesalla aleyha. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kabrine geldi ve cenaze namazını kıldı. Bu hadis-i şerifte şunu görüyoruz. Kimsenin değer vermediği, önem vermediği, yaşlı, siyah renkli bir hanım mescidi süpürüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun değerine, kıymetine, önemine işaret etmek anlamında bana kabrini gösterin diyor. Kabrine giderek
cenaze namazını bizzat sallallahu aleyhi ve sellem

Efendimiz cenaze namazını kılıyor, tekrar kıldırıyor. İnnemâ kâle zâlik li'enne salâtehu sallallahu aleyhi ve sellem rahmetun ve nur. Çünkü Peygamberimizin namazı rahmettir. Onun cenaze namazını kılması rahmettir. Nurdur. Fî kubûrihim alâ mâ câ fî rivâyet-i müslim. İmam Müslim'in rivayetinde şöyle bir ifade var. İnne mra'aten ev şâbben el hadîz ve zâde fî âhir inne hâzihil kubûr inne hâzihil kubûra memlû'etun zulmeten alâ ehliyâ. Şu kabirler içindekiler için kapkaranlık. Ve inne Allahe Teala yunevviruha lehum bi salati aleyhim. Benim onlar için kılacağım cenaze namazıyla Cenab-ı Hak onların kalplerini nurlandırıyor. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz adeta ikram etmiş oluyor, değer vermiş oluyor ve değerine işaret etmiş oluyor. Bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Mescitlerde ister imam, ister müezzin, ister vaiz, ister müstahdem, ister güvenlik görevlisi, hangi şekilde olursa olsun hizmeti geçen kimselere değer verilmesi, önem verilmesi aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti seniyyesidir. Bu hadis-i şerifte fadlu tanzifil mescid, mescidin temiz tutulmasının önemine işaret edilmiştir. Fihil haddu ala kensil mesacidi ve tanzifiha, mescitlerin süpürülmesi, temizlenmesi tavsiye edilmektedir. Fihi hidmetus salihin, salihlerin hizmeti anlatılmaktadır. Ve sualu anil hadimi ve sadiqi iza gabe ve iftikaduhu, bir hizmetçi olsun, bir arkadaş olsun, bir dost görüşemediğimiz zaman aranmalı, bulunmalı, sorulmalı ve onun hatırı gözetilmelidir. Vefat etmişse ona dua edilmelidir. Ve fil mukafaatu biddua ve terahhum ala men vakafa nefsehu ala nef'il muslimine ve masalihim, kendisini Müslümanlara vakfeden, yani mescitlere hizmet eden derken inşaatında hizmet edenler vardır, cami derneğinde görevliler vardır, mescitlerin civarında görevli olanlar vardır. Yani kendisini mescide vakfeden kimselerin değerine işaret vardır. Fihi cevazus salat alel kabir, ve kabrin yanında namaz kılınmasının caiz olduğu anlaşılmaktadır. Evet, mescit İslami müesseselerin en önemlerindendir. Hayatımızda cemaatle namazın eda edilmesi yanında İslam birliğinin, konu komşu arkadaş dostlarla görüşmenin, cuma bayram namazlarıyla verilecek mesajları öğrenmenin merkezidir. Kabe-i Muazzama'nın şubesidir. Müslüman mescide muazzam önem vermelidir. Tarih boyunca camilere, mescitlere verilen önem bizim tarihimizde, İslam tarihinde gayet açık bir şekilde görülmektedir. Ve o mescitlerde hem ibadet, hem zikir, hem Kur'an tilaveti, hem ilim meclisleriyle gerçekten hayatın merkezi, en canlı, en heyecanlı, en duygusal, en bereketli anlarımızı yaşadığımız yerler, mescitler, camiler olmalıdır. Evet, ve bu camilerin de temiz tutulması, ibadetin tertemiz bir şekilde yerine getirilmesi emredilmektedir. Babu tahrimi ticaretil hamri fil mescidi. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz içki ticaretinin haram olduğunu Mescid-i Nebevi'de açıklamıştır. Demek ki Mescid-i Nebevi'de, mescitlerde ümmeti ilgilendiren bazı konularda açıklama yapılması, gerek hutbelerde, gerek vaazlarda, gerek namaz öncesi ve sonrası konuşmalarda bu şekilde yapılması aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyelerindendir. Haddesene Abdanu, yeni gelen kardeşlerimiz, yeni dinleyen kardeşlerimiz için ifade etmek istiyorum. Bu hadisi şerifler senediyle nakledilmektedir. Yani İmam-ı Buhari, üstadım Abdan'dan bunu duydum diyor. O an Ebi Hamzete, Ebu Hamze'den, anil Ameş, o
Süleyman İbni Mihran el-Ameş'ten duyduğunu ifade ediyor.

diyor. An Müslim'in, an Mesruk'in, an Aişe'te radiyallahu anha. Mesruk, Hazreti Ayşe validemizin azatlı kölesi. O da Hazreti Ayşe validemizden naklediyor. Yani İmam-ı Buhari ile Peygamber Efendimiz arasında nesilden nesile nakledilen bir silsile var. Bir zincir var. İşte bu halkalar, bu senetteki raviler hepsi birer halka şeklinde İmam-ı Buhari ile Peygamberimiz arasında nesillerden nesillere hadis-i şeriflerin nakledildiğini göstermektedir. Burada bu senet zincirinde ismi geçen raviler hakkında sayfalarca, ciltlerce eserler yazılmış. Bunların öğrencileri, üstadları, nerede yaşadıkları, hangi hadis-i şerifleri rivayet ettikleri hususunda cerh ve tadil alimleri ansiklopedi mahiyetinde yüzlerce, binlerce cilt tutan kitaplar yazmışlardır. Gerçekten tarih boyunca hadis ilmi gibi hizmet edilen bir başka ilim yoktur. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Tokatlı son Osmanlı Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi'nin o değerli eseri Mevkıful İlm vel Akıl kitabında beyan ettiği gibi 500 bin muhaddis şahsiyet hadis ilimlerine hizmet etmiştir veya hadis senetlerinde 500 bin kişinin ismi geçmiştir. Tarihte bir ilme bu kadar hizmet eden bir grup ve hakkında bu kadar malumat yazılan bir grup veya kalabalık bir İslam alim grubu görülmemektedir. Bu hadis ilimlerine verilen önemi göstermektedir. Abdan Ebu Hamze'den, o Ameş'ten, o Müslim'den, o Mesruk'tan, o da Hazreti Ayşe validemizden rivayet ediyor. Radiyallahu anha. Enneha kalet. Lemme unziletil ayatu min suratil bakarati fir riba. Faiz hakkında Bakara suresinde ayetler indirildiğinde. Şimdi en son inen ayetlerdendir Bakara suresindeki faiz ayetleri. Âmener Rasûlü'den iki sayfa önce. 47. sayfada Kur'an-ı Kerim'in. Tabi bazı Kur'an-ı Kerim baskılarına göre 48. 46. sayfada olabilir. Bu en uzun surenin en uzun ayetinden önceki ayetler, önceki sayfa, bir sayfa faizin haram olduğunu anlatmaktadır. İşte bu ayetler indirildiğinde haraca nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ilel mescid. Bu sayfa nasıl başlıyor? Ellezine ye'kulûne riba la yekûmûne illa kemâ yekûmûllezî yetekhabbatuhu şeytânu minel mes. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış olarak kalkacaklardır. Evet, faizle ilgili o sayfa Âmener Rasûlü'den 1,5 sayfa öncesi. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış olarak kalkacaklardır diye başlıyor. Aynı sayfadan faiz yiyenlerin Allah'a ve Resulüne savaş açmış olacakları bildirilmektedir. Ve faizi tamamen bırakma emredilmektedir. İşte faizle ilgili Bakara suresinin bu ayetleri indirildiğinde diyor Hazreti Ayşe validemiz, Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'ye çıktı. Fe kara'ehunna lennâs, bu ayetleri insanlara, halka, Müslümanlara, ashaba okudu. Thümme harrama ticaretel hamr. Faiz ayetlerinden sonra Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz içkinin haram olduğuna dair ayetleri tekrar beyan ederek faizle birlikte içkinin haram oluşuna vurgu yaptı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki içki ile ilgili ayetler Mescid-i Nebevi'de okunmuştur. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz faiz ayetlerini, içki ayetlerini peş peşe okuyarak ümmetin son günlerinde, kendisinin hayatının son günlerinde bu noktadaki uyarılarını bir kez daha tekrarlamıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Peki başlık ne?

neydi? İçki ticaretinin haram olduğuna dair uyarıların mescitte yapılması. Evet, camilerimizde içki, faiz, açık saçıklık, benzeri kesin olarak haram olduğu bildirilen hususlar nakledilmelidir, açıklanmalıdır. Hutbelerde, vaazlarda, sohbetlerde, derslerde bildirilmelidir. Ümmeti Muhammed'e sadece İslam'ın hoşgörü, sevgi, rahmet, şefkatle ilgili emirlerini değil, İslam'ın yasakladığı, İslam ümmetine yaraşmayacak yanlışlıkların da, haramların da, münkeratın da tek tek beyan edilmesi gerekmektedir. Kul hakkına dair konular ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Kul hakkının öneminin üzerinde durulmalıdır. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin açık ve net ifadelerle yalan yere şahitlik, savaştan kaçma, anne babaya isyan ve benzeri büyük günahlarla ilgili tavsiyeleri, yasakları ve ifadeleri net ifadelerle camilerimizde anlatılmalıdır. Mescitler bu bakımdan da vaaz, irşat, tebliğ, davet ve uyarı, tavsiye yeri olarak değerlendirilmelidir. Babul kademi fil mescid, mescide hizmet etme. Evet, babul mescitte hizmet etme noktası. وَلَوْ لَاَنَّ خِدْمَةَ الْمَسَاجِدِ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى لَمَا نُذِرَتْ بِهِ. Evet, burada Abdullah İbni Abbas'ın şu ifadesi var. Kukale İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas diyor ki, Efendimizin amcasının oğlu, tefsir, hadis, fıkıh ilminde üstad, ilk müfessir, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra, sahabe-i kiramın ilk tefsir müellifi Abdullah İbni Abbas. Nezertü leke ma fi batni tani muharraran lil mescidi yakdumuha. Hani Hazreti Meryem'in annesi ne demişti? Ben doğacak çocuğumu mescide ibadet etmek üzere adadım demişti ya. Demek ki mescide bir kimsenin adanması, mescide hizmetin ibadet cinsinden olduğunu göstermektedir. Eğer mescide hizmet Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran taat kabilinden bir takım ibadetler cümlesinden olmasaydı, adak olarak adanması caiz değil. Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Bir şeyin adak olabilmesi için ibadet cinsinden olması gerekir. Koyun, sığır, keçi adanabilir. Tavuk mesela kurban olarak adanamaz. Yani namaz kılınması, oruç tutulması, mescide hizmet adak olarak kabul edilmektedir. Haddesena Ahmed ibn Vakit kale haddesena Hammad an Sabitin an Ebi Rafi'in an Ebi Hurayrata radıyallahu anhu en emraeten ev reculen kânet tekumul mescide. Mescide hizmet eden bir kimse veya bir erkek veya bir kadın vardı. وَلَا اُرَاهُ اِلَّا اِمْرَأَةً اِلَّا اِمْرَأَةً Zannediyorum ki bu bir hanımdı diyor Ebu Hureyre. فَذَكَرَ حَد۪يثَ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ اَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hanımın, demek ki iki ayrı rivayet var. Veya iki ayrı kişi, bir kadın ibadet mescide hizmet ediyor, sonra vefat edince bir başka erkek hizmeti üstlenmiş olabiliyor. Ama bu vefat eden kimsenin kadın olduğunu zannediyorum diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu takdir ettiği için onun cenazesinde bulunmayan peygamberimiz sonradan onun cenazesini kılmış, kıldırmıştır. İkinci defa Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun cenazesini kıldırmıştır. Burada mescide hizmetin ibadet olduğu, taat olduğu, hayır olduğu, güzellik olduğu anlatılmaktadır. Evet, ülkemiz insanı camilere hizmet etmiştir, hizmet etmektedir. Camilere hizmet eden kimselerin hizmetinin Cenab-ı Hak nezdinde makbul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşenül Kebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabı

ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Beşinci cüz.

0: فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا
1: Savaş esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç, evli kadınları nikah etmek de size haram kılındı. Bunlar size Allah'ın farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, İffetli olarak mallarınızla istemenizse size helal kılındı. Onlardan yararlanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehrin kararlaştırılmasından sonra karşılıklı anlaşmayla az veya çok vermenizde size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler, sahip olduğunuz mümin cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz hep birbirinizden olup aynı köktensiniz. Öyleyse sahiplerinin izniyle ve mehirlerini de örfe göre vermek suretiyle iffetli olan, zina etmeyen ve bir dost edinmeyen cariyelerle evlenin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu cariyelerle evlenme izni içinizden günaha girmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
1: يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا
0: Allah sizden yükü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır.

0: enfusakum innallaha kana bikum rahima.
1: Ey iman edenler, sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.

0: Kim haksızlık ve tecavüz yoluyla bu yasakları işlerse, yakında onu cehennem ateşine sokacağız. Bunu yapmak da Allah'a çok kolay gelir.
1: اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدَخِلْكُمْ مُدَخَلًا كَرِيمًا
0: Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.
1: وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

0: مَكْتَسَبًا وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
1: Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere tamah etmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan nimetini, ihsanını isteyin. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir.

0: هم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktığı şeylerin her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.

Allah'ın bir kısmını bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından kadınlara harcaması sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kocalarının bulunmadığı zamanlarda namuslarını koruyanlardır. Geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara nasihat edin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür.

0: Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, kendilerine bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin. Eğer onlar düzeltmek isterlerse, Allah karı kocayı aralarındaki anlaşmada başarılı kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.
1: وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ

0: الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
0: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا
1: Onlar cimrilik ederler. İnsanlara da cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın nimetinden kendilerine verdiği şeyleri gizlerler. Biz Allah'ın nimetini inkar eden o nankörler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

0: الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
1: Mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe inanmayan

0: Onları da Allah sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü bir arkadaştır.
1: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ

0: Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan yine Allah yolunda harcasalardı kendilerine ne zararı olurdu? Oysa Allah onların durumunu çok iyi bilmektedir.
1: İnne Allah la yuzlimu mithqala zerre ve in taku haseneten yudaifha ve yu'ti min ledunhu ecran azima.
0: Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan iyilik zerre kadar da olsa onu kat kat arttırır ve yapana kendi tarafından büyük bir mükafat verir.

0: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit gösterdiğimiz zaman durumları nasıl olacak?
1: يَوْمَ اِذِنْ يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا
0: İnkar edip peygambere karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler.

0: afuven gafura.
1: Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cunupken de yolcu olanlar hariç, gusül yapıncaya kadar namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcuysanız, yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. Elem

0: değil.
1: Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar.

Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip, işittik ve isyan ettik, dinle dinlemez olası. Ve dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, Raina, bizi gözet, bize çobanlık et diyenler vardır. Eğer onlar, dinledik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek az bir kısmı hariç onlar inanmazlar.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi gününe saygısızlık eden Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.

0: Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Allah'a ortak koşansa gerçekten büyük bir günah işlemiş olur.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
0: Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez.

Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar puta ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar.

0: İşte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın.
1: اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا
0: Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi.
1: اَمْ

0: İbrahim'e kitap ve hikmet ve ataynahum mulken azima.
1: Yoksa Allah'ın nimetinden insanlara verdiği şeyi mi kıskanıyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiş, onlara büyük bir hükümranlık bahşetmiştik.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا
1: Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter.

Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz.

Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şey hususunda anlaşmazlığa düştüğünüzde, onu Allah'a ve Peygamber'e havale edin. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.

0: Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağutun önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları emredilmişti. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا
0: Onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelin dendiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

0: Elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir felaket gelince sana gelip biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا
0: İşte onların kalplerindekini Allah biliyor. Sen onlara aldırma, onlara nasihat et ve onlara kendileri hakkında etkili, caydırıcı sözler söyle.

0: Allah'a ve istiğfar lehumur resul levecedullaha tevvaben rahima.
1: Biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle sadece kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine haksızlık yaptıkları zaman sana gelip Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi ve peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi, elbette Allah'ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli olarak bulurlardı.

0: Hayır. Senin Rabbine andolsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
1: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ

Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu.

0: وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَف۪يقًا.
1: Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.
0: ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا.
1: Bu da Allah tarafından bir ikramdır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter.

Ey iman edenler! Savunma tedbirinizi alın da bölük bölük savaşa çıkın veya hep birlikte savaşın.

0: Sizden mutlaka ağır davranacak kimseler vardır ki size bir musibet geldiği zaman Allah bana gerçekten lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım der.
1: وَلَئِنْ

0: معهم فأفوز فوزا عظيما.
1: Eğer Allah tarafından size bir nimet erişirse, sizinle kendisi arasında bir dostluk yokmuş gibi, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım der.
0: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz.

0: وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.
1: Size ne oldu ki? Ey Rabbimiz, bizi şu halkı zalim olan şehirden çıkar. Bize kendi yanından bir koruyucu ver. Bize kendi yanından bir yardımcı ver diyen güçsüz erkek, kadın ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz.

0: İman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır.
1: Elem

Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında hemen içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha da fazla korkmaya başladılar ve "Ey Rabbimiz, bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?" dediler. Ey Muhammed! Sen onlara de ki, dünya menfaati çok azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Size bir hurma çekirdeğinin incecik ipi kadar bile haksızlık edilmeyecektir.

Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile bulunsanız, ölüm size yetişir. Eğer münafıklara bir iyilik gelirse, bu Allah tarafındandır derler. Bir kötülük dokunursa, bu sendendir derler. Ey Muhammed! Sen de ki, hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor da hiçbir söz anlamıyorlar?

0: nefsik ve erselnâke linnâsi rasûlâ ve kefâ billâhi şehîdâ.
1: Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara peygamber gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.

Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bilsin ki biz seni onların başına bekçi göndermedik. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا

0: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Onlar peki baş üstüne derler. Ama senin yanından ayrılınca onlardan bir grup geceliğin senin söylediklerinin aksini kurarlar. Allah da onların geceliğin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırış etme. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا
1: Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
0: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ

0: اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا.
1: Kendilerine güven veya korku hakkında bir haber gelirse onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden olan idarecilere götürselerdi, onlardan hüküm çıkarabilecek olanlar bunu bileceklerdi. Eğer Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız.
0: فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

0: Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstün ve cezası daha şiddetlidir.
1: Men yeşfe'a şefa'a.

Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verir.

0: kulli şeyin hasibe.
1: Size bir selam verildiği zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya aynısıyla iade edin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapar.

0: لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا.
1: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
0: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا

Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları yaptıkları yüzünden baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah'ın saptırdığı kimseleri yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarına sen asla bir yol bulamazsın.

isterler. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı tutmayın.

0: لَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا.
1: Ancak aranızda anlaşma olan bir topluma sığınanlarla yahut da sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan sıkılıp daralarak size gelenlerle savaşmayın. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse artık Allah size onlara saldırmak için bir yol vermemiştir.

0: Sizden ve kendi toplumlarından emin olmak isteyen başka insanlar da bulacaksınız. Ama onlar ne zaman fitneye itilseler, içine baş aşağı dalarlar. Eğer onlar sizden uzak durmazlar, size barış teklif etmezler ve ellerini sizden çekmezlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhine size açık bir yetki verdik.
1: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

0: Yanlışlıkla olması dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin bir mümin köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi gerekir. Eğer onlar bağışlayıp vazgeçerlerse o başka. Öldürülen mümin size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat edilmesi gerekir. Aranızda anlaşma olan bir topluluktansa hem ailesine bir diyet ödemek hem de bir mümin köle azat etmek gerekir. Bulamayan kimsenin de Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

0: Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleyken Allah size lütufta bulundu. O halde iyice anlayıp dinleyin. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

0: rahme ve kana Allahu gafuran rahima.
1: Müminlerden özürsüz olarak savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama cihad edenleri büyük mükafatlar, kendi tarafından vereceği yüksek dereceler, bağış ve rahmetle oturanlardan üstün kılmıştır.

Melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıklarında siz ne yapıyordunuz deyince onlar biz yeryüzünde zayıf düşürülmüş kişilerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Oralara hicret etseydiniz diye karşılık verecekler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. İlla

0: Ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olup bir çare bulmaya güç yetiremeyenler ve bir çıkış yolu bulamayanlar müstesnadır.
1: فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا
0: İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
1: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدَ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَهُ

yolunda hicret ederse, yeryüzünde birçok bolluk ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret ederek evinden çıkar, sonra ona ölüm gelirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman, inkar edenlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Çünkü kafirler sizin için apaçık bir düşmandır.

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: Ey Muhammed! Savaşta sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler, kılmayan öbür kısım gelsin ve seninle beraber kılsın. Onlar da namazda tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler size aniden bir baskın vermek için silahlarınızdan ve eşyalarınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Eğer yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Ama yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

Namazı kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuzda ise namazı gereğince kılın. Şüphesiz ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.

0: وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا
1: Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz ki onlar da sizin çektiğiniz kadar acı çekiyorlar. Ayrıca siz Allah'tan onların beklemediği şeyleri bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: hasîmâ.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
1: Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا
1: Kendi nefislerine hainlik edenleri savunma. Şüphesiz ki Allah hain ve günahkar olanları sevmez.
0: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ

Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipleyip kurarlarken onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.

İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Veya onlara kim vekil olacak?

Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir hata ve günah işler, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz o bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

0: تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın sana verdiği nimeti büyüktür.
0: La hayra fi kathirin min necvahum illa men emara bi sadaqatin.

Onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek veya bir iyilik yapmak yahut da insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaması müstesna. Bunu her kim Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Her kim kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygamberle anlaşmazlığa düşer ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa, onu gittiği yolda bırakır, cehennem ateşine sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Bunun dışında kalan şeyleri ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

0: فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُب۪ينًا
1: Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti. Andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir zarara uğramış olur.
0: Ya'iduhum ve yumennihim ve ma ya'iduhumu'ş-şeytanu illa gurura.
1: Şeytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onları kuruntulara düşürüyor. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatlerde bulunuyor.
0: Ulaike ma'wahum cehennem ve la yecidun anha mahisa.
1: İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا.
1: İman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Bunlar sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını çekecektir. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilecek ne de bir yardımcı.

0: فَأُولَٰئِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا
1: Gerek erkek ve gerekse kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

0: Din bakımından iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip tek Allah'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyandan daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi kudretiyle kuşatmıştır.

0: yetama bil qist. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَل۪يمًا
1: Ey Muhammed! Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında Allah size fetvayı veriyor. Bu fetvayı kendilerine yazılan şeyleri vermeyip, evlenmek istediğiniz yetim kadınlara, zayıf düşürülmüş çocuklara ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda Kur'an'da size okunan ayetler açıklıyor. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir.
0: وَاِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
1: Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden ve aldırış etmeyişinden korkarsa, aralarında anlaşma yapmalarında bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Ne var ki nefisler kıskanç olarak ortaya getirilmişlerdir. Eğer iyilik yapar, haksızlıktan sakınırsanız, Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdardır.
0: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

0: Ne kadar uğraşsanız da kadınlar arasında adaletli davranamazsınız. Öyleyse tamamen bir tarafa meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer anlaşır, haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلَّمْ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا
0: Eğer birbirlerinden ayrılacak olurlarsa, Allah onlardan her birini geniş nimetiyle muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın nimeti geniştir ve O hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: semawati ve ma fil ard ve kana Allahu ganiyyan hamida.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Andolsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övgüye layıktır.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
0: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَر۪ينَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَد۪يرًا
1: Ey insanlar! Eğer Allah dileseydi, sizi yok eder, yerinize başkalarını getirirdi. Allah'ın buna gücü yeter.
0: Men kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira.
1: Kim dünya nimetini isterse dünya nimeti de ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitir ve görür.

Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa, Allah için şahitlik ederek adaleti gözeten kişiler olun. Hakkında şahitlik yapacağınız taraflar zengin de olsa, fakir de olsa, Allah onlara daha yakındır. Adaleti yerine getirmede heveslerinize uymayın. Eğer ifadenizde eğri davranır veya şahitlikten yüz çevirirseniz, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

0: İman edip sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir.
1: Beşşiril münafikîne bi enne lehum azâben elîmâ.
0: Ey Muhammed! Sen münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele.

Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Oysa bütün şeref ve kudret Allah'ındır.

Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onların alaya alındığını işittiğiniz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Allah münafıklarla kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kâfirlerin zaferden bir payı olursa, biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah kâfirlere, müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir.

Onlar ne müminlerle ne de kafirlerle olurlar. Bu ikisi arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen artık kurtuluş yolu bulamazsın.

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a kendi aleyhinize apaçık bir delil vermek ister misiniz?

0: Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın.
1: İllellezine tabu ve aslahu ve

0: وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا.
1: Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve dinlerine Allah için ihlasla bağlananlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük mükafatlar verecektir.
0: مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا.
1: Eğer şükredip inanırsanız Allah size neden azap etsin? Allah şükredenin mükafatını verir ve her şeyi bilir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Beşinci cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen mi? Güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey sırlarla dolu, sonsuz hikmet sahibi! Ey sonsuz barış sahibi! Ey bütün ölçülerin sahibi! Ey dengede tutan kainatı! Ey takdir sahibi! Ey kaderin sahibi! Ey önünde tek baş eğdiğim yüce Allah'ım! Ey muahir! Ey mukaddim! Ey kerem sahibi Allah'ım! Allah'ım, sen muahhirsin. İstediğini tehir eden sensin. İstediğini mahrum bırakan sensin. Sen mukaddimsin. İstediğini öne çıkaran, istediğine şeref verip yücelten yalnız sensin. Her şeyi yerli yerine koyansın. Her şeyi bir ölçüde yaratansın. Senin ilmin, senin iraden, senin takdirinle olur her şey. Dostlarını yücelten sensin. Geride bıraktığını öne çıkarmaz, öne çıkardığını geri bırakmazsın sen. Rabbim, mukaddim adının hürmetine, dininde öne çıkanlardan eyle bizi. Bizi ibadetlerimizle yücelt. Sen ki bizi eşrefi mahlukat olarak yarattın. Sen ki bize şeref verdin. Sen ki bize iman verdin. İman ettikten sonra topuklarının üzerinde geri dönenlerden eyleme bizi. Bizi esfeli safiliğine düşürme ya Rab. En aşağı mertebeye indirdiğin Ebu Leheb'lerin dünyasından uzak tut bizi. Dünyamızı aydınlat mukaddim adınla. Mukaddim adınla yolumuzu aydınlat. Taşıdığımız en şerefli ad Müslüman olsun. Ve adının hakkınca Müslüman olanlardan eyle bizi. Sen ki mutlak irade sahibisin Rabbim. Dilediğini yapmaya muktedir olan yalnız sensin. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan sensin. Her şeyi bir nizama göre yaratan sensin Rabbim. Senin razı olacağın bir nizam ver hayatımıza. Sen ki tebessümü bile ibadet kabul edensin dergahında. Rızan için Rabbim. Tebessümümüzü artır bizim. Bizim ibadetlerimizi artır mukaddim adınla. Aziz kıldığın, öne çıkardığın dostlarına hürmet edenlerden eyle bizi. Mukaddim adının hürmetine ya Rab. Zelil kıldığın kullarından uzak tut bizi. Bizi tevbe edenlerden eyle. Kalbini sana verenlerden eyle. Sana yaklaştır mukaddim adınla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim.

öne alan ve arkaya bırakan sensin. Hakkımda hükmün geçerli. Hakkımda kazan adildir. Allah'ım, yaptığım ve yapacağım, gizli ve aşikar işlediğim, israf ettiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Sen mukaddim ve muahhirsin. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin. Sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün de hak ve sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem hak. Peygamberlerin de haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ve kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana tevekkül ettim. Sana iman ettim ve tevbe edip sana döndüm. Senin düşmanını düşman edindim ve senin hükmüne başvurdum. Gizli ve aşikar yaptığım ve yapacağım amellerimi bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim ilahımsın. Rabbim, sen benim ilahımsın. Sana sımsıkı ve tam imanla bağlı bir kader nasip eyle bana. Kazan ve kaderine razı olanlardan eyle beni. Beni razı olanlardan, razı olduklarından eyle Rabbim. Kar taneleri gibi hafiflesin ruhum. Kar tanelerini ruhumun rüzgarı esip savurdukça senin mukaddim adına tekrar tekrar iman etsin. İmanım yenilensin her savruluşta. Sen mukaddimsin Rabbim. Ruhları güzelleştiren, kalpleri güzelleştiren, tutkulu bir imanla öne çıkaran sensin sevdiklerini. Bir gün ruhlar alemine karıştığımda benim de ruhumu öne çıkar mukaddim adında. Ruhumu geride bırakma Rabbim. Ruhum sevinsin, meleklerin sevinsin. Sen sevin Rabbim ruhum sana kavuştuğunda. Mukaddim adının hürmetine Rabbim. Son nefesimde de meleklerin gülerek takdim etsin beni sana. Amin.

Ah Kerbela, yıl hüzün yılı, ayrılıklar vakti. Efendisine hazırlanıyordu. Sevgilisine kavuşmak için İmam Hüseyin hazırlık yapıyordu. Gitme diyorlardı. Ama o kavuşacağı yüce dostu çok özlemişti. Aylardan Muharrem'di. Yer Kerbela. Kerbela toprağı kanlara doymaz. Hüseyin'imin ahına canlar dayanmaz. Annemin feryadı, annemin feryadı cihana sığmaz. Ağladı melekler, İmam Hüseyin. Canım sana kurban. Bu canım sana kurban olsun Hüseyin. Ya Hüseyin.

İmam Hüseyin Kerbela'ya gelince etrafa baktı. Kerbela zulmeti kalpleri yaktı. Toplandı cinniler, toplandı bütün cinniler, ahuzar etti. Sana yardım edelim ya Hüseyin diyorlardı.

Arkasından melekler ağlıyordu. Su, su Hüseyin. Bu canımız sana. Varlığımız sana kurban olsun Hüseyin. Ya Hüseyin. Can Hüseyin. İmam Hüseyin Resulullah'a babam diyordu. Seni, seni çok seviyorum. Ey babacığım, bu insanlar kim ki? Üstüler beni diyordu. Kardeşi Zeynep, bu zulme feryat figan ediyordu. Gökte melekler ağlıyordu. Can, can Hüseyin. Bu canımız sana kurban olsun. Ya Seyyidi Hüseyin. Ya Kalbi Hüseyin. Ya Ebi Hüseyin. Ya Hüseyin.

İmam Hüseyin vurulunca, "Ah babam," dedi. Yüreğine hançer darbesi yedi. Sonra Resulullah duydu. Ehl-i Beyt duydu. Ashab-ı kiram duydu. Hepsi feryat, hepsi figan ediyordu. Resulullah diyordu, "Vah Hüseyin'ime, vah Hüseyin'ime, sana nasıl kıydılar, sana nasıl vurdular, senin ellerini nasıl kestiler?" Ümmet ağlıyor, kainat ağlıyor. Yürekler İmam Hüseyin'e dayanmıyor. Varımız yoğumuz, bütün sevdalarımız, akacak ve akmış bütün gözyaşlarımız senin için aksın. Bundan sonra benim için suyun adı Hüseyin oldu. Her su içişimde sana sesleneceğim. Lebbeyk ya.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

Rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Vali.
2: Valisin sen. Her işime velayet eden sensin. Dilediğim yine senin dilediğindir. Dilim yetmediğinde susup sana havale

0: Sözüm tükenince senin sevdiklerinin sözlerini sözüm eylerim.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Namazın fazilet ve ehemmiyeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bu kısa sohbetimizde büyük emir olan namazdan bahsedeceğiz. İçinizde namazı bilmeyen yoktur. Ama faziletlerinden, ehemmiyetinden, esrarından, hakikatlerinden ne kadar bahsedilse o kadar hoş ve tatlı oluyor. Maksadımız namazı tanıtmak, sevmek ve sevdirmektir. Bu sohbeti dinledikten sonra içinize namazı daha iyi öğrenmek, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstehaplarına, müfsit ve mekruhlarına daha çok dikkat etmek arzusu düşerse, namaz hakkında yazılmış kıymetli kitaplardan birkaçını okursunuz. Çünkü namaza ait meseleler çoktur ve bilinmesi lazımdır. Burada hepsini anlatmaksa imkansızdır. Namaz, İslam'ın 5 şartı içinde kelime-i şehadetten sonra gelir. Her mükellefe, yani akıl bali Müslümana bil icma farz-ı ayn'dır. Hicretten 1,5 sene evvel Miraç gecesinde Müslümanlara farz kılınmıştır. Daha evvel biri güneş doğmadan, diğeri batmadan önce olmak üzere 2 vakit namaz vardı. Namazın aslı her peygamberin dininde vardır. Sabah namazının Adem aleyhisselam, öğlenin Davud aleyhisselam,

Diğeri batmadan önce olmak üzere iki vakit namaz vardı. Namazın aslı her peygamberin dininde vardır. Sabah namazının Adem aleyhisselam, öğlenin Davud aleyhisselam,

Diğeri batmadan önce olmak üzere iki vakit namaz vardı. Namazın aslı her peygamberin dininde vardır. Sabah namazının Adem aleyhisselam, öğlenin Davud aleyhisselam, diğeri batmadan önce olmak üzere iki vakit namaz vardı. Namazın aslı her peygamberin dininde vardır. Sabah namazının Adem aleyhisselam, öğlenin Davud aleyhisselam,

Diğeri batmadan önce olmak üzere iki vakit namaz vardı. Namazın aslı her peygamberin dininde vardır. Sabah namazının Adem aleyhisselam, öğlenin Davud aleyhisselam, ikinci ayetinde muhakkak ki namaz sahibini günahtan ve kötülüklerden alıkor buyuruldu. Hadis-i şeriflere gelince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, beş vakit namazı Allahü Teala kullarına farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle namazlarını kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vadi yani verilmiş sözü vardır. Namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye verilmiş sözü yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse cennete kor. Yine hepimizin duymuş olduğu bir hadis-i şerif. Beş vakit namazı kılan, evinin önünde akan temiz bir akarsuya, günde beş defa girip yıkanan, temizlenen kimse gibidir. Bu adamda kirden eser kalır mı? Eshabı, hayır bir şey kalmaz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte su kiri giderdiği gibi beş vakit namaz da günahları temizler, giderir buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, muhakkak ki beş vakit namaz, büyük günahlardan kaçınmak şartıyla aralarındaki küçük günahlara kefarettir. Namazı zayi ettiği halde Allah'ın huzuruna çıkan kimsenin diğer iyiliklerine Allah değer vermez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu ki, namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini doğrultmuş, terk edense dinini yıkmış olur. Peygamber Efendimiz'e hangi amel daha eftaldir diye sorduklarında, vaktinde kılınan namazdır cevabını verdiler. Yine buyurdular ki, abdest ve vakitlerine güzel riayetle beş vakit namaza devam eden kimseye, namazları kıyamet gününde nur, hüccet ve delil olur. Kim namazı zayi ederse, Firavun ve Haman ile haşrolur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdular ki, cennetin anahtarı namazdır. Tevhidden, imandan sonra, namazdan daha sevgili bir ibadeti, Allahü Teala kullarına farz etmemiştir. Eğer namazlardan çok sevdiği bir ibadet olsaydı, şüphesiz melekler onunla ibadet ederlerdi. Halbuki meleklerin kimi kıyam, kimi rükû, kimi sucud, kimi de kuut halindedir. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, namazı kasten bile bile terk eden kâfir olur. Yani düğümünün çözülmesi ve direğinin yıkılmasıyla imandan sıyrılıp küfre yaklaştı demektir. Yine bir hadis-i şerifte, kasten bir namazı terk eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zimmetinden uzaklaşmış olur. Devam edip buyurdu ki, kim ki güzel abdest alıp namaza gitmeyi kastederse, bu niyeti devam ettiği müddetçe namazdaymış gibi sayılır. Attığı her adımına bir sevap yazıldığı gibi, diğer adımında da bir günahı silinir. İkameti duyanın namazı tehir etmesi uygun olmaz. Namazda en çok ecir alan, evi camiye en uzak olanınızdır. Yine buyurdular ki, kıyamet gününde kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Namazı tamam bulunursa, hem namazı hem de diğer amelleri kabul olunur. Namazda noksanlığı varsa, namazı da diğer amelleri de reddedilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdular ki, rükû ile secde arasında ayağa kalkmak suretiyle belini ve sırtını dik tutmayan kimseye
Allahü

Teala kıyamet gününde bakmaz. Yine buyurdular ki, abdestini güzel alıp namazını vaktinde kılan, rükû ve secdelerini tamam yapıp huşuğuna riayet edenin namazı beyaz ve parlak olarak yükselir ve sahibine beni koruduğun gibi Allahü Teala da seni korusun der. Abdestini güzel almayıp namazı vaktinde kılmayan, secde ve huşuğunu gözetmeyenin namazı siyah ve karanlık olduğu halde yükselir ve beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Böylece Allahü Teala'nın dilediği yere kadar gider ve sonra bir paçavra gibi dürülür ve sahibinin yüzüne vurulur. Yine buyurdular ki, insanlar arasında en kötü hırsız namazından çalandır. Namazın secdesi çok faziletlidir. Hadis-i şerifte, kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde halidir buyuruldu. Yine buyuruldu ki, Ademoğlu secde ayeti okuyup secde ettiği vakit, şeytan uzaklaşarak, vay canına, bu adam secde ile emrolundu, secde etti, cenneti kazandı. Ben ise secde ile emrolundum, secde etmeyip asi oldum, cehennemi boyladım diyerek ağlar. Abdullah İbni Abbas'ın oğlu Ali, her gün 1000 kere secde ederdi. Bunun için Seccat, çok secde eden ismiyle anılırdı. Yusuf bin Esbab, ey gençler! Fırsatı ganimet bilin. Hastalık ve ihtiyarlık gelmeden Allah'a secde edin. Benim gıpta ettiğim, özendiğim tek kişi, adabına riayetle rükû ve secde edendir. Ne yazık ki o benden geçti, derdi. Yani ihtiyarladığı için bunları hakkıyla yapamıyordu. Said İbni Cübeyr radıyallahu anh, dünyalıkta mahzun olduğum tek şey secdedir. Yani dünya hayatında kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem, yalnız secde etmediğime üzülürüm, demiştir. Ukbe bin Müslim, Allah katında en sevgili haslet, kulun Allah'a mülakatını sevmesidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu anı, secdeye vardığı zamanıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh böyle buyurmuştur. Haberde geldi ki, Allahü Teala ile konuşmak isteyen namaz kılsın. Allahü Teala'nın kendisiyle konuşmasını isteyen Kur'an-ı Kerim okusun. Namazı huşu ile, kendini namaza vererek, namazın farz, vacip, sünnet ve adabına dikkat edip en yüksek huzurda bulunduğunu bilerek azalarını lüzumsuz hareketlerden, kalbini ise Allahü Teala ile huzurunu bozacak her şeyden koruyarak kılmalıdır. Nitekim hadis-i şerifte kalbinden dünyalık bir şey geçmeden huzur ile iki rekat namaz kılan kimsenin geçmiş günahları mağfiret olunur. Bir hadis-i şerifte de namaz kıldığın vakit dünyaya veda edip Mevlasına yönelen gibi namaz kıl buyuruldu. Geçmiş peygamberlerin kitaplarından rivayete göre Allahü Teala ben herkesin namazını kabul etmem. Ancak azametim karşısında eğilen, kullarıma kibretmeyen ve benim rızam için fakirleri doyuran kimselerin namazını kabul ederim buyurmuştur. Bir hadis-i şerifte sahibini günah ve kötülükten alıkoymayan namaz Allah'a uzaklıktan başka bir şeyi arttırmaz buyuruldu. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha der ki, Resulullah bizimle, biz de onunla konuşurduk, sohbet ederdik. Fakat namaz vakti gelince azamet-i ilahiden olacak, sanki o bizi tanımaz, biz de onu tanımazdık. Müslim bin Yesar, namaz kılacağı zaman çoluk çocuğuna, siz istediğiniz kadar konuşun. Çünkü ben Allah'ın huzurundayken sizi duymam, dermiş. Bu zat, Basra'da mescitte namaz kılarken, mescidin bir tarafı çöktü.
insanlar gürültüyü işitip mescide koştular. Ama onun selam verinceye kadar bu halden haberi olmadı. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh namaza duracağı vakit benzi sararır, vücudu titrerdi. "Ne oluyorsun ya Emir el-Mü'minin?" dediklerinde Allahü Teala'nın yere, dağlara ve göklere arz edip de onların kabulden kaçındıkları ve benim boynuma aldığım ilahi emaneti ödeme zamanı geldi. Nasıl korkmayayım? Cevabını vermiştir. Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin'in radıyallahu anhüma abdest alırken yüzünün rengi solardı. Sebebini soranlara, "Kimin huzuruna çıkmak için hazırlanıyorum biliyor musunuz?" diye cevap verirdi. Hatim-i Esam'a, "Nasıl namaz kılarsınız?" diye sorduklarında şöyle cevap verdi. "Vakit yaklaşınca güzelce abdestimi alır, namaz kılacağım yere gider, orada oturur, aklımı başıma toplar, sonra namaz için ayağa kalkarım. Kâbe'yi iki kaşım arasına, sıratı ayaklarımın altına, cenneti sağıma, cehennemi soluma alır, melekül mevti yani can alıcı meleği tepemde kabul eder ve bu namazı en son namazım düşünüp, korku ve ümmid ile Rabbül Alemin'in huzurunda durur, tahkik ile tekbir alır, ağır ağır ve manasını düşünerek Kur'an okur, tevazu ile rükû eder, huşu ile secdeye kapanırım. Sağ ayağımı diker, sol ayağımı yatırır, üzerine otururum. İhlas ile namazımı bitiririm. Sonra da kalbimde kabul olup olmadığını bilmemek korkusunu saklarım. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma, manasını düşünerek huzur ve huşu ile kılınan iki rekat namaz, gafil kalb ile akşamdan sabaha kadar kılınan namazdan hayırlıdır, buyurmuştur. Nitekim bir hadis-i şerifte, "Nice namaz kılanlar vardır ki, onların namazdan nasibi, yorgunluk ve zahmetten başka bir şey değildir. Ve kişinin kıldığı namazdan kendine faydası dokunan, şuurlu olarak kıldığı kısımlardır," buyuruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu ki, "Çok kimseler vardır ki, kıldığı namazın altıda hatta onda biri de kendisi için yazılmaz. Ancak bilerek, huzur ile kıldığı kadar yazılır. Namazın erkan ve adabına riayetten sonra, mana bakımından da güzel olması için namaz kılanın kalp huzuru ile kılması, ne okuduğunu bilmesi, tazim yani saygı üzere olması ve saygıdan doğan bir muhabbet, korku hali üzere bulunması, sevabından ümitli olması ve kusur ve hatadan doğan hayayı şiar edinmesi lazımdır. Haberde geldi ki, kul namaza durduğu zaman Allahü Teala kendisiyle kulu arasındaki 70 bin perdeyi kaldırır ve kulu huzur-u maneviye alır. Ona zatı ile tecelli eder. İki yanında göklere kadar melekler saf bağlar. Onunla namazı kılar ve amin diyerek duasına katılırlar. Göklerdeki ilahi rahmetler üzerine saçılır. Bir münadi, bu zat kime münacaat ettiğini, yakardığını hakkıyla bilseydi, asla başka tarafa bakmazdı diye nida eder. Namaz kılanlara gök kapıları açılır. Allahü Teala meleklerine namaz kılan kullarıyla iftihar eder. Tevrat'ta şöyle yazar: "Ey Adem oğlu, huzurumda namaz kılıp ağlamak sana ağır gelmesin. Zira ben senin kalbine yaklaşan ve gıyaben nurumu müşahede ettiğin Allah'ım." Hazreti Ali'nin radıyallahu an ayağına muharebede ok saplanmıştı. Çok acır diye oku çekip alamıyorlardı. "Ben namaza durayım da siz o zaman amel

Türkiye'ye başlayın buyurdu. Öyle yaptılar. Namazdayken oku çıkarıp yarayı sardılar da hiç duymadı. Hatta namazdan sonra işinizi yaptınız mı diye sordu. İşte hakiki namaz. İşte müminin miracı olan namaz. Bu makamdakiler namaza durunca ruhları bedenle alakayı asgariye indirip veraül verasını bulmak için uruc eder, yükselirler. Namazın faziletini ve büyüklüğünü anlatmaya böyle bir değil, belki 100 sohbet yetmez. Hele farzlarını, vaciplerini, sünnet ve adabını, müfsit ve mekruhlarını, namazın çeşitlerini, cuma, bayram, sünnet ve nafile namazları da ilave edersek, ciltlerle kitap olur. Bir parça bahsetmeden, birkaç kelime temas etmeden geçmeyelim. Namazın farzları 12'dir. Hadesten taharet, necaset,

gusül iktiza ettikte su bulunmazsa teyemmüm etmeye denir. Bu 12 farzın her biri 3 şeyle tamam olur. Hadesten taharet, istincasına ve istibrasına dikkat etmekle ve abdest azalarını iyi yıkamakla tamam olur. Necasetten taharet, bedenini, elbisesini ve namaz kıldığı yeri pâk etmekle tamam olur. Setre avret, erkek, hür kadın ve cariyelerin kendilerine mahsus avret yerlerini örtmekle tamam olur. İstikbali kıble, kıbleye yönelmek, namaz süresince göğsünü kıbleden ayırmamak, Allahü Teala'nın huzur-u manevisinde huşu ve hudu üzere durmakla tamam olur. Vakit, her namaz vaktinin evvelini ve sonunu bilmek ve namazı mekruh vakte bırakmamakla tamam olur. Niyet, kıldığı namazın farz, vacip veya sünnet olduğunu bilmek ve kalbinden geçirmekle, dünya işlerini kalbinden çıkarmakla, Allahü Teala'yı görür gibi bilip ona ibadet eylemekle tamam olur. İftitah tekbiri, erkekler ellerini kulaklarına, kadınlar omuz hizasına kaldırmakla, tekbiri tazim üzere almakla, kalben uyanık ve hazır olmakla tamam olur. Kıyam, ayakta durmakla, secde yerine bakmakla, iki tarafına sallanmamakla tamam olur. Kıraat, cehri, sesli okuduğu zaman sesini çıkarmak, gizli okuduğu zaman kendisi duyacak kadar hafif okumak ve okuduğunun manasını düşünmekle ve tecvid üzere okumakla tamam olur. Rükû, vaktinde rükûa varmakla, beli ile başı beraber olmakla, tumaniyet üzere hareketsiz durmakla tamam olur. Secde, sünnet üzere yere eğilmekle, alnı ve burnu kıbleye karşı yere koymakla, bir müddet hareketsiz durmakla tamam olur. Son kaide, erkekler sağ ayağını dikip sol ayağı üzerine oturmakla, kadınlar kaba yerini yere koyup ayaklarını sağ tarafından çıkarmakla, tahiyyatı tazim üzere okuyup salavat ve dua okumakla tamam olur. Namazın kemal mertebede kabul olunmasının şartları, huşu, takva, malayaniyi, kesel ve ibdadı terktir. Huşu, Allahü Azimüşşan'dan korkmaya, takva, 9 azasını haramdan ve mekruhtan korumaya, malayaniyi terk demek, dünyasına ve ahiretine yaramayan söz ve sohbeti terk etmeye, keseli terk, namazın fiillerini edada üşenmekliği terk etmeye ve ibdat, ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman her işini terk edip cemaate devam etmeye derler. Namazın içinde gözetilmesi önemli olan 6 madde vardır. Bunlar ihlas, tefekkür, havf, reca, rüyet-i taksir ve mücahededir. İhlas, amelinde hulus üzere bulunmaya, tefekkür, namaz içinde yapılması gerekli olanları hatırında tutup unutmamaya, havf, Allahü Teala'dan korkmaya, reca, Allahü Teala'dan rahmetini ummaya, rüyet-i taksir, kendisini kusurlu ve günahkar bilmeye, mücahede, nefis ve şeytanla barışmamaya derler. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh saadetle buyurdular ki, ya Ali, sen namazın farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına riayet etmelisin. Ensardan bir zat, ya Resulallah, Ali bunların hepsini bilir. Bize namazın farzına, vacibine, sünnetine ve müstehabına riayet etmenin faziletini beyan buyur, dediler. Ey ümmetim ve ashabım! Tamamiyle edasına riayet olunan namaz, Allahü Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en eftalidir. Meleklerin sevdiğidir. Peygamberlerin sünnetidir. Marifetin, arzın ve göklerin nurudur. Bedenin kuvvetidir. Rızkın bereketidir. Duanın kabulüdür. Melekül mevt yanında şefaatçidir. Kabirde ışıktır. Münker nekire cevaptır.